0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernar Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel Fuarcılık'la birlikte Kayseri'de Anadolu Fuarcılığı'nın merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

okul yolu sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken

Tahta masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernard Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiyeyi olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz, hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz, hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.
4: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelme.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz, hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz, hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernar Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor basın sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
4: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
5: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
6: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
7: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
4: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
6: Evet.
4: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
6: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
4: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
8: Yol Açık başlıyor efendim.
4: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
8: Benim param o da benim.
4: O da benim.
8: Senin param.
4: Senin param o da benim.
8: O da benim.
4: Benim param benim.
6: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
4: 2011.
6: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle Beni sıksa suyumu çıkaracak.
4: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
8: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
4: Tamam. Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli. Hepinize selamlar olsun. Yol açık bugün itibariyle de başlıyor.
3: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
4: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Günlerden 8 Ekim, Perşembe'yi bulduk. Havada bahar havası kıvamında hafif bir tatlılık var. Dün de sabah saatlerinde bulanık başlamıştık. Hava bir tık daha normalleşti. Keyifli bir gün olsun dileğiyle trafikte rutin şartlardaki yoğunluklarımız gerek Kartal Kavşağı gerekse diğer bölgelerde kısmen devam ediyor ama önümüzdeki saatlere itibariyle bir miktar daha normalleşecek gibi görünüyor. Tabii ki konuşacaklarımız var, tabii ki söyleyeceklerimiz var. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve teknik masamızda Sayın Merve Esersoy bizlerle birlikte olacaklar. Ali Beyciğim günaydın efendim.
6: Günaydın, hayırlı sabahlar.
4: Hoş geldiniz, sefalar hoş bulduk, getirdiniz. Teşekkür ederim. Yoğun bir trafikten geçmiş gibi görünüyorsunuz.
6: Ya hem trafik çok, hem trafik lambası çok. Akan trafiği durduran bir trafik lambaları var. Maalesef Kayseri'nin yani herhalde şoförlerin trafik olanın %99'unun en fazla şikayet ettiği konulardan biri nedir dersen Kayseri trafiği dersen. Trafik lambalarının çok fazla olması. Zırt pırt tabiri caizse trafik lambası var. Bu da bizim bir yerden bir yere hareketimizi kısıtlıyor maalesef.
4: Trafik lambasına geçip bazen akıllı kavşaklar yaptık. Akıllı kavşaklarda düzeni oluşturamıyoruz. Evet. Ana yolu kesen akıllı kavşak döngülerimiz var mesela. Ana yoldan gidiyorsun. Mesela senin geldiğin bölge için söyleyeyim. İlden bölgesinde basıp geseye kadar dümdüz gidebileceğin yerde bir bakıyorsun ana yol hakkı öbür tarafın. Nasıl yani? Hani böyle kalıyorsun içeride. Yani nasıl yani şimdi filan diye zorlanıyoruz. Değil evet. Trafik ışığı ile alakalı şehrin genel bir problemi var. Ve bu da trafiğe sebep oluyor. Efendim para piyasasıyla başlayalım mı? Önce bir ne oluyormuş memlekette? Ardından da son dakika gelişmelerini ülke gündeminde beraber değerlendirelim. An itibariyle dolar kuru 49 lira 21 kuruştan, euro ise 55 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında yarı paralel bir görüntü var. Bir 4134 dolar civarında altın ons fiyatı. Brent petrolü ise 102 dolar 35 centlik bir fiyat var. Dün itibariyle Borsa İstanbul yine çöküşteydi. Eksi 2.03 puanla kapattı. Dünü 12.122 puanla Borsa İstanbul kapatmış oldu. Asansöre döndü. Borsa İstanbul bir iniyor bir çıkıyor. Nerede duracağını da bilmiyor. Çünkü fon krizi en çok Borsa İstanbul'u vurdu. Oradaki para miktarını ve oradaki süreci etkilemiş oldu. Şimdi çok uzun zamandır en azından fon krizinin başından bu tarafa birkaç kez bakmıştım zaten ne oldu diye. Dün eksi 2.03'te kapanmış ve gerçekten hisseler el aşağı demiş. Kayseri üzerinde mesela Kayseri Şeker 3 liraya kadar düşmüş elimdeki verilerle. Şu an bakıyorum başka nerede ne var. Meysu hisselerimiz var. 8 lira şu an itibariyle fiyatı. Başka ne var? Var mesela şuradan bakalım mı? Türk Hava Yolları 286 liraya düşmüş. Ford Otosan 73 liraya düşmüş ki 100 liraları geçmişti. 100 liralar seviyesine geçmişti. Fenerbahçe hisseleri takım olduğu için böyle bakıyorum ben. 2.37 kuruşa düşmüş. 5'ler, 7'ler, 8'ler konuşulur mu diye düşünüyorduk. Zaten ligdeki hadise de zaten TFF'nin ve MHK'nin hadisesi de orayı karıştırdı. Şu an itibariyle el aşağı neredeyse bir kriz çıksaydı bu kadar düşerdi dediğimiz noktaya gelmiş oldu. Kriz var mı? Var. Önümüzde kocaman bir fon krizi var. Fon soruşturmasında da gelişmeler var. Fatma Betül Sayankaya ve eşi dün itibariyle ifade vermiş. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayankaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İki isim yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılmışlar. Dün itibariyle yine Fatma Betül Sayankaya AK Parti'den de istifasını vermiş. AK Parti üyeliğinden de istifa etmiş. Bir çözülme başladı mı ya da başlıyor mu? Belki bunları konuşmak lazım. Dün fuar nedeniyle biliyorsun birazcık protokol, birazcık kuliste herkesin bir şu tedirginliği var. Fonda var mısın? Fona girmiş miydin? Şimdi
6: birbirine soruyor değil mi herkes?
4: Ya şimdi o kadar enteresan ki bir yerde bir haber çıkmış işte bilmem kaç tane vali var fon krizinin içerisinde diye. Dün vali bey de hemen hemen tüm standları teker teker gezdi alandaydı. Vallahi bende yok diyor. Şimdi ama öyle bir laf söylüyorlar ki geldi çıkışın içerisinden diyor. Yani fonda var mısın? Hangisi var? Hangileri acaba diye. Herkes birbirinin üzerine bir şey atmaya ya da bir şey toparlamaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde kapsam genişler mi? Ya da kapsam genişlese bile bunun haberi dışarı çıkar mı? Buna hep beraber bakacağız. Şu an itibariyle açılan hesaplara istiyorsanız iade edebilirsiniz diye bir seçenek ortaya çıkartıldı. Bu iade süreci de iyi niyet göstergesi olacak mahkeme sürecinde, soruşturma sürecinde. Evet kazandım ama ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Buyurun para. Ne yapıyorsanız yapın dediğiniz noktaya doğru getirmiş oluyorsunuz. Ama giden gitti ve birçok insan da, belki de on binlerce insanın çok büyük miktardaki fon sahibinin şu an itibariyle nerede olduğunu, parayı nereye taşıdığını da bilmiyoruz. Rakamlar da büyük. Ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Ben 2 milyar paraya ulaşmış olsaydım Fatma Betül Sayan Kaya gibi vermezdim yani. Anladın mı? Almışın çekmişin de parayı. Giderdim. Bu ülke bunlara çok alışkın yani. Çıkıp gitmelerinize çok alışkın. Ben fondan para kazanmışım. Ne olabilir ki en fazla deyip çıkardınız işin içerisine. Onun için çok ciddi bir süreç yaşayacak. Mesela diyor ki İlyas Kaya, Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin not Özatı Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanın ise Eylül'de sattığını söylemiş. Fatma Betül Sayan Kaya da aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını ve benzer şekilde Ağustos ve Eylül ayında satış yaptığını belirtmiş. Çift satışlardan elde ettikleri paranın büyük bir bölümünü kısa vadeli yatı olarak yatırım fonlarında değerlendirdiklerini söylemiş. İlyas Kaya Halk Yatırım ve Tera Yatırım üzerinden, Fatma Betül Sayan Kaya ise Tera bünyesindeki bir fonda işlem yaptığını ifade etmiş. Kaya çifti hisse alımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını ve kendilerine özel bilgi verilmediğini de savunmuş. İkisi de yatırımlarından elde ettikleri kazanç olarak görünen tutarları daha sonra TMSF tarafından birilerinden hesaba gönderdiklerini de beyan etmiş. Kimse de haber vermedi bize demiş.
6: Ne diyecek? He mi diyecek?
4: Dese de çıksa ortaya işte. Kimin yok, haber verdiği, demez. Verinin nereden olduğu.
6: Bir süre sonra iş kişiselleşmeye başlar. Bir temsil ettiğim bir kurum var. Onun hakkını, hukukunu savunmak, onun adına savunma yapmak başka bir şey. Sonra iş kendi cebine dokunduğu anda, ki parmaklıklar ardına gitme riski bile olduğu anda, artık menfaat kişiselleşmiş olur. Sadece kendini çıkarını düşür. Bununla da sıyrılmak adına da tabii ki hani yakalansan da inkar et diye bir laf var. O yüzden onlar da mutlaka bunu savunacaklardır. Yani kim olursa aynı cümleleri kurar. Benim haberim yok, kimse bana bilgi vermedi. Ya bu bilgi verip vermediğini ortaya koyacak olan İletişim Başkanlığı, MASAK raporları, hesap hareketleri, ne zaman girilmiş, ne zaman çıkmış, şak diye böyle delili ortaya koyduğun zaman da bu sefer itiraflar geliyor. He diyor, bana diyor şu haber vermişti diyor. Ama o zamana kadar da zorlayacak. Nasıl sıyrılırım derdine düşecek. Bu insani bir durum.
4: Valla insani bir durum da işte suç ortaya çıkacak ki şebeke ortaya çıksın. Verinin nereden çıktığı ortaya çıksın. İnşallah çıkarırlar. Büyük bir temenniyle beklediğimiz bu.
6: Tabii
4: yani.
6: Hepimizin isteği bu.
4: Yani çıksın ve biz de artık hepimiz bu konuda da rahat etmiş olalım. Ticaret Bakanı'nda Bolat'tan da bir fon açıklaması gelmiş. Bolat fon iddiaları üzerine açıklama yapmış. Hedef portföyde Sukuk hesabında 2024 yılında yatırdığı paranın halen durduğunu belirten Bolat. Bolat iddiaları da yayınlamış. Kamuoyunun kendisini, ailesini ve yürüttüğü görevi hedef aldığını belirtmiş. Fon iddiaları üzerine açıklama yapmış. Bolat açıklamada fonlardan soruşturma öncesinde parasını çektiğini ve hesabını kapattığı yönündeki iddiaları reddetmiş. Mal beyanımız zaten devletin elindedir demiş. Göreve gelmesinin ardından kendisinin ve birinci derece aile yakınlarının mal varlığı bildirimlerinin mevzuatta belirlenen usul ve süreçler içerisinde etkili kurumlara sunulduğunu belirten Bolat, herhangi bir gelir ve mal varlığını gizlemediğini ifade etmiş. Bolat, bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elinde. Türkiye'de 1200'en fazla yatırım fonunun yanı sıra çok sayıda sermaye piyasası aracı bulunduğunu belirten Bolat, 16 Eylül 2026'da 7 yatırım kuruluşu hakkında başlatılan incelemeler üzerine kendi adının da tartışmaya dahil edilmesine tepki gösterdi. Bolat, yaşananları sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu olarak söylemiş. Hedef yatırımda 2024 yılından bu yana duruyor demiş. Bolat, 43 yıllık özel sektör akademik iş dünyası geçmişinden oluştuğunu söylemiş. 37.8 milyon liralık tasarrufun bakanlık görevi nedeniyle profesyonel faaliyetlerine ara vermesinin ardından 26 Şubat 2024 tarihinde hedef yatırım portföy bünyesindeki sukuk hesabına yatırıldığını belirtmiş. Bolat, söz konusu yatırımın yaklaşık 2 yıldır 8 aydır kapatılmadığını, 16 Eylül'de başlatılan incelemelerden sonra da aynı hesapta tutulmaya devam ettiğini söylemiş. Bolat, bu süre içerisinde tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alım satımı ya da farklı bir yatırım gerçekleşmediğini ifade etmiş. Açıkladığı bu rakamlara işaret ederek kendisi hakkında dile getirilen fona 400 koydu 800 aldı iddiasının koskoca bir yalan olduğunu da söylemiş. Hiçbir finans kuruluşunda ortaklık imza yetkim yok. Kripto varlık ya da yurt dışı yatırımımız yok demiş. Ben üzüldüm Sayın Ömer Bolat'a atılan bu iddialara ve süreçlere. İlginç bir kökeni var Ömer Bey'in. ve çok da hani benim bugüne kadar gördüğüm, tanıdığım ve aldığım verilerle düzgün bir adam. Şimdi çıkıyorsunuz ortaya, bakan, vekil fark etmiyor. Bunu CHP'li birine de yapmış olsa benim için aynıydı. Şimdi diyorsunuz ki buradan siz birini zeki ettiniz. Adam bakanlık görevinde olduğu için hedefi alıyorsunuz. Adam da açıklama yapmaya ihtiyacı hissetmiş. 2024 yılında, çünkü eski müsiyat başkanı adam, adam ticaretin içerisindeki bir adam. Yani hani şey bir adam değil, hani böyle kenardan bürokratı memuru getirdik de şuradan, işte şurada memurdu, daire başkanıydı. Biz bunu getirdik, bunu yaptık ya da işte bakan yaptık diyebileceğimiz bir adam değildi ki. Hakeza Turizm Bakanı da öyle. Adam da bunu açıklama ihtiyacı hissediyor. Açıklasın, problem değil. Zaten mal ve yağını da açıklıyormuş. Açıklıyor zaten tüm kamu kurumlarında olduğu gibi, ama işte hedefi siz de bu fonun içindesiniz, fon Indira Gandhi yaptınız diyerek kurumları ve mesafeleri yok etmenin bir anlamı yok. Şimdi geçen gün bir tanesi açıklıyor mesela kendi kafasından. Bakanlar kurulu komple değişecek. Kabinede büyük deprem olacak. Niye? Fon soruşturması sebebiyle. Tüm bakanlara aynı ithafı yapıyor musun? Şimdi içinde olan varsa da bu bir an evvel zaten ortaya çıkmalı, ama olmayan insanlara kurunun yanında yaşı da yakmamak adına belki de toparlamak ve açıklamaları, enformasyonu doğru vermek lazım. Bakan Bey de böyle bir açıklama yapmış tarihleri ve süreçleriyle alakalı, ki düzgün bir adam dediğimiz insanlar, düzgün insanlar dediğimiz insanlar da bu işe bulaşmış olabilir. Paranın yüzü tatlı, bunun için bir şey demem, ama mesele burada fona yatırıp yatırmamaktan çok bu operasyonun neresinde bulunduğunuzla alakalı. Yani bu fona sen de para yatırmış olsaydın, 500 lira, 1000 lira, 5000 lira, 50 bin lira, bugün itibariyle 1 milyon paran olmuş olsaydı ne diyecektik şimdi? Şebekenin içinde misin diyecektik?
6: 6 ay önce sorsalardı Fatma Betül Sayan nasıl bir bürokrat, nasıl bir bakan diye sorsan, herhalde 100 kişinin 99'u iyi derdi, değil mi?
4: Evet.
6: Güzel işler de yaptı. Bakanlığı döneminde hakikaten güzel, etkili sosyal işlere de imza attı. Türkiye'yi yurt dışında temsil etti ki en son Birleşmiş Milletler'de giden heyetin en başındaki insanlardan biri. AK Parti'nin ileri gelenlerinden, kurucularından biri. Bir Allah'ın kulu herhalde, derdiler ki ya işte kocası da doktor. Kendi halinde bak hanım hanımcık, şöyledir böyledir. Olumlu şeyler söyledik. Bugün bambaşka şey konuşuyoruz.
4: Evet.
6: O yüzden kimin ne olduğunu da bilmiyoruz. Aslında kimseye kefil olmamak da gerekiyor galiba.
4: İşin içince para, işin içince para gidince evet para, yani bu çok hızlı insanlar bozulabilecek ya da bozabilecek bir alan, dikkatli de olmak
6: sen
4: lazım.
6: Sen bozulur musun 2 milyara?
4: Bozulurum.
6: Ben de.
4: Ben bozulurum. Yani 2 milyara ben şimdi hiç burada yani kendimi direnmeyeceğim. Şimdi 10-30-50 milyonlara belki dayanabilirim, ama yani 2 milyar büyük bir rakam.
6: Bozacak
4: yani
6: bir rakam.
4: Ya şu da var. Şimdi aslında hakikaten çoğun ya da çok olanın sana menfaati yok. Bunu şöyle izah edeyim Halicim. Hepimizin bir hayat düzeni var. Birazcık insanın hırslarını yenmesi ve hırslarını kapatması gerekiyor. Ve şu an ticareten de ya da süreçsel olarak da yaşadığımız sıkıntılar da hırslar üzerine meydana geliyor. Şimdi herkesin vardır inşallah yavrusu, evladı, işte hanımı, eşi, çocuğu, bir ailesi var. Bunun asgari standardı ne diye bakacak olursanız, sofranızda pişen yemek, tefenizdeki bir dam, kışın sıcak, yazın serin olan bir ev, doğru mu? Ve bunu rutin olarak devam ettirebileceğiniz bir hayattır. Hani bunu bir adım fazlalaştırdık ya, yazın da bir yere gitmesek mi, bir bağ evimiz olmasa mı, bir yazlık olmasa mı? Hadi bunu da anlarım. Yani anlarım derken bildiğimiz rutin olduğu için bu kısmı anlıyorum. Ama şimdi haddi aşan kısım, haddi aşan para, kültürü aşan para herkes için buzul. Mesela senin için, benim için, hepimiz için denge ayrıdır. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Adam çok zengin bir fabrikatör ailenin çocuğu. Büyümüş, yetişmiş. Bazı standartlar onun için must. Yani olmazsa olmaz hale gelebiliyor. Ama ben kendi kültürüm, yetiştiğim çevre, yetiştiğim yapı, ailem, köklerim itibariyle baktığımda böyle trilyonlarca parayı, milyarlarca parayı bir araya gördüğümde bu benim için gereksiz geliyor. Yani hakikaten mi gereksiz? Vallahi de gereksiz geliyor. Hani şu an heveslenip de yapamadığı ne var? İş güç rahat olmuş olsa, yani 3-5-8-10 ülke gezip dünyada göreceğimiz yerleri görsek mi diyebilirim. Bunun dışında ya daha fazla insanla iştigal edebileceğimiz, daha fazla insana çalışmanın nasip olabileceği bir iş yapabilsek mi diye bakarım. Ama koskoca bir holding yapıp tepesinde olmayı kendime şu an hayal etmekte zorlanırım. Yani çünkü benim kültürüm de yok, tabanım da yok. Yani senin de yok. Sen Argıncık'ta doğmuşsun. Ben Yeşil Mahalle'de doğmuşum. Çıkmışız ortaya. Şimdi düşünsene, yani İstanbul'da 80 küsür katlı bir plazada işte oturacağız. Biz holdingimizi yöneteceğiz filan. Bana lüks kardeşim. Ha, biriler için lüks olmayabilir. Ama hazır bedavadan gelen paranın bereketli olmadığı kanaatinde çok netim. Ve insana alıştırarak kazanmalı bazı paralar. Onun için helalinden kazanılan para bereketlidir. Yani bugün 1 lira, yarın 2 lira, ertesi gün 3 lira dediğinde vücut, denge ve çevre buna alışır.
6: Yani dondurmuyor ya, alışmamış yerde.
4: Aynen. Yani şu an düşünsene, yani basit söyleyelim. Ya kenarda 3-5 milyon parası olan, aylıkta 10-30-50-100 bin lira geliri olan bir adama bir anda tutuyorsun 500 milyon para veriyorsun. Bozar abi be. Hakikaten bozar. Bak yani en sağlam diyen adamı da bozar. Çünkü bu bir lükstür. Bu bir alışılmadık fantazidir. Çevreni değiştirir, ahlakını değiştirir, durumunu değiştirir. Bunun için Rabbim bize helalinden bizi azdırmayacak, kazandığımız zaman dengemizi, ailemizi, düzenimizi bozmayacak paralar nasip etsin diyelim. Bunu da herkese bir dua olarak Rabbim inşallah dinle dolasın. Çünkü
6: 500'e bozulurum diyenler var.
4: 500 bin 500 mi? 500 milyon. TL mi?
6: 500 milyon TL ben bozulurum diyenleri var. Bazılar için rakam daha aşağı.
4: Tabii canım. Ya, Halil gerçek bak, 500 milyonum hiç olmadı benim. Şimdi 500 milyon çok büyük bir para. Şimdi 500 milyona insan bozulur mu? 500
6: bırak 100 milyonun oldu mu? Benim olmadı.
4: Şimdi
6: olmadı yani. Çok büyük bir para.
4: Değerleri itibariyle geçmiş dönem şöyle bir dengeledim. Yok o kadar olmadı ama şöyle söyleyeyim. İnsanın yani şu an 500 milyona ben bozulurum diyen arkadaşa şunu bir hesap ettirmek lazım. Hadi dinleyicilere de bir think tank yaptırmış olalım. Cebinde 500 milyon ya da kenarda 500 milyondan fazlası olan dinleyicilerimiz varsa ellerinden öpüyoruz. Reklam vermeleri için ajansımıza davet ediyoruz. Ama o kısma geçiyorum. 500 milyon geldiğinde ne yaparsının bir cevabını versene ya. Ev alırım, hani meşhur vardı ya, piyango çıkarsa ne yaparım? Köy ev yaptırırım. İşte şu kadar çıkarsa iki katlı yaptırırım. Şimdi 500 milyon geldi, ne yapacaksın?
6: Şimdi herkes yatırım olarak düşünmüyor. Çıkış noktan biraz farklı. Çok iyi niyetli düşünme.
4: Yo yatırım olarak bakma. Hangi fanteziden bakarsan bak. 500 milyon çok büyük bir para. Bu yani her gün bal yiyerek, her gün et yiyerek, her gün... Bu bak böyle geçmiyor bir şey. Hakikaten böyle geçmiyor. İnsanların ufkunda şu var. Yani biz çalışsak ömrümüzün sonuna kadar, emekli oluncaya kadar kenara çıkartacağımız... Ya bir ev olur, bir araba olur, işte çocuğu evlendir, şu olur, bu olur. Kenarda bir miktar para olur. Bunun için 500 milyon çok büyük para. Yani 500 milyonu ortalama ikişer, beşer milyonluk hadiseye 100 kişinin hayali oluşturmuş olursun, anladın mı? Yani 5 milyon emekliliği düşünsene, 5 milyonluk bir variyetin var emekliliğin sonunda. 100 kişinin hayali bu mudur? Vallahi 100'den daha fazlasının hayali budur. Daha küçük rakama fit olanlar var. Onun için rakamın büyük olduğunun farkındayım ama bu bozulma hadisesine ben işin açıkçası söyleyeyim. Meşhur bir Amerikan filminde vardı. George diyor ne yaparsan yap diyor, işte çalıyorlar birbirlerinden gangsterler filan. Diyor ki ne yaparsan yap günde 3 öğün yemek yiyebilirsin. Yani limitimiz bu kadar. Yani bugün sabah itibariyle kahvaltıda yine canımız o susamlı simiti çekecek olsa da yesek diyeceğiz. Yani yanına ya tereyağı da olsun, bal da olsun, güzel bir işte şey getirsin. İşte tabakta bu olsun, mekan İstanbul'da şu olsun. Ya geçerim bunları. Hakikaten Rabbim kimsenin ahlakını elinden almasın ve bozmasın. Helalinden nasip etsin. Gözümüzü kapattığımızda birinin hakkını yedik mi? Bu bize helal miydi, bu bize haram mıydı dedirtmesin. Bu tür hadiselerde de şu vardır, vatandaşlarımız, inanan insanlar bunu çok çok iyi bilir. Yanlışlıkla bir yerden birinin hakkını yediğini düşünürsen sürekli olarak başına gelen her işi de ona yorarsın. Anladın mı? Yapmasaydık
6: İşte bundan mı oldu?
4: Ders. Böyle bir adalet mekanizması var. Gelin parayla olan ilişkimizi biz düzgün kendimizin kazandığı helalinden yöneltelim. Şimdi bunu daha önce bu fon hikayesinin öncesinde de konuştuk. Borsa gerçekten çok güzel bir araç. Ama bizim ülkemizde içinden geçildi. Yatırım yapılacak bir alan olmadı. Biz kendi içimizde de konuşuyorduk. Ya düşünsene hani bugün itibariyle misal veriyorum ya. 10-30-50 bin liralık bir şey atıyorsun kenara. Dursun diyorsun ya. Bu çocuğumun okul parası, düğün parası, ev parası. Bu burada yavaş yavaş büyür. Çünkü inandığım bir şirket. Yani düşünsene hani biraz önce konuştuk. Türk Hava Yolları, Aselsan, Ford Otosan filan. Hani bunlar da dursun. Bu şirketlerle beraber büyüsün. Bu kar elde etsin. Bu ülkede bu olmuyor ya. Bu ülkede bu olmuyor. Yani üç kağıtçılar yüzünden, ahlaksızlar yüzünden sürekli olarak garibanın parasını elinden almaya çalışan, zenginliğine zenginlik katmaya çalışan insanlarla dolu. Ve bu heves çok kör bir heves. Bak 500 milyona fitim, bırakın 500 milyonu. Ya sevgili dostlar şu an itibariyle cebinizdeki parayla 3-5 milyonu harcan para kazanmış olsanız insanlar bunun için günlerce alın teri töküyor, ticaret yapmaya, risk almaya çalışıyor. Bu kadar hazır para kimseye iyi gelmez ve ahlaki değil, dinen de bunun karşılığı yok. Yani yüzde binler, yüzde 1500'ler, 2000'ler, 3000'ler filan para kazanmanın dinde filan değeri yok. Geçin bunu, bu hazır para. Bu böyle bir şey yok. Hani tutarsınız, bir ticaret buldurursunuz, marka bulursunuz, üretim yaparsınız, ihracat yaparsınız. Bundan bahsetmiyorum. Bunlar hazır para. Ve bu paraların şeyde yeri yok. Yani ahlakta da, süreçte de yeri yok. Ve biz bu insanların zengin edeceğiz diye gariban vatandaşın üzerinden ve elinden paralarını aldık.

0: problemlerinden bir tanesi mevduatta bekletilen, faizde bekletilen para. Mevduat deyince sakin kalıyor sanki bankada para. Yok, faizde bekletilen, faize atılmış olan para. %40, %45'ler, %50'ler civarında faizin tüketildiği ve yenildiği bu ülkede. Bu Müslüman ülkede. Üzülerek söylüyorum. Şu an piyasada para dönmüyor. Memlekette para yok diyorsun ama bankalar ağzı beraber para dolu. Şu an normal insanlar Allah rızası için söyle ya sen ben o yani bugüne kadar faiz hassasiyet filan. Şunu demiyor musunuz ya? Yani faize para yatırmamış arkadaşlara sesleniyorum. Ulan haram olmasaydı yatırsaydık millet ne para kazandı be demiyor musunuz? Bunu iştahlandırmıyor muyuz haramı? Haramı güzelleştirmiyor muyuz? Allah aşkına söylesene bunun haramı güzelleştirmek değil mi bu? Bak %3, %5'ten bahsetmiyorum. %45, %50'den bahsediyorum. Bilmem bir şey yatırım fonu çıkıyor geliyor bir ülkenin yatırım fonu bizim fonlarımıza anladın mı? Bizim hisselerimize bizim faizimize para yatırıyor. Öpüyorlar abi bizi. Ve normal insanlar yani şu an İslami ahlakında ya da normal ahlakında kardeşim faiz haramdır bu iş yapılmaz faiz yenilmez diyen insanların her birisi şu an aklının bir ben düşünüyorum kardeşim. Ben düşünüyorum bu kadar emek bu kadar çaba bu kadar tantana ya atsaydın şuraya kardeşim yani derdine ne oldu diyorsun ya. Derdine ne oldu diyorsun. Sonra Allah esirgesin diyorsun. Rabbim bunları esirgesin beni diyorsun. Ama insanların aklında kalmadı mı %50 kazançlı bu? Şu an %50'yi boş ver. %1500 kazançlarla fon hadisesinde. Eyvah be demiyor musun?
1: Bir taraftan şu da var bak insanlar. Fetva verecek halim yok. Haşa. Öyle bir niyetim yok, düşüncem de yok. Ama çok fazla konuşulan, hacılara, hocalara ya da ilahiyatçılara sorulan sorular var. Diyor ki ya hocam. Bu memlekette altının ne olacağı belirsiz. Düşebilir de çıkabilir de. Borsanın durumu ortada. Benim param TL'de durduğu sürece her gün zarar ediyor. Ben gidip de şuradan bağ, bahçe, tarla, ev alacak kadar da param yok. Sallıyorum rakamı 500 bin TL. Ben diyor ne yapacağım diyor. Dursa eriyor. Gidiyor. Döviz diyorsun enflasyon karşısında eriyor. Faiz haram. Sonra insanların kafa çalışmaya başlıyor. Ya hem parasının değerini koruması lazım ya o adamın belki ömrü boyunca biriktirdiği para 500 bin lira ya da 1 milyon TL.
0: Ya da 10 milyon TL neyse ne.
1: Ama bir taraftan da bu sene 500 bin, seneye 400 bin, ondan sonra sene paranın alım gücü 300 bin düşüyor mu?
0: Doğru.
1: Olduğu yerde, durduğu yerde düşüyor. Peki faiz de haram. Ama öbür taraftan da fetvalarda bak enteresan bir noktaya geleceğim. Diyor ki İslamiyet sen şu bardağı 10 liraya alıyorsun Mustafa. Sonra diyorsun ya ben 6 ay sonra parasını öderim. O zaman diyorum ben sana bunu 12 TL diyorum. Sen de kabul ediyorsun ve buna fetva veriliyor. Evet diyorlar. Bade farkı almak değinen caizdir. Haram değil. Peki benim 10 liram 6 ay sonra 12 lira niye olmuyor? Sonra işin faizine getiriyorlar. Diyorlar ki ya memlekette faiz ne kadar? %40. Memlekette enflasyon ne kadar? %30. Resmi rakamlar. Ben diyor faize yatırsam, bankaya yatırsam. %30'luk enflasyon çünkü çıkış noktaları paranın değerini koruması.
0: Evet.
1: İslami anlamda söylüyorum. Şer'i anlamda söylüyorum. Değerini koruması. Ben diyor 1 milyon TL'yi diyor yatırdım. Banka bana bir sene sonra 1 milyon 400 veriyor mu? Ben 1 milyon 300'ünü alayım. 100 bin lirasını gideyim bağışlayayım. Birine vereyim. Hayrıma yapayım. Şunu yapayım bunu yapayım. Ya da iade edeyim. Ne diyorsanız o. Ben 1 milyon 300'ümü alayım diyor. Şimdi diyor bu helal mi haram mı?
0: Haram.
1: Hadi buyur. Şimdi paranın
0: değeri haram
1: var.
0: Şöyle bunu şöyle düşün. Bu çok tartışıldı. Milli piyango bileti alsam bana çıksa ben de bunun tamamını hayır yapsam ne olur? Bu da haram. Şimdi bunun sisteme, şimdi faiz sistemi nasıl çalışır Halicim? Ben faizde para aldım, sen de faize para yatırdığın sürece.
1: Aradaki fark bankanın kârıdır.
0: Bankayı boş ver. Şimdi banka bu aradaki organizasyonu sağlayan kuruluş. Masumlaştırmıyorum. Kötü bir kuruluş. Şimdi ben faizle para aldığım, sen de oraya faizle para koyduğun sürece bu sistem devam eder. Yani ikimiz de aynı kovaya su döküyoruz. Ben kredi alarak, sen faize para yatırarak. Şimdi bunun içerisinde aslında bu bir... Peki bunun daha rahatı şu olmaz mı? Halicim borç para verir misin? Al kardeşim şu da emanetin olmaz mı? Bak bunların her birini yok ettik. Parası varsa mevduata yatırıyor. Diğeri de parası yoksa gidiyor bankadan kredi çekiyor. Şimdi senin sadece faiz yemen değil ki problem. Senin sadece faiz yemen değil problem. Karşı taraftaki insan sen bu parayı piyasaya dökmediğin için istihdama bulaştırmıyorsun. Gayrimenkule bulaştırmıyorsun. Menkule bulaştırmıyorsun. Doğru mu? Çalışma hayatına bulaştırmıyorsun. Ne yapıyorsun? Banka yatırıyorsun.

0: Sen o parayı piyasaya bulaştırmadığın için, ben de o paraya erişemediğim için, rahatlıkla normal ticaretimde erişemediğim için ben de gidip bankadan bu parayı almak zorunda kalıyorum. Ben ticaret yapan kısmım, sen vadelide parasını değerlendiren kısmısın. Sen buraya para yatırmadığın zaman, bankadan bu parayı kazanmadığın zaman, şimdi soru güzel, ortada banka olmasaydı, biz bir misal veriyorum, şeriat ülkesi olsaydık, bankaların faiz sistemi olmasaydı ne yapacaktı bu kardeşim? Diyecekti ki ya evveni şerdi işte, altında dursun, dolarda dursun. Ya o da olmuyor. Ya kardeşim ben bunu gideyim, A diye bir şirket var. Borsa mantığı düşün. A diye bir şirket var. Bana da hisse veriyorlar, satıyorlar. %1, %2, %10 ben buraya ortak olayım. Param burada işlesin. Ne yapıyor bu adamlar? Demir alıp satıyor. Anladın mı? İnşaat yapıyor. Misal veriyorum. Bir şey yapıyor. Param burada dursun. Kar da var, zarar da var. Zaten helal olan kısım kar da zararın da olması. Karın da zararın da olması. Faiz niye haram? Hepsi kar. Garanti. Fix. Kesin kar etmek durumundasın. Sen burada sistemi bulamadığından da o zaman paranı piyasaya düşürmek zorunda kalacaksın. Sen paranı piyasaya düşürünce biz de rahat rahat piyasa döngüsü oluşturacağız. Bunu hiç kimse farklı bir noktadan farklı bir gözle görmeye çalışmasın. Haram haramdır. Haramın ötesinde sadece haram olmasını bırakarak bir level daha geçiyorum. Yani sadece mesele haram olması değil, bir level daha üstüne geçiyorum. Kardeşim faizsiz, faiz niye haram olduğu bugün çok çok daha iyi görüyoruz bilimsel anlamda. Ne güzel alıyordu veriyor değil. Sen faizi bu kadar kükrettiğinde piyasada para dolaşmıyor, iş duruyor, istihdam duruyor, üretim duruyor. Ekonominin kalbi duruyor. Herkes faizin üzerinden alıyor veriyor. Ekonomi nerede? Üretim nerede? Vergi nerede? İhracat nerede? İthalat nerede? Doğru mu? Tüketim nerede? Hepsi bitiyor. Geçici olarak sistemde faizi bu noktada tuttuğunuz yeri eğer faizi kalıcı hale getirecek olursanız ülkeyi çöpe çevirirsiniz. Ülkeyi sıfırlarsınız. Hiçbir yeriniz kalmaz. Hareket edecek yeriniz bile kalmaz. Onun için faizin niye bu halde olduğunu bir kez daha görmek adına belki de doğru tespittir. Serbülent durmuyor, yazıyor mu sürekli? Serbülent yayındayız, bir dur, adam sana mesaj vermekten cevap veremiyor ya. Kurban olayım ya. Durmuyor, duramıyor.
1: Galip Usta da yazmış, selam söylemiş.
0: Aleyküm selam.
1: Sana hem bana, aleyküm selam, hayırlı işleriniz olsun, sadece Galip Usta değil, tüm bizleri dinleyen herkesin. Eyvallah. Rabbim işine gücünü rast getirsin, hayırlı bereketli işleri olsun, selam söylemiş. Diyor ki, 500 bin TL bana yeter, birazcık nefes alırdım demiş. Olay bozulmak değil, ticari hayatına ya da ev hayatına rahat devam edebilmek. Bak, kimilerini bozan rakam ya da bozmayan birileri için sakız parası.
0: Galip Usta mı söylüyor bunu? Evet. Galip Usta çalışıyordu bir yerde.
1: Çalışıyor. Birileri için de aslında ufak dediğimiz rakamla birileri için de çok bir nefes rakam. Alma rakamı büyük bir rakam.
0: Hayır'cığım ama şimdi bunu Galip Usta'm üzerinde söylemiyorum. Yine senin bir borcun var. Bugün itibariyle 500 bin lira olsa seni rahatlatacak. Misal veriyorum. Tabii. Biz 500'ü bir şekilde bulduk.
1: Bul hadi.
0: Şimdi 500'ü verdik. Bunu geri ödeyecek misin?
1: Bilmiyorum.
0: Şimdi bir zahmet. Bankadan da alsan, oradan da alsan bunu geri ödeyeceksin. Şimdi bu geri ödeme senin sadece vade akışını rahatlatıyor. Ama şu an çalışan içinde, işletmeci içinde, esnaf içinde. Esnafın şu an çok ciddi sıkıntısı var. Mesela her ay eksi yazdığı dönemler var. Borçla, harçla, krediyle vesairesiyle ya da öz sermayeyle tükettiği zamanlar var. Ama bunu şöyle düşünelim. Bu işin çözümünü kendi içimizde bulmak zorundayız. Faizle, borçla, başka bir şeyle biz bu işi çözemiyoruz ki. Bugün 500 bin lira Galip abinin sıkıntısı var. Yoktur inşallah, hatta varsa kendini rahatlatsın diyor. Şimdi 500 bin liraya gidip bankadan merhaba desek hesaplar mısın? 500 bin lirayı 2 yılda ödeyelim. Ne kadar öderiz geri Yalacığım?
1: 1200-1300 olarak ödersin.
0: Şimdi 500 lirayı ödeyip kurtulabilecekken 1200-1300 liraya çıkarttık, sadece vadiye yaydık. Şimdi ben 500 bin liradan, şu an 500 bin lirayı bana verdiniz, şurada dursun, ben bununla ticaret yapayım, mal alayım satayım dedim. Anladın mı? Yağ alayım, tuz alayım, sunta alayım, bir şey yapayım satayım dedim. 1-2 yılın içerisinde ben bundan 700 bin lira para kazanabiliyorsam zaten bırak 500'ü, cebimizdeki 50 ile başlayalım işe hadi. Cebimizdeki 10 ile başlayalım işe hadi.
1: Ya işte,
0: bu parayı kazandırmıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Hı. Evet, hepimizin sıkıntısı var canım kardeşim. Hepimizin derdi var. Şu an tüm piyasa sancıda. Ama piyasada biz bankadan gidip bu işi, tefeciden gidip bu işi çözelim dediğimiz sürece kapanmaz bir deliğe doğru gidiyoruz. Ve bunu kapatmanın tek çaresi şu kalıyor. Bugün yapmayacağınız işi yarın yapıyorsunuz. Evi satıyorsunuz. Fabrikayı satıyorsunuz.
1: Siz doğru söylüyorsun da işte biraz önce söylediğin örnekte herkes yapamıyor. Herkes ticaretten anlamaz. Herkes alım satım yapmayı bilmez. Hmm. Kimi emeğini koyar, kimi duvar ustası. Sen duvar ustası olarak bir adama şu sakızı sat da bak 10 TL'lik alacağın sakızı 20 TL'ye satacaksın. Bak şurada da hazır müşteri desen onu bile yapamayacak insanlar var. Herkesin kuyusuyu karakter farklı. Şimdi bankacılık diyorsun, faiz diyorsun da 1000 sene önce de 5000 sene önce de bankacılık vardı.
0: Hep vardı canım.
1: Bugünkü anlamda değil ama o zamanki anlamda da yine bir vade farkı vardı. Yine söylüyorum ilahiyatçı değilim. Fetva vermek gibi bir haddim değil asla. Ama bir yerde dönerken ve birileri sana fon sağlarken bu organizasyonu yapan kişi de babasının hayrına yapmıyor. O da kendi gelirini illaki düşünecek. Birileri yatıracak, birileri çekecek. Bu organizasyon işte ortada para yok da bulgur üzerinden yapıldığını düşünsene her şeyin. Sen bana 10 çinik bulgur getiriyorsun. Ben sana diyorum ki bir sene sonra 12 çinik olarak sana geri vereceğim. Biri de benden bulgur istiyor. 15 çinik istiyor. Ben diyorum ki geri diyorum 17 çinik olarak senden geri alırım. Bak parayı çıkar, yerine mal koy. Mantık ve sistem birebir aynı. 5000 sene önce de vardı. Peki bu sistemleri komple kaldırdık. Sosyal hayat ve ticari hayat nasıl dönecek? Her zaman için birilerinin paraya ihtiyacı var. Birileri de fazla olan parayı değerlendirecek yeri var. Evet. Ticaret olursa, dönerse ve bu sistemler olursa bir şeylerin değeri artar. Ticaret olmazsa, para olmazsa her şeyin parası ya da rakamı geriye doğru gider. Mısır örneğini çok güzel verirler. Tarihte Afrika'da bir kral ki o dönem şimdi ismi aklıma gelmedi ama ta binli yıllarda 900'lü yıllarda hacca gidecek hac vazifesine ve gidiş güzergahı üzerinde Mısır'dan geçecek. Mısır'da o zaman Müslümanlar var ama yarı yarıya bugünkü gibi diyelim. O kadar çok yanında altın götürüyor ki Mustafa. O kadar çok ki o zamanın parası ve bu tam tarih ve isim yayından sonra bakarım. Mısır'da bırakıyor Mısır hükümdarını. Ve bir anda altın bollaşmasıyla paradan daha değersiz hale geliyor. Hı hı. Eyvah diyorlar. Ekonomi çöküyor. Çünkü altın her zaman değerliydi ama sen şimdi şuraya ne diyeyim hani Türkiye'nin 650 ton altını var. 650 milyon ton böyle uçuk kaçık bir rakam Türkiye'ye gelse altının bir hükmü yok ya da dünyaya. Anlatmaya çalıştığım şu. Her zaman için bu ticari hayatın içinde birileri ticaret için paraya ihtiyacı var. Birileri fazla ticareti verecek. Haramında helalinde değilim. Ama bu ve benzer sistemler her zaman olmak zorunda. Başka türlü ticari hayat dönmez
0: döner, ki. Döner. Merak döner etme. Mi? Döner. Yani bu işin legal, bu işin faizsiz tarafı vardır. Şunu unutmayın. Şimdi biraz önce diyorsun ki adam duvar ustası. Ne yapsın? Ticaret mi yapsın? Yok yapmasın. Bir duvar ustasının kazancı şu an iyi bir fayansçının iyi bir duvar ustasının kazancı bir memur maaşından daha fazla. Sen duvar ustasını ticarete bulaştırıp boyundan büyük yani bugün itibariyle cebinde 500 bin lira var para çarçur olmasın diye 10 milyonluk ev aldırmaya çalışırsan bu adama o zaman karşına bu tablo çıkar. Niye daraldı adam dersin. Halbuki o duvar ustası 2 yıl 3 yıl 4 yıl biriktirerek. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Şu an itibariyle ülkenin enflasyon durumu itibariyle altın yapsaydı geçtiğimiz 5 yıl içerisinde şu an zaten evini almış olurdu. Ama bunu krediyle alalım, bunun üstüne böyle çıkalım, bunun kolay tarafı aman kaçırmayalım, aman fiyat düştü, aman fiyat çıkacak. Sanki ülkede fırsatlar bitiyormuş gibi herkesi aynı sistemin içerisinde bir şekilde çekiyoruz. Üzgünüm. Hepimiz çekiliyoruz aynı yere ve işin sonrasında da piyasada para kalmadı diye melül melül veriyoruz. Ve şu anda da piyasada para kalmadı. Ve bunun da sebebi herhalde normal ticaret yapan bakkalda sakız satan amca değil.
1: Tabii ki.
0: Bunun bedelini şu dakika itibariyle hepimiz ödüyoruz. Daha iyi günlerimiz daha fazlasını ödeyeceğiz gibi geliyor. O zaman bildiğimizi, doğru bildiğimizi ve bize doğru emrolunanı eğer uygulamaya çalışırsak, hırslarımızı geri çekecek olursak rahatlayacağız. Bu benim için de geçer kardeşim. Ben kendi öz eleştirme yapıyorum. Dururken aman şöyle olsun, aman şu da lazım, aman bu da lazım. Otur oturduğun yerde yoksa yapma. Ben bunu kendime de söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Otur kardeşim yapma o zaman o ticareti. Girme o zaman o ticareti. Niye kendini zorluyorsun? Sakin dur. Bir yıl sonra yap, iki yıl sonra yap. Yapmaya da yani mecbur musun? Ama ne yapıyoruz? Kendi hırslarımızı faize, kendi hırslarımızı başka türlü sıkıntılara alet ediyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki efendim keşke burada da bu olmamış olsaydı. Yok. Yani herkes bir şöyle bir şapkasını çıkarsın, önüne koysun, bir kendi hesabını kendisi yapsın. Ve burada da işte hepimizin ihtiyacı var, var. Şimdi şunu anlarım Ali'cim, başına bir kaza geldi, Allah göstermesin, ciddi bir para ödemek zorunda kaldın, anlarım. Evin yandı, barkın yandı, eşya tazeledin, anlarım. Hastan vardı, özel hastaneye gittin, 300, 500, 1 milyon para verdin, anlarım. Bunlar olağan dışı hadiseler. Ha, bunun içinde işte sigortası vırtızı, ama bunlar olağan dışı hadiseler. Ama olağan içerisinde normal hayatına devam ettirirken bu iş oluyorsa, burada anormallik bizdedir. Kaza, bela, hastalık gibi bir hadise değilse burada sıkıntı bizdedir. Ben öyle bakıyorum. Efendim Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çökmüş.
1: Kalan 4 katı?
0: Üstte duruyor. Zemin çökmüş.
1: Alttan mı çökmüş?
0: Ne yazık ki. Çökme meydana geldi. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor. Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın etrafında evet. Tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor şu an itibariyle. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenlerle binanın ayakta kalan kısımlarındaki yaşayanları tahliye etti. Evet. 33 vatandaşın yaşadığı açıklanmış Polinet kayıtlarına göre. Açıklamada her katta 2 daire olmak üzere toplam 12 daire olduğu öğrenilmiş. 3 kişi kurtarılabilmiş buradan. Belirli yerlerde çökme riski olabileceği ifade ediyor. Daha önce de ihbar var mıydı? Kentsel dönüşüm başvurusu yapılmış mıydı? Bilmiyoruz denmiş. Alt katta da bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenilmiş. Alt tarafında dükkan olan ve beraberinde üstünde de 2, 4, 6 katlı bir bina zeminde tak diye çökme meydana gelmiş. Aslında zeminde ben çökeceğim diyormuş gibi, yani eski fotoğrafı göstermişler ama hadise bu. Hem geçmiş olsun hem de
1: inşallah ölen
0: zor. Kimse yani şimdi şöyle inşallah. Enkaz üstünden almaya çalışacaksın Halicim, ama 4 kat sağlam duruyor üstünde. Bu da ayrı bir muamma. Yani deprem bölgesinde yaşadığımız gibi alt katlardan çökme meydana geliyor. Üstte 4 kat bina duruyor. Alt katlar gitmiş. Şimdi dün bir belediye başkanımız kulakları da çınlasın, selam olsun. Bazen diyor işte bizim yayınımızı geçen gün dinlemiş. İşte uzman olan olmayanlar filan dedi. İlginçti. Ben sadece şöyle ifade edeyim. Şehirde İmarla alakalı bir kaygım ya da sancım yok. Bir şey alıp satasım da yok. Müteahhitliğe niyetim de yok. Ama biz şu an itibariyle şehirdeki riski anlatmaya çalıştığımızda ve söylemeye çalıştığımızda rahatsız olanlar ya da bölgesiyle alakalı rahatsız hissedenler yüzümüze, Allah var dünkü başkan bey yüzüme söylediği için teşekkür ediyorum kendisine, ama bazen de arkamızdan aynısını söylüyorlar. Bunu sadece bize değil herkese söylüyorlar. Alandaki sıkıntıyı, alandaki riskleri görmemek için gözümüzü kapatmamızı istiyorsanız biz kapatamıyoruz. Ben rahatsızım. Yani şu bina çökmesi üzerinde mevzu meydana geldi ama binalarda sıkıntı varsa, eski binalarımız varsa, bunların riskleri varsa ve biz deprem bölgesi isek burada bir problem var. Şimdi 7'nin üzerinde de deprem olabilir dediğimizde takılmışlar. Yani siz şimdi MTA'nın raporunda var. Geçmişimizde var, fay kırıkları var. Sadece tarihimiz belirsiz. Kimilerine göre tarih çok yakın. Sıkışmış bir alan var. Kimilerine göre de işte bundan 8 yıl önce, 12 yıl önce şuradaki olan deprem vardı ya, fayın enerjisini attı diyerek önümüzde hala atıyorum 200'lü zaman var. Yapı tekniği ve mantığı itibariyle eğer doğru tanımı bilebilmiş olsaydık ve deseydik ki şehirde bir sonraki deprem 300 yıl sonra olur ortalama. Enerji birikmesi böyle olmuş deseydik. Şu an 120 katlı bina yapmamızın ya da eski binaları yıkmamızın bir anlamı var mı? 300 yılı da var. Binanın zaten ekonomik ömrü 50 ila 100 yıl. Doğru mu? 300 yıla kadar biz bu işi dengeleriz. Kalan son 100 yıla doğru da doğru bir iş yapalım diyebilirsiniz.
1: Ayrı muamma, niye 50 yıl ömrü? Adamlar 500 yıl dayanacak geçtik.
0: Bina yani şimdi yaparken. 500 yıl dayanacak 20 katlı bina yok. Çelik konstrüksiyon yaptıkları var. Şimdi eskinin binalarına bakıyorsun, bir kat iki kat üzerine yapmış, camiyi yapmış, kiliseyi yapmış, onu yapmış ama bu kadar. Sen tutup da 80 katlı 20 katlı binayı 500 yıl falan
1: 80 kat ya, 10 kat 15 kat yapma.
0: Yok yok işte öyle olmuyor.
1: 3 kat neyimize yetmiyor.
0: Şimdi biz bu dengeyi hem söylemek hem düşünmek hem de hissetmek zorundayız. Şimdi bizim ömrümüz vefa ederken bu deprem olmayabilir. Ve işin sonunda da mesela cenazemizin arkasına geldiğinde o kadar deprem dedi, deprem bile görmedi. Bak hani yıkılıyordu, ne oldu diyebilirler. Ama 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, 1 gün sonra bu karşı karşıya gelebiliriz. Tedirginiz. Ve tedirginlikle alakalı da tedbire ihtiyacımız var. Zemin sıvı dediğimiz yerde inşaat yapmak için yıllarca mücadele edildi ve yapıldı. Tarla vasfı dediğimiz yerler bozuldu ve yapıldı. Dağ taş boş durdu. Geldik ovanın ortasına, sulu alanların ortasına, zemin sulu alanların ortasına yer yaptık ve yapıldı. Şimdi 3 gün öncesine kadar, 3 gün demeyeyim tabii ki ayıp olur. 20 yıl öncesinde 3 metreden 1 metreden su çıkıyor dediğimiz yerler, sular çekildi, kurtardı dedik, yine yapıldı. Çıkmıyor muydu kardeşim? Bu memleketin tabanında 2 metre 3 metre indiğinizde su görmüyor muydunuz? Çok yerde
1: kendiliğinden çıkıyordu. 2 metreye bile inmeye gerek yok ya.
0: Şimdi biz o bölgelerin her birine inşaat yaptık ve yaptırdık. Şimdi diyorlar ki efendim siz vatandaşı tedirgin ediyorsunuz. Biz vatandaşı değil, sizi tedirgin etmeye çalışıyoruz. Vatandaşla bir işimiz yok. Vatandaşın da idrak etmesini istiyoruz. Bedava peynir değil bu. Canın kendisi. Biraz önce konuşuyoruz ya, 500 milyon olsa, 2 milyar olsa ne olur? Onun canın gittikten sonra bir anlamı yok. Mülk Allah'ın, sende bir şey kalmıyor, bırakıp gidiyorsun zaten. Bir kefene sarıyorlar. Var mı kardeşim başka yaptıkları bir şey?
1: O da nasip olursa.
0: Ha, o da nasip olursa. Seni bulurlarsa. Şimdi insanın canı gittikten sonra kalanla ne anlam var? Şimdi dağlık alanlara yapın, kayalık alanlara yapın, ovaları boş bırakın diye bir yapı tekniği var. Bin yıllarca süren. Biz ovanın ortasına 2 metre su çıkan yere şu an ev yapıyoruz. Göz göre göre yapıyoruz. Yetmedi, mera alanlarına dahi gözümüz var, müsaade etseler de kanun biraz tutuyor. Bakıyor mera alanından çıkmış, orman masfından çıkmış filan diyoruz. Yayalım kardeşim araziyi. Yani derdimiz şu değil mi? Mesela Allah esirgesin deprem olduğunda işte Koca Sinan, Talas, Melikgazi, Büyükşehir, Hacılar, İncesu. Bak bunların hepsini şöyle ortaya koy. Allah göstermesin, Rabbim esirgesin, uzak tutsun. Deprem oldu diyorsun ki. Mesela şeyde hiç, Koca Sinan'da hiçbir bina yıkılmadı. Çok şükür demez misin? Melik Gazi'de hiçbir binada can kaybı yaşanmadı. Hamdolsun demez miyiz abi? Ya işimiz bu değil mi? Derdimiz insan değil mi? Şimdi diyoruz ki mesela işte Argıncık, Fevzi Çakmak, hani kentsel dönüşüm. E buyurun siz yapın diyor. Ben nasıl yapayım? Argıncık'ı yapamadınız düne kadar. Kentsel dönüşüm ilan ettiniz de. Daha hala yapamadık da kentsel dönüşümle biz yapacağız Allah izin verirse. Bunu sadece buradan bahsetmiyorum. Melikgazi'den oradan buradan. Kentsel dönüşüm ilan ettiğiniz yerlere bakın. Tek katlı yerler. Bir kat gece kondu. Şu katlı var. Binanın dişi görünüyor. Balkonunun içinde demirler görünüyor. Kenarından döküntüler görünüyor. Şimdi buradaki yaşayan insanlar Allah'ın kulu değil mi? E dönüştürelim kentsel dönüşüme. Efendim bu bunu kurtarmıyor. Haklısınız. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Sizin üstünüze yük olmamalı. Devlet bizde şöyle bir mecburi kayıt çıkmalı. Kardeşim bu bina yıkılacak. Nokta. Oy kaygısı geliyor. Yıkılacak. Nokta. Sana buradaki Fevzi Çakmak'taki 150 metrekarelik evin karşılığında, bunları örnek veriyorum, ne olur yanlış anlaşılmasın. İldem'in ötesinde Gesi'de, Mimar Sinan'da, İncesu'da, rezerv alanımızda, Horsana'da sana 83 metrekarelik bir ev veriyorum. Buraya geçmek zorundasın. Geçmek istemiyorsan sat, kiraya çık, ne yapıyorsan. Ben bu evi yıkacağım. Kabul etmiyor musun? Sen bilirsin. Bu işin rayişi bu. Çünkü ben buradaki 3 katlıyı yıkıp yerine 103 katlı yapmak zorunda kalmamam lazım. Şimdi şurada 3 katlı, 4 katlı mis gibi yerler var. Sahabiye'de yaşadığımız hadise gibi. Efendim biz buradaki 3 katlıları yıktık. Peki 20 katlı yer yaptık. İyi halt ettiniz. İyi halt ettiniz. Kaç tane evi yıktın da bu kadar binayı yaptın? Allah rızası için eskisi yenisi hepsi söylesin. Kaç tane bina yaptığında 20 katlı yer yaptın bana oraya? Oranın oturumunda kaç tane bina vardı? Sahabeyi bilmeyen var mı ya? 3 kat 3. Maksimum 3 kat. Bunlardan 10 tane binayı aldım desen 30 tane daire yapar. Ya 30 da sen kazanacaksın 60 daire yapar. Oradaki her bir blokta 100 daire var ya. Her bir blokta 100 daire var. Bilmem kaç tane blok oluştu. Bu mu kentsel dönüşüm? Şimdi dönüyorsun buradaki sıkıntılı aileyi al kardeşim. Burada 3 katlı. Ama yerine de 20 katlı yapma bir zahmet. Ha vatandaş kardeşim ben yerimden yer istiyorum. Alamazsın. Alamazsın yerinden yeri. Ha alamazsın. Ne yapacaksın? Kardeşim ben sana buradan veremem. Buradaki dairenin bedeli bakın Sabiha'daki 3 katları biliyorsunuz değil mi? Şu an ikinci el olarak kentsel dönüşüm için ikinci el olarak alıyorum desem 1 milyona 1,5 milyona alabileceğin daireler. Şimdi adam diyor ki beni buradan çıkarttın. Benim daireme daire ver. Yeni dairenin fiyatına kadar 5 milyon, 6 milyon. Hak mı bu? Değil. Şimdi senin daireni aldım sana buradan daire verdim istiyorsan. Ben illa yerimden istiyorum. Olur ver farkını. Ver farkını ya. Ben de bu sayede rant oluşturmak adına belediyenin ve bakanlığın tüm imkanlarını sağlayarak oradaki KAKS değerini 3 katına 5 katına çıkartmayayım. Ne yaşanabilir bir şehir olsun. Ben hala aynı yerdeyim. Deprem olduğu günden beri aynı yerdeyim. Sahabiye, Fevzi Çakmak, Küçük Mustafa, Sivas Caddesi, Kılıçarslan. Bakın bunların her birisi SOS veren bölgeler. Biri öncesi, biri sonrası. Burada sıkıntı var kardeşim. Düzeltmek zorundayız. İnsani yaşam içinde düzeltmek zorundayız. İnsani yaşam içinde biz bunu düzeltmek zorundayız. Toparlamak zorundayız. Ha, oradaki vatandaş da şunu diyecek. Evet ben Fevzi Çakmak'ta konforluydum ama deprem riski var. Bana yıkım emri geldi. Yapacak hiçbir şey yok. Devlet şunu yapsa Halicim, senin binana geldi. Burası çürük yıkılacak dese ne yapabilirsin ya?
1: Hiçbir şey.
0: Bitti.
1: Güvenlik der.
0: Çıkar eşyanı. Sana 15 gün, 15 gün içerisinde ben burayı yıkıyorum kardeşim. Bana ev yok. Dese ne yapabilirsin
1: İstanbul'da
0: ya?
1: İstanbul'da Fikirtepe eski halini biliyorsun.
0: Evet.
1: 20 sene önceki
0: hali. Evet.
1: Şimdi nasıl? Sanki Manhattan'a döndü. Ha. Londra oldu. Peki nasıl yaptılar? Milletin gönlüne mi bıraktı? Bıraksan 500 senede çözemezsin. Dedi ki burası insan hayatı için
0: tehlikeli.
1: Yüksek güvenliği riske atan riskli yer. Boşalt kardeşim. Mahkeme veriyorum. Boşalt. Yıkıyorum. Sen ne yapıyorsan yap.
0: Mahkeme arkadan gelsin.
1: Mahkeme arkadan gelsin dedi. Güvenlik şeyi ne derler ona? Kırmızı hat ilan etti. Örnek veriyorum. Herkesi çıkardı. İyilikle ya da zorla yıktı. Yerine çok daha moderni yaptı. Yapabiliyor musun? Bak şimdi sağ olsun Rejide Merve Hanım göndermiş. Aklımıza gelmeyen çok güzel bir örnek var. Bu işte alttaki su muhabbeti. Orta Anadolu Mensucan'ın yanına yapılan otel 15 senedir faaliyete geçirmiyor. Evet. Niye? Su. Benim o zaman iş yerim ta 2011-2012'de ki bak 15 yıl olmuş. Orta Anadolu Mensucan'ın arka tarafındaydı. Orta sanayinin orada. Ben her Allah'ın günü o inşaatın, o otel yapılacak olan inşaatın önünden geçerdim. Yıllarca oradan su akıttılar dışarıya, asfalta. Yıllarca. Ve hala yapılmadı. Hala açılmadı, hala bitmedi. Dert ne? O aşağıdaki su var ya işte o 3 metreden çıkan dediğimiz yer.
0: Evet.
1: Ne yaptılar? Sadece iki kat aşağı indiler. Yani şey için, temel için. Oradan bile su çıktı ve suyu kurutana kadar başlarına hal geldi. Yapma. Demek ki oradan bir yerin altından bir su hattı, bir su kanalı, bir şeyi geçiyor. Ne gerek var? Niye yapıyorsun? Yukarılarda geçer mi su? Yok.
0: Olmaz.
1: Akıntının yönü var. Verdiğimiz örnek. Şimdi tüm bunlar ya bir taraftan şimdi dilimi sertleştirmek istemiyorum ama ya memlekete zarar ya. İnsan hayatına zarar. Bize zarar. İnsanları tedavi eder. Artık şu 15 katlı 20 katlı bina yapmaktan ne olur bir vazgeçin ya. 50 sene sonra bir yerlere adınızın verilmesini istiyorsanız ilgili makam sahibi büyüklerimiz bazıları yaşı benden küçük ben artık 52 yaşına geldim neredeyse ama sevgili büyüklerimiz 50 sene sonra bir yerlere adınızın verilmesini istiyorsanız bugünden radikal kararları alın ki tarih sizi yazsın.
0: Vallahi yönetmek cesaret işidir. Yönetmek geleceği ve ufku görmek işidir. Başımıza iş geldikten sonra eyvah deme işi değildir. Ben saygı duyuyorum ama şunu da söyleyeyim. Onlar da bize ya da söylediklerimize bir şekliyle hem kulak asıp hem de saygı. Kamuoyu oluşturursak vatandaş hareketlenirse keşke lütfen. Keşke bir sonraki seçimde, yerel seçimde, genel seçimde gelirken Fevzi Çakmak'taki arkadaşlarımız dönse dese ki burayı topluyorsanız toplayın biz yıldık artık dese. Şehirdeki vatandaşlar yapmayın kardeşim burayı çözmeden gelmeyin bizim önümüze dese. Onlar da dese ki biz mecburuz. Kartal Kavşağı nasıl yapıldıysa. Anladın mı? Yani bunu bir zorlama olarak düşünmeyin. İnsan sağlığı ve canından bahsediyoruz. Fevzi Çakmak'ta bir metrekare yerim yok. Fevzi Çakmak'a dönüştürdüğünüzde bana bir menfaati yok. Yüksek yaptınız ya da düşük yaptınız dediğinde benim de cebime gelen bir şey yok. Ama işin hakkaniyetinden bahsedeceksek, işin olasından bahsedeceksek, işin tüm bilimsel verilerini karşılıklı olarak görecek olursak şu bir ihtimal mi? Efendim Deprem zamanında yaşadık bunu. Kayseri'de 6.5'ün üzerinde deprem olmaz dedi, birileri çıktı. 8 deprem olur demek ne kadar riskliyse, 6'nın üstü olmaz ya da 6.5'ün üstün olmaz demek de bu kadar riskli. Tabii. Sözleşmen mi var yukarıyla? Maraş'ta bilmediğim faydan kırıldı ikinci fay. Bilmiyordun, öyle bir fay attığından haberin yoktu. Şimdi bunun tahmini, ha, ne yaparız? Tedbir alırız. Tedbirimiz ne? Zemin sıvı, zemin su olan yerlerde dikkat ederiz. Vermeyiz imar. Fay hattı kesinleşen yerler ve çekme bölgelerine inşaat izni vermeyiz, yapı izni vermeyiz, veriyoruz. Bunu çıkartırız. Çok yüksek yapılara girmeyiz. Niye? Tekniği ne kadar iyi olursa olsun zemindeki problem vesaire ve yaşam hakkından dolayı birazcık rahatlatırız. Şehri genişletiriz. Dersin ki ondan sonra kardeşim ben bak 3 kat 4 kat izin verdim, başka vermedim. Sıkıntılı zeminlerde de yaptırmadım ama bu fayı da bilmiyorduk. Biz 8 de olabilir diye yapmıştık ama hiç olmadı. Eline sağlık. 5 oldu, eline sağlık. O gün iyi hatırlayın Ayhan Teltik Milli Eğitim Müdürü'ydü. 7-8 tane okula deprem riski, 6 tane. 6 tane okula deprem riski verdi. Bak Serbülent dinliyor hala şu an, selam olsun. Dedi ki ya bizim çocuğun okulu yapılacak hiçbir sezonun ortasında dedi ya. Ya Serbülent ya arkadaşımız yani, anladın mı? Dedim ki ya Serbülent deprem riski yani ne diyelim ya, sezonun ortasında olur. Bunun yüzünden adamın kellesi gitti. Siz böyle yapıyorsunuz da filan da. Alt okuldaki öğrenciler, veliler de çok kızgındı. Deprem riskine biz okuyorduk, yıllardır bir şey olmadı daha. Ortada deprem mi var?
1: Başka okullar verirken okul beğenmediler. Benim evim şu an. Benim de keşke, kaç kişi
0: keşke,
1: aradı
0: keşke,
1: bu okullarda.
0: Keşke olmasaydı ama üzerine deprem oldu. Şimdi o gün itibariyle niye bunu yapıyoruz diyenler dedi ki haklısınız. Bak tekli eğitime geçmemizin önü de bunun için kapandı. Yıllardır geçemiyoruz. O okulun yeri, o okulun yeri. Aman bu da yapılacak. Nüfus değişikliği.
1: Yıkıldı. Ha,
0: yıkıldı. Şimdi kardeşim yıkmak yanlış bir karar mıydı? Vallahi işte değildi. Şimdi o günkü deprem bu okulları yine yıkmazdı. Ama hatırlayın o ucube binayı. Şeyin yanındaki, hastanenin yanındaki, düven önündeki ucube binayı. Çatır çutur gitti. Deprem riski var diyorsanız ufalanmış, haşat olmuş. İçinde çocuğumuz duruyor. Sen nasıl güveneceksin buna? Ben sana diyorum ki oğlanı kızı okula kaydedeceksin ama bu okulun deprem riski var. Gider misin? Hayır. Mümkünse gitmeyeyim dersin ya. Evladın kardeşim kaç tane var ya? İçin titrer. Bak, birileri erken öttüğü için ne yazık ki erken ötün horozu şey yaptılar.
1: Kestiler.
0: Şimdi kardeşim birileri de söyleyecek. Birileri de bunu duyacak. Ve yarın bir gün başımıza bu iş gelmesin diye biz Fevzi Çakmak'ta orada burada yanında inşaat başladı, o gitmiş bu olmuş. Ya inşallah hiçbir zaman olmaz. İnşallah hiçbir zaman hiçbir yerde can kaybı yaşatacak bir depremle karşı karşıya gelmeyiz. Bizim ben deprem bölgesine gidip geldi gidene kadar deprem olursa nasıl korunacağım da gidip geldikten sonra insanları nasıl çıkartacağım da baktım. Gidenler bunu çok çok iyi biliyor. Çok uzun durmadım. Burada işimiz yoğundu. Yani habercilik anlamında şehri toparlamamız gerekiyordu ama gidenler çok çok iyi bilir. Bunu insanlara yaşatmaya hakkımız yok. İnsanlar cahildir, para gözdür, çıkmak istemiyordur. Olacak. Olacak. Mesela insanlar suç da işlemek istiyor. Ne yapıyorsun? Engelliyorsun, önüne geçiyorsun. O zaman siz de gereğini yapacaksınız. İnsanları derleyip toplayacaksınız. Şehri de derleyip toplayacaksınız. Sonra yani ne olur kusuruma bakmayın. Dün yüzlerine de söylediğim için rahatım. Bugün de buradan söylüyorum. İsim vermeden söylediğim için de birkaç arkadaş dışında şeyiz. Serbülent öyle söyleyen ben değildim aslan diyor. Neyse hatırlatacağım Serbülent. Benim odada konuştuğumuz kısmı. Canın sağ olsun. Bizim oğlanın okulu. Ha doğru. Yıkılan okulun öğrencileri bizim oğlanın okuluna geldi demişti. Doğru. O kısım doğru.
1: Benim de tanıdığım birkaç arkadaş vardı o yerlerde. Vay işte sezonun ortasında da benim o ev benim evime 5 kilometre ileride de benim hanım çalışıyor da ben nasıl bırakacağım?
0: Yaşandı.
1: Serviste göndersem serviste işte atıyorum bugünün parası 3000 lira aylık da ben nasıl yapacağım da bilmem ne bilmem. Bir sürü insan bize ulaşmadı mı? Sana da ulaştı. Bana da ulaştı. Benim en yakın arkadaşlarımdan araya dedi adam bul da şunu yaptırım. Bana ne lan dedim. Türkçesi amiyane tabir kusura kalmayın. Argo çıktı ama ya orada kamuda yönetici olan kişi böyle bir risk var. O deprem öncesinden bahsediyor. Risk var. Yazık günah ya. Adam bu raporu kafasına göre yazmadı ya. Evet. Bu kararı kafasına göre keyfe keder almadı ya. Rüyasını da görmedi. Demek ki bir risk var. Sen de buna uyacaksın dediğimde bana tavır alan arkadaşlarım oldu biliyor musun Mustafa?
0: Yaparlar, çok severler o işi ama sonrasında da eyvah olur. Neyse biz eyvah etmeyenlerden olalım. Biz ülkemiz ve şehrimiz adına doğru bildiğimizi söyleyenlerden olalım. Kimseyle alakalı özel ve özerk bir hedefimiz yok. Ama şu da bilinsin istiyoruz ki biz gazeteciler, aklı başında gazeteciler, şehrin siyasetçisinden, şehrin parasını kullananlardan, kullanandan kastettiğim şu, uygulayan icracı kısımdan daha fazla şehri düşünmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü birilerinin menfaatinden çok insanın geleceği, sağlığı ve şehrin güzelliği bizim için önemli. Bunu da bugüne kadar fazlasıyla ispat ettiğimiz kanaatindeyim. Yeri gelmişken ve bir bina çökmüşken üst üste geldi, hepsinde konuşmak istedik. Evet.
1: Son 1-2 dakikamız fuarı hakkında konuşalım istersen.
0: Valla daha konuşuruz, yarın da konuşuruz. Dün itibariyle başladı. Anamop, biz alandaydık. Hatta dün arkadaşlar üst üste o kadar çok haber geçmiş ki ben bir ara ne oluyoruz filan dedim. Ekibin de ellerine kollarına sağlık, ortaya bir şey çıkarttılar. Güzel ve bereketli bir fuar oldu. Bir ismini söylemeyeyim. Bir arkadaş diyor ki saat 9.30 daha fuar açılmadı. Sipariş yazmaya başlamışlar. Yurt dışından gelen ekip önce girmiş işin içerisine. Bereketli de geçiyor. Geçen sene de bereketli geçmişti. Güzel bir fuar, dolu dolu bir fuar oldu. Ama yine söylüyorum, hepsinin ötesinde şehir özelinde inşallah bereketi, siparişi, satışı bol, tahsilatı bol bir fuar olur. İnşallah. Çünkü bu kış bu insanlar bu ekmeği, bu üretimi neyle devam ettirecek sorusunun cevabı bu kadar krizin içerisinde. Sipariş almaya başladıysak, fabrikaya gitmeye başladılarsa, hayırlı olsun demeye başladılarsa bu şehir için çok önemli. İnşallah bereketi bol olur. Yapandan, yaptırandan, emeği geçen herkesten dün de teşekkür etmiştik. Yine teşekkür ederim. Dün senin soruna cevap geldi. İstikbal niye yok, İpek niye yok dediğinde. Onlar da sabah dinlemişler. Allah razı olsun. Dediler ki abi durum şöyle, biz öncesinde söyledik. Bunlar bir firma, ismini vermeyeyim şimdi. Böyle lanet tayin bir stand yaptı. Hani ürünleri serpiştirdi. İstanbul'a gidince 10 milyon, 20 milyon para harcayanlar Kayseri fuarını sallamadı. Biri hiçbir zaman için bize dönmedi. Muhatap bulamadık. Biz de hal böyle olunca gelmek zorunda değiller. Biz de bu insanlar olmayınca bizim alanımızda daha rahat diyor. Çünkü firmalar zaten müthiş derecede taarruz var ve insanlara yer veremiyoruz. Bura bizim kendi üreticimizin mutfağı ve tezgahı. Gelmek istemedikleri için, gelince de tat vermedikleri için biz kendi hikayemizi yazdık dediler. İsabetli olmuş dedim. Yani madem böyle, yani düşünsene İstanbul'a gidince standına 25-30 milyon para harcıyorsun. Kayseri'de fuar var. Yüzüne bakmıyorsun. Herkesten ucuz almaya çalışıyorsun. En güzel yeri almaya çalışıyorsun. Para vermiyorsun. Bir de böyle oluyor. İsabet olmuş dedim. Dün Erhan Bey de vardı. Vali Bey de vardı. Kaymos Başkanı, eski Kaymos Başkanı. Hepsinin yüzlerine de teker teker söyleme imkanım oldu. 5. yılında ısrarla bu fuarı yapabilmek bir başarıdır kardeşim. Bir başarıdır. İnat etmek, iş kötüyken de iyiyken de bunu yapmak bir başarıdır. Bu sene İstanbul Fuarı'na normalde biliyorsun Halicim giderdik 100-120 firmamız falan katılırdı İstanbul 210, Fuarı'na.
1: 210-220'yi görmüştük.
0: Bu sene şu ana kadar 20 firmamız falan gitmeye karar vermiş. 13-18 falan tabii tabii.
1: O derece.
0: Çünkü niye? Bura tabii tabii. Bura hem işimizi görüyor, hem mobilyada merkeziz, çünkü gelen müşteriyi fabrikaya da götürüyoruz. Davet edeceksek buraya da davet ediyoruz. Oradaki yoğunluğu da birazcık azaltmışız. Tamam, İstanbul'da da olsun, buna bir itirazım yok ama tonla da para ödüyordu bu insanlar buraya. Şehir ekonomisi için çok doğru bir noktaya getirmiş olunduğunu çok rahatlıkla gördük. Yapanların, edenlerin, düzenleyenlerin, katılanların, orada emek verenlerin, standlarını güzel yapmak için çaba sarf eden herkesin de eline koluna sağlık. Bu akşam da gala gecesi var, gala yemeği var. Böyle çok etkinlikli vesaire bir şey olmayacak ama bir plaket töreni, bir gala yemeği de gerçekleşmiş olacak. Ardından da hafta sonuna kadar fuar devam edecek. Vatandaşların, alıcıların, satıcıların da bilgisine diyelim kardeşim.
1: Herkesi de davet edelim. Aynen. Gelin, öyle. Görün. Güzel modeller var. Hakikaten çok hoşuma giden modeller var. Tabii Kayseri'nin üretim anlayışı ve stratejisi biraz daha fabrikasyon, daha otomasyon, daha bant sistemi.
0: Evet.
1: Ama ben yapıcı eleştiri olarak söylüyorum. Eleştiri de değil, sadece gönlümden geçer. Eleştiri olarak da algılamayın ne olur. Bir Ankara siteler, bir İnegöl tarzı dediğimiz daha avantgard modeller Kayseri'den neden çıkmıyor diye sadece bir dün kendi kendime sordum. Hiç kimseye akıl vermek gibi haşa böyle bir niyetim de yok. Eleştiri de değil. Sadece çünkü onun da bir alıcısı var. Onun da bir taliplisi var. Ya şunu da diyebilir. Ya arkadaşım onda giden gitsin Ankara sitelerden alsın, İnegöl'den alsın. Bize ne? Bizim stratejimiz bu diyebilirler.
0: Evet.
1: Ama bir Kayseri olarak gönlümden geçer. Hani onu da kazanayım, onu da ben yapayım. Sadece gönlümden geçen bu. Ama çok hakikaten çok güzel modeller var ve çok uygun fiyatlı olan bazılarına fiyatlarını sordum. Dün bir hayli yorgunluk ve yürüyüşün sonunda şu ne kadar, bu ne kadar işte atıyorum 40 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira gibi ama bakıyorsun bana sorsa şu kaç lira eder deseler ya 150 bin liralık mobilya diyebileceğim ürünleri 50-60 bin lira dediler. Bu da güzel bir şey inşallah.
0: Evet.
1: Yani şunu da demesinler ya işte 50 bin lira az para mı? Değil tabii ama o ürünü o hale getirmek de kolay değil. Yani memleketin durumu da ortada. Rabbim herkese hem alım gücü versin üreticilere de satım gücü dayanıklılığı versin inşallah.
0: Amin inşallah.
1: Çıkın çıkın gelin, mutlaka sizlerin de ilgisini çekecek çok fazla ürün var
0: diye. Teşekkür ediyoruz. Laf Sokak'ta deneyimiz var.
2: Fuarı nasıl buldunuz?
0: Fuarı nasıl bulduk? Var. Fuarda yapmışız Laf Sokak'tayı. Bakalım fuarla da, madem o kadar fuar dedik, fuarla da kapatmış olalım. Efendim peki. Yarın haftanın son gününde, cuma gününde Allah'tan mani çıkmazsa yeniden sizlerle birlikte olacağız. Günü gündemi konuşacağız. Bugün az konuştuk çünkü başka gündem vardı. Ama biz her gün günü gündemi memleketi konuşmaya devam ediyor olacağız efendim. Yarın yeniden daha iyi haberlerle daha sağlıklı bir günde görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Çok güzel bir fuar geçiyor. Çok eğlenceli. Herkesi bekleriz.
4: Arayan istediğini bulabilir. Kayseri Mobilyası'ndan daha fazla söz edilecek. Zaten bu konuda lideriz yani.
5: Eskiye nazaran modeller daha fazla yani Kayseri'de.
6: Memnunuz. Fuar çok güzel geçiyor. Ziyaretçiler çok güzel.
7: 5. Anadolu Mobilya Fuarı bugün kapılarını açtı. Sizler de fuarı ziyaret ettiniz. Kayseri mobilyaları nasıl? Standlar nasıl?
8: Evet ya, gerçekten Kayseri Mobilya Fuarı çok güzel. Tabii bu arada İzmir'den katılıyorum. Bu benim ikinci gelişim. Zannedersem bir 7-8 yıl önce gelmiştim. Ama o zamandan bu zamana büyük gelişmeler var bence. Aradığımı bulabildim mi? Yeni geldiğim için bakıyorum. Öyle diyeyim.
4: Girişten buraya kadar geldik ama yerleşim falan çok güzel. Firmaların da ürünleri beklediğimden daha iyi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde artık piyasada Kayseri Mobilyası'ndan daha fazla söz edilecek. Zaten bu konuda lideriz yani. İnegöl'de sollayıp gideceğiz. Hiç şansları yok yani. Umutluyuz yani. Aklımızda olmayan farklı tarzda ürünler gördük. Özellikle sehpalarda çok zengin tasarımlar yapmışlar. Birkaç firmanın standına baktık. Çok güzeldi. Bir firmanın da panel mobilyalarına baktık. Onlar renk uyumu falan çok güzeldi. Genel olarak beğendik yani. İnşallah daha iyi olur. Fuarımız daha gelişip büyür. Öyle bir beklentimiz var ki şu anki durumu gördüğümüzde hani ilerisi için ışık tutuyor. Daha iyi günler bizi bekliyor.
9: Bugün sabah girişten beri burada geziyorum. Gezerken de şunu fark ettim. Gerçekten yabancı müşteri var. Yabancı müşteri olduğu takdirde zaten yayılım başlar. Tanıtımına geldim mi? Herkes güzel hazırlanmış. Geçen yıllara göre artı değerler katarak devam ediyorlar. Firmalar daha mantıklı hareketler yapmışlar. Çizgileri belirlemişler ve bu çizgilerle beraber de güzel olacağına inanıyorum. Bence güzel bir fuar olarak bitirecekler diye düşünüyorum herkesi.
10: Fuarımız çok güzel gidiyor. Özellikle yeni tarz bohem ürünleri tercih ediliyor ve yenilikçi özellikle dikkat çekiliyor. Bir dünya yatak olarak mesela bu sene haftanın 5 günü herhangi bir bölgede simit dağıtacağız. Sürekli yenilikler içerisinde devam etmek istiyoruz. Fuarımızda iç piyasada olsa, yurt dışı piyasası da olsa şu an özelinde çok güzel gidiyor efendim. Şu an bugün özellikle yabancı ağırlıklı bir dünya yatağa geliniyor efendim. Fuarımız çok düzenli. Hani belediye başkanına falan teşekkür ederiz yani. Ziyaret olarak yoğun bir gün. O şekilde devam ediyoruz efendim.
5: Ya bu sene fuarı yoğun gördüm. Özellikle sorduğumuzda yurt dışından katılımcıların fazla olduğunu fark ettik. Yeni modeller var. Trendler yukarı çıkmış. Kalabalık müthiş. Yani mobilyanın başkenti, bunu orada da burada da görmüş olduk. Yani eskiye nazaran modeller daha fazla yani Kayseri'de. Yani eskiden daha böyle düzgün modelleri yoktu ama şu anda modeller geniş ve yoğun yani.
3: Çok güzel bir fuar geçiyor. Çok eğlenceli. Herkesi bekleriz. Çok fazla yabancı şeyler, insanlar geliyor. Bizim mağazamıza da çok fazla geliyorlar. Bizim çocuk odası genel olarak. Çocuk yatası, çocuk odası, çocuk dolap var. Evet, çok fazla ilgi var. Çok güzel satış oluyor. Herkesi bekleriz.
4: Fuara katılan tüm müşterilerimize başarılar diliyoruz. Bu sene fuarı çok verimli bulduk. Alanı çok güzel bulduk. Bu sene gayet dolu dolu. Umarım katılımcı firmalar da umduğunu bulurlar. Hayırlısı olur onlar için de inşallah. Bence bulabilirler. Yataktan masaya, koltuk, kanepeden yatağa her şey mevcut şu an. İstanbul fuarı gibi şu an. Gayet güzel bence her şey. Arayan istediğini bulabilir.
11: Biz toptan satışçıyız. Karşıladık, kaldık bayağı bir şey. Anlaşmalarımızı yaptık. Düzen çok güzel. Çok güzel.
6: Kayseri mobilya sektöründe zaten çok ilerlemiş bir ilimiz. Yatak, baza, koltuk takımlarında çok iyilerdir zaten kendileri. Bizde iki firmamız var burada katıldığımız. Çok memnunuz. Fuar çok güzel geçiyor. Ziyaretçiler çok güzel. Kalabalık bir fuar. Kayseri için çok önemli bir fuar. İnşallah herkes için daha iyi olur.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
4: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz, dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernar Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası kaymosumuz, hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz.
4: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiyeyi olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Radyo Radar 91.8.

Bakış açını değiştir, potansiyelini serbest bırak. Aynı yollardan yürüyüp farklı sonuçlar beklemekten yoruldun mu? Hayata, kararlarına ve hedeflerine yepyeni bir pencereden bakmaya hazır mısın? Farkındalık yaratan başlıklar, motivasyonun ötesine geçen stratejiler ve zihnindeki sınırları kaldıracak gerçek adımlar. Kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu'yla Perspektif, her Perşembe saat 9.30'da Radyo Radar, Haber Radar ve Kayserimnet YouTube canlı yayınında. Açını genişlet, değişimi başlat. Kendi hikayeni yeniden yaz.

0: Dostlarım merhaba. Bugün Ali Bey'le yaptığımız programın dışında farklı bir program. Benim ilgi alanım ve uzmanlık alanım kişisel gelişim. Kişisel gelişim programıyla sizlerle karşı karşıyayız. Aslında ekonomiyi uzun süredir yapıyoruz biliyorsunuz fakat kişisel gelişimi ilk defa işleyeceğiz. Aslında Ali Bey'le birkaç program yaptık kişisel gelişim üzerine ancak bundan sonra sürekli olarak mümkün olduğu kadar haftada bir kişisel gelişimle sizlerle yüz yüze olacağım. Böyle düşünüyorum. Aslında ekonomi de çok farklı uçları ihtiva eder. Fakat sonuç olarak insanda merak duygusu olunca, öğrenme arzusu, isteği, ateşi olunca çok rahatlıkla birçok şeyi öğrenebiliyor. Ben ekonomiyle ilgili belli bir donanıma sahibim kişisel gelişimle. Bunun dışında da ilgi alanı olan yine tarih. Mesela Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi, onlarla ilgili de yeterli bilgilere sahip olmaya çalışıyorum ve bu konuda da bayağı bir emek veriyorum. Aslında kutsal kitabımız oku diye başlıyor biliyor musunuz? Yani oku diyor bakın. Namaz kıl demiyor başlarken, oruç tut demiyor, hacca git demiyor. Önce oku diyor. Daha sonra şartları var İslam'ın ama oku diyor. Bizim galiba en uzak olduğumuz liman oku limanı. Yani okumak bize bağışlayan Anadolu tabiri zül geliyor. Acı geliyor. Yani hiç işimize gelmiyor. Tembelliğe alışmışsınız. Kulaktan dolma ve duyma. Bir şey anlatırken, ifade ederken aslında bilerek değil. Ön yargı ve alışkanlıklarımızla çocukluğumuzdan beri bize söylenenleri doğru olarak kabul edip karşıya aktarıyoruz. Yine bir merakımız var özellikle bağışlayın çok okumayı sevmeyen bireyler farklı bir şeyler duyduklarında hemen onu aktaracakları insan veya insanlar ararlar. Sanki kendi düşünceleri veya fikirleri gibi. Bu çok gariptir aslında biliyor musunuz? Yani bu şuna benzer. 66 beden bir insanın 40 beden elbise giymeye çalışmasına benzer. Yani yırtılır, sırıtır. Veya tam tersi 40 beden bir insanın 60-65 beden bir elbise, çuval gibi giymesine benzer. Dolayısıyla ifade ettiğimiz şeylerle bizim gerçek bilgi dağarcığımız oturması lazım. Yani çakışmaları gerekir. Aksi halde aksaklık olur. Yani düzgünlük veya düzeysel bir birey ortaya çıkmaz. Yapı bozuktur. Değerli dostlarım, sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. Bu benim sloganım. İlk başladığımda İstanbul'da televizyon programlarına bunu söylemiştim kişisel gelişimde. Sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. Ve emin olun, insanı sınırlayan tek şey bizzat kendi düşünceleridir. Yani insanı frenleyen, durduran tek güç kendisidir. Fakat biz kendimizi tanımadığımız için sürekli olarak başkası veya başkalarını suçlarız. Bir şey olduğunda, başımıza bir şey geldiğinde, bir yanlışı ortaya koyduğumuzda, bir hata yaptığımızda aynaya bakmayız. Aslında psikolojide akıl, mantık ve vicdan aynası diye bir şey vardır. Kavram bu. Yani der ki kendini akıl, vicdan ve mantık aynası önünde değerlendir. O boy aynası değil de veya küçük aynalar değil de akıl, mantık ve vicdan aynası. Bu çok önemli de biliyor musunuz? Birey akıl, mantık ve vicdan aynası önünde aslında kendi kendini sorgulayabilmeli. Kendisiyle sohbet edebilmeli veya konuşmalı. Dolayısıyla başkası veya başkalarını suçlamanın bir mantığı veya gereği yok. Yaptığınız bir yanlışın nedeni sizsiniz. Bir başkasını suçlamayın. Bizde özellikle bizim gibi toplumlarda en büyük kolaycılık budur. Senin yüzünden. Sizin yüzünüzden. Senden dolayı bu hatayı yaptım, bu kaybı yaşadım veya yaşattım veya yaşadık. Çok garip bir şey. Bilmiyorum inanan var mıdır böyle şeyler ama dolayısıyla çok net bir cümle sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. 94'ten beri, ilk televizyon programından beri hep bunu söyledim ben. Maalesef insanlar kendilerini tanımadıkları için suçlamaya daha yatkındırlar. Suçlamayı kurtuluş zannederler. Hindistan'da Delphi Tapınağı'nın kapısında müthiş bir ibare var. Filozof yazmış. Diyor ki insanın kendini tanıması dünyayı fethetmesinden daha zordur diyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendini tanıması dünyayı fethetmesinden daha zordur. Ya nasıl bir şey bu? Yani bir insan kendini tanımaz mı? Biz fiziksel olarak aynaya baktığımızda kendimizi ben diyorum bu. Biz o değiliz ki. O giysi, şu giydiğimiz giysi, ceset yani. Çıplak olarak baksak da, giyinik olarak baksak da o bir ceset. Yani o değil kişinin kendisi aslında. Yunus diyor ya, bir ben var benden içeri. Bir kere açık, gizli, kör, potansiyel. Dört alanımız var. Yani kendimizi tanımak için bizim en büyük problemimiz kendimizi tanımamamız. Kendimizi tanımayınca da ortaya koyduğumuz eylem, sözel veya fiziksel, doğruyu ifade edemez. Doğru olamaz yani. Dolayısıyla eylem yanlış olur. Açık, gizli, kör, potansiyel, dört alan. Fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal, dört boyuta sahip insan. Yani ben kendimi tanıyorum derken sen hiç farkında mısın? Alanlarını ve boyutlarını biliyor musun? Yani cesete bakıp, bağışlayın o fiziki durumunuza bakıp, bu benim diyorsun, o sen değilsin. O senin elbisen, giysin. Bu dış giysimiz, beden, ruhun giysisi, iç alemimizin giysisi. Açık alan, adımız, soyadımız, kimliğimiz, oturduğumuz yer, yaşadığımız şehir, ülke vesaire. Gizli. Gizli alanımız nedir? Yalnız bizde olan. Ki bizde sır tutmak çok zor. Yani bizim insanımız sır tutmayı beceremez. Yani diğer insanlardan gizlediğimiz özel şeylerimiz, gizli alanımız bizim. Bizde çoğunlukla aleni ortadadır birçok şey. Aslında gizli bir alan olması lazım bireyin kendine has. Yani bir boyut, bir çizgi olacak. O çizginin kim olursa olsun anneniz, babanız, eşiniz, evladınız onun dışında olacak. Yani bir özel çizginiz olacak. Gizli alan. Bizde bu yok. Bu olmayınca herkes kafasına göre girer girer çıkar alana. Kör alan nedir biliyor musunuz? Bakın şu başın arka tarafı. Yani biz göremeyiz bazı şeyleri. Arkada olanı ben nasıl göreceğim? Bir başkası beni uyarır. Der ki bak Ömer, senin şöyle davranışların var, bu yanlıştır. Veya şöyle eylemlerin var, şöyle söylemlerin var, şöyle ifadelerin var. Bir sürü çıkartabilirsiniz. Farklı kavram. Kör alan. Arka, yani başın arkası nasıl göremiyoruz? Başka insanlar uyarır. Batıdaki insan teşekkür eder bu uyarıya. Biz hakaret ederiz, kızarız, bağışlayın, bazen küfür ederiz içimizden. Ve potansiyel alanımız vardır bizim. Bu muhteşem bir şeydir. Bu birçok insanda var. Ancak insanlar farkında değil. Çevresindeki diğer insanlar onu uyarması gerekir. Mesela ben iktisat okudum. Ekonomi. Sonra bir üstadla tanıştım, edebiyatçı. Ve kişisel gelişime doğru temayülüm olduğunu fark ettim uyarılınca. O tarafa yönlendim, daha çok ağırlığı oraya verdim. Psikoloji, felsefeye, mantığa. Size bir örnek anlatayım. Bu konuda Ankara'da bir aile, baba çaycı, bir oğlu var uzun boylu, Fakat çocuk okulu hiç sevmiyor. Ortaokul yılları sürekli okuldan kaçıyor, gitmiyor. Ki birçok vardı çevremizde böyle. Davranışları ukela, isyankar ki biliyorsunuz 19 yaşına kadar ergenlik dönemi diyoruz biz psikolojide. Yani kişinin infişakı, oturması çok kolay değil. Özellikle erkeklerde 40 yaşına kadar gelip hala ergen olamayanlar var. Bayanlarda değil. Çok enteresandır. İnsanlar bunları bilmez. Okumadığımız için, dinlemediğimiz için, öğrenemediğimiz için. Yani ergenlik 11-19 yaş arasındadır. Bu 17'de bitebilir, 16'da biter, 18'de biter, 19 nihayet tavandır. Kızlar daha çabuk, erkekler biraz daha geç ergenliğe ulaşır. Fakat bugün 40 yaşına gelen, hala ergenliğini tamamlayamayan erkekler vardır bu toplumda. Çok enteresan değil mi? Garip geliyor size. Yani 13-14, 12 yaşındaki, 15 yaşındaki o gençler gibi hala davranışları. Kişilik infişak etmemiş, oturmamış. Bu delikanlının bu halini babası sürekli şikayet ediyor. Baba çaycı. Yani bir kurumda çay işine bakıyor. Çay götür, getir, temizlik. Babanın bir arkadaşı var. Ankara'da bir basketbol kulübünün antrenörünün arkadaşı. Babanın bu şikayetlerini dinliyor sürekli olarak. Ve çok seviyor arkadaşı olduğu için babayı. Çocuğu da tanıyor tabii. Babaya bir gün diyor ki ya bu çocuk okula gitmek istemiyor. Yani sen zorluyorsun. Baba istiyor ki oğlum okusun, adam olsun. Kendini de kurtarsın, bizi de kurtarsın. Hani bizde, ailelerde bu vardır. Ben okuyamadım, çocuğum okusun. Doğru, belki şartlar uygun değildi. O okusun ki kendini de kurtarsın, bizi de kurtarsın. Bu felsefe çoktur. Özellikle Anadolu'da, dar çeper yerlerde. Babaya diyor ki o arkadaşı, dostum diyor, benim bir arkadaşım var. Bu bir kulübün basketbol antrenörü, senin oğlanın boyu fevkalade diyor, büyük yani boy olarak boylu bir çocuk, atletik bir çocuk, fiziği düzgün, gel diyor şu çocuğu bu kulübe götüreyim, antrenörle bir tanıştırayım, bir baksın diyor, basketbolu severim madem okumayı sevmiyor. Baba isyan ediyor, hayır diyor, benim oğlum okuyacak yani, başka çaremiz yok çünkü benim durumum uygun değil, ben çaycılık yapıyorum. Bağışlayan hiçbir mesleği küçülttüğümüzden veya büyüttüğümüzden değil ama yani o daha rahat etsin, biz de rahat edelim diye okusun. Fakat yok çocukta. Yani okuyacak istek yok. Bu iş zorlu olmaz. Bizim en büyük yanlışlarımızdan biri de aile olarak çocuğu sürekli baskı altında tutup okuması yönünde yönlendirmek. Ya onu bırakın. Gideceği liseyi, üniversiteyi biz tercih ederiz. İyi de senin duygu ve düşüncenle evladının aynı mı? Yani senin sevdiğin bir mesleği evladın sevecek mi? Veya onun istediği sanat veya ilgi alanı o mudur? Bunu hiç sorgulamayız. Ben öyle istiyorum. Yani var benim çevremde şimdi. Çocuk okulu değiştirdi. Annenin baskısıyla hukuka gitti. 1,5 yıl okudu, bıraktı, başka bir okula geçti şimdi. İstemiyor ama anne ısrarla hukukçu olmasını istiyor. Çok enteresan bir şey bu. İyi ama siz okuyup da olsaydınız ya hukukçu o zaman, anneyken, anne olmadan, kızken, gençken, yok. Ben yapamadım, benim evlat yapacak. Böyle bir dünya yok. En son babayı razı ediyor. Diyor ki al götür diyor şu adamı diyor oğlundan için. Bir baksın diyor hoca. Eğer hakikaten uygun olursa formatı onu da yapsın diyor. Yani böyle lütfen zoraki. Çünkü başka çare yok, okumuyor, kaçıyor, okula gitmiyor, istemiyor çocuk. Boylu postu, düzgün. Götürüyor. Hoca ile tanıştırıyor, hoca bakıyor. Tabii eğitmen biliyor. Yani hani bu işi bu adam yapabilir mi? Aklına yatıyor hareketleri, davranışları, oturması, kalkması, topu tutması. Bir 15 gün kadar gidiyor çocuk, ondan da bakıyor. Oraya da gitmemeye başlıyor. Okula gitmiyor. Spora gitmiyor. Yine aval aval geziyor. Babaya geliyor arkadaşı diyor ki bak diyor biz başladık ama 15 günden sonra senin oğlan diyor gitmiyor. antrenmanlara, yani katılmıyor. Baba sinirleniyor. Yani tercih kullanıyor. Ya okul ya böyle bir şey artık. Başta git yani bir yere tutun. Boş gezme aval aval. Anadolu'da harika bir tabir vardır. Kaldırım mühendisi derler. Yani şu kaldırım mühendisini bırak. Amaç bu. Çocuk başlıyor basketbola. Bu çocuk Amerika'da ilk onlarca yıl önceydi. 50 bin dolara imza atan adam. Mehmet Okur. Milli basketbolcu. Ki zirve yapmış bir insan. Bakın. Potansiyel alanı bir başkası tarafından keşfedilen, hayatta belki basketbolcu hiç olmayacak bir insan, belki başka şeylere tevessül edecek veya yönelecek ama bir yönlendirmeyle, bir parmak el dokunmayla basketbolu Amerika'da oynayan bir insan. Türk milli takımında yıllarca oynamış bir insan Mehmet Okur. Yani bu iş böyle. Dokunabilmek. Bizde böyle bir şey yok. Yani burada yetişkinlere aslında büyük iş düşüyor. Yani yetişkinler çevresindeki o gençleri gözlemlediklerinde kendi tecrübeleriyle, kendi birikimleriyle, kendi donanımları ile onları aslında olumluya ve iyiye yönlendirmeli der. Kılavuz olmalılar yani. Öncü olmalılar onlara. Ama bizde maalesef böyle bir şey yok. Çünkü biz dolu değiliz. Yani biz belli kavramlara, belli donanıma, belli liyakata sahip olmadığımız için o gençleri de yönlendirmeyi beceremiyoruz bizler yetişkinler olarak. Gençler zaten göremiyor. Ergenlik çağındaki çocuk kan yukarı doğru akıyor, agresif. Devamlı anneyle babayla kavga eder. Bu doğaldır. Yani psikolojide, kişisel gelişimde bu böyledir. Ya bir çocuk ergenlik yaşında aileyle, anneyle babayla takışmıyorsa, kardeşleriyle kuzu gibiyse ondan korkun. O normal değil. Çatışma olacak bunu derken, kırıcı, dağıtıcı, bozucu değil. Ama belli boyutta bir çatışma olacak ergen gençte. Her şeyi hissen edecek. Her şey farklı gelecek. Kan dimdik akıyor. Enerji müthiş, kendine hakim olamıyor. Kişilik infilak etmemiş, frontal bölge yerine oturmamış. Nasıl davranacağını bilmiyor. Öne çıkmak istiyor. Zıplıyor, hopluyor. Ben buradayım diyor. Yani ben de insanım, ben varım diyor. Beni dinleyin diyor, beni gale almıyorsunuz diyor. Ama büyükler sen sus diyor. Ya çekil kenara, sen kimsin? Nesin sen daha? Çocuksun, neyle konuşuyorsun benimle? İşte ben yetişkin ananım, babanım. Benim söylediğim olacak. Kıyamet orada kopuyor. Ya çocuk da bir birey. Saygı duymak lazım. Tamam, saygı duymak lazım derken altında kalın demiyorum veya paspas olun demiyorum ama onun düşüncelerine saygı durun. O bir birey. O yeni doğmuş çocuklar var ya, dünyayı kendilerinden ibaret zannederler. Anneyle bütünleşip ben, biz olur, diğerleri olur, bütün insanlar Tanrı zannederler kendilerini. Dolayısıyla yani ergen genç kendini ispat etmeye çalışıyor. Yani bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyor. Siz onun önünde engel olursanız bu sefer en büyük düşman siz olursunuz. Hayatınız boyunca o düşmanlığı hissettirir size. Dolayısıyla bırakın her şeyi istediği gibi yapsın demiyorum ama önünde engel olmayın. Doğru şeyler yapıyorsa bırakın yapsın. Beceriyorsa becersin. Yine hassas bir konu, bununla ilgili değil ama bu ergenlik çağında eğer gençleri, yani 11-19 yaş arasında çete ruhu dediğimiz bizim psikolojide bir ruh vardır. Yani bütün çocuklarda, erkek, kız, bu çete ruhu olur. Şimdi diyelim 10-11 yaşından itibaren siz o çocukları, onların ilgi alanı nedir? Onu siz bulacaksınız. Ya müzik midir? Spor mudur? Yazarlık mıdır? Heykeltıraş mıdır? Resim midir? Basketbol mudur? Heykel midir? Her neyse. Onu hissettiğinizde o gruba doğru için. Yani o grubun var olduğu bir alana sokun onu. Yoksa o çete ruhunu sokaklardaki, hani o tedirgin olunan insan, çocuklar var ya, o çocuklarla bütünleşerek geçirir ergenlik çağını ve onlar gibi olur. Ana baba kim olursa olsun. Dolayısıyla lütfen ergenlik çağında çocuklarınızın ilgi alanını tespit edin. Bulun. Başka size belki söylemez bunu. Söyleyemez. Bilmediği için. Çocuğu oraya yönlendirin. Neyden hoşlanıyorsa o çete ruhunu orada tatmin etsin. Yani müzikte tatmin etsin. Sporda tatmin etsin. Heykelde, resimde veya yazarlıkta veya yorumculukta. Yani o ilgi alanına yönlendirdiğiniz anda çocuğu kurtarırsınız. Yoksa sokak çetelerinin etkisinde kalır. Onlar gibi olur. Annenin babanın kim olduğu hiç önemli değil. Dolayısıyla çocuk başıboş bırakılmaz. Sıkın demiyorum, canını çıkarın demiyorum ama başıboş bırakılmaz. Arkadaşı kim? Kimlerle oturuyor kalkıyor? Ne yapıyor bu çocuk? Hiç araştırıyor musunuz? Hiç takip ediyor musunuz hissettirmeden? Hiç ilgileniyor musunuz? Farkında mısınız? Hakikaten yaşadığımız gün, dünya çok zor. Hele Türkiye daha da zor. Yani babaya bakın, anneye bakın. Geçim kaygısında, derdinde. Haklı. Ama öbür tarafta da bir evlat. Topluma yetişiyor, geliyor. Yani onu başıboş bırakamayız. Çok ciddi sıkıntılarla boğuşuyoruz. Kabul. Ama o alanda boş bırakamayız. Ve onu ilgi duyduğu alana yönlendirerek çete ruhunu orada tatmin ettirmek zorundayız. Aksi halde sokak çetelerinin içine karışır ve onlar gibi olur. Ondan sonra eyvah dediğimizde bir işe yaramaz. Bir daha söylüyorum. Onun gururuyla, onuruyla oynamak değil. Onu boğmak, sıkmak değil. Onu gına getirmek değil ama ona saygı duymak, onun düşüncelerine değer vermek, onu olumluya, güzele yönlendirmek görevi bir ebeveynin, annenin, babanın, büyük annenin, büyük babanın veya çevrenin. Dostlarım, insan düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır. Ben hep şunu söylerim, lütfen düşünün, sorgulayın ve aklınızı kullanın. Maalesef düşünemeyen, sorgulayamayan, aklını kullanamayan bir toplum yapısına sahibiz. Her şeyi bildiğini zanneden, özde hiçbir şeyi bilemeyen geniş bir kitlemiz var. Aslında bizim eğitim konumuz yetersiz olduğu için gelişmiş ülkeler kriterinde birey yetiştiremiyoruz. Kopyala yapıştır, ezber. Yani sıkıntı oradan başlıyor. Anne baba boş olunca, donanımlı olmayınca çocuk da ona göre yetişiyor. Çünkü 0-6 yaş arasında çocuğa neyi gösterirseniz, neyi anlatırsanız, neyi görürse, neyi duyarsa hepsini gerçek kabul eder. Frontal bölge devreye girmediği için ayıklayamaz, ayırt edemez doğruya yanlışa. Her şey doğrudur. Yani bir aile hayal edin lütfen. Son derece kavgacı, küfürlü, dayaklı, çok özür diliyorum. Böyle anormal yapıya sahip bir aile. Çocuk 0-6 yaşında böyle bir aile yetiştiğinde bunu bilinçaltı kalıp olarak alır, oraya yerleştirir. Binanın duvarının içindeki o kalıplar gibi. Değiştirilebilmesi çok zor, hatta imkansıza yakın. Bunun için terapiste gidecek, psikoloğa gidecek. Bunlar ayrı formüller. Oralara girmeyelim ama bu bir kere temel olarak kabul edildi mi? Çocuk onu hayatı boyunca yaşar. 0-6 yaşı. Baba anneyi dövüyor. Kavga ediyorlar, küfrediyorlar, hakaret ediyorlar. Rezillik çıkartıyorlar. Aynısını evlendikten sonra yapar. Erkek de yapar, bayan da yapar. Çok ilginçtir bu, biliyor musunuz? Şöyle açıklayayım. 0-6 yaşında çok kötü bir ailede yetişmiş bir erkek düşünün. İsterse Harvard'da üniversiteyi bitirsin, hiç fark etmez. Çünkü bilinç altında o var. Yani kalıp yerleşmiş, binanın temeli o. Dönmüş veya orada evlenmiş. Cicim aylar geçtikten sonra o duygu infişak eder. Aynı nefes alma gibi, yemek yeme gibi, tuvalete gitme gibi. Onu yapmak zorundadır. Yani yemek zorundadır, nefes almak zorundadır. İhtiyacını gidermek zorundadır. Aksi halde yaşayamaz. O duygu infişak ettiğinde bilinçaltından silah gibi ateşlenir ve o çocuk o hareketi yapar. İsteyerek değil, bilinçaltında kalıp olduğu için. Birçok aile insan bunu bilmez. Ya eğitimli insan, çok düzgün aile zannettiğimiz insan, ya bu huyun nereden çıktı? O huy var zaten. Bilinçaltında var. Bir de bizde çok garip bir davranış biçimi var. Flört döneminde veya nişanlık döneminde veya arkadaşlık döneminde hep böyle iyi yönlerimizi ayna gibi öne koyarız, gerçekleri saklarız. İyi de ne kadar saklarsın ki evleneceksen veya bir hayat yaşayacaksan nikahsız da olsa, ne kadar saklarsın, çıkacak ortaya. Ya bunu saklamanın bir mantığı yok ki. Gerçek kişiliğini ortaya koymazsan rezil olursun. Bakın topluma konu konuyu açıyor. Aslında bugünkü konumla hiç alakası yok. Bir yerden girdik, benim kişisel gelişim böyle. Apayrı ben kulvarlara giriyor, gidiyorum. Yani bakın şöyle çevrenize. Yapılara bakın. %90'dan fazla aile problemli, kavgalı. 95 deyin, hiç korkmayın. Temeli söylediğim şey, yetiştiği aile problem. Onu yapmak zorunda, onu gerçekleştirmek zorunda. Bir örnek daha vereyim. Çok bozuk bir aile yetişmiş bir kız çocuğu. Her türlü kötülüğü anne baba yapmış, görmüş. Mükemmel bir gençle evlenmiş, çok düzgün bir aile yetişmiş bir gençle evlenmiş. Diyelim, örnek olarak söylüyorum. Cicim ayları geçtikten sonra o anne babadan gördüğü şeyler var ya, bilinç altında kalıp o infişak ediyor, harekete geçiyor. Çocuğu tahrik ediyor. Çok garip bir şey. Çocukta hiç öyle bir eğilim yok diyelim, temayül yok. Onu tahrik ediyor. Ya tokat vuracak, bağışlayın. Kavga edecek, ya küfredecek, ya bağıracak. Rahatlayamıyor. Fiziksel değil, psikolojik boşalma diyoruz buna biz. Fiziksel boşalma değil. Ya bunu yapmak zorunda. Çünkü kalıp bu. Şimdi toplum bunu bilmeyince diyor ki ya ben evlenmeden önce farklıydı, evlendikten sonra farklı. Bir 20 yıl oldu, apartmanda oturuyoruz böyle aile eşlerimizle. İki öğretmen, hala öğretmenlik yapıyorlar. Çok güzel insanlar, değerli insanlar. Ve Kayseri'nin tanımış ailesi, kız tarafı, yani isim olarak herkesin bildiği bir ailenin kızı. Bana dedi ki, herkesin içinde hocam dedi ya, eşi orada. Ben bu adama aşık olmuştum dedi, evli. Fakat benim aşık olduğum adam bu değil dedi. Bakın bunu öğretmen bayan bana soruyor. Diyor ki hocam ben buna aşık oldum, biz evlendik ama benim aşık olduğum adam bu değil diyor. Şunu bilmiyor. O çocuk nasıl bir aile yetişti? Flört döneminde veya nişanlık dönemindeki davranışlarına baktı. Aynı okuldalar. Okuldaki davranışlarına baktı. Çok düzgün bir çocuk, hakikaten öyle. Çok da değerli bir insan, güzel bir insan hala, ama işte bu fark. Tabii bilemem ben ne yaşadıklarını evlilik hayatlarında, ama benim aşık olduğum insan bu değil dediğinde gerçekten o değil. O 0-6 yaşta nasıl programlandıysa o. Erkekte de bu, bayanda da bu. Ya nasıl değişiyor diyor, hocam diyor. Nasıl değişti benim eşim diyor. Ya değişmedi ki. Senin eşin o idi. Ha bu giderli mi? Evet. Bir psikoloğa, psikiyatriste veya kişisel gelişimciye gidersin. O bilinç altındaki duyguyu alır, bilinç seviyesine çıkarır. Biz törpüleme diyoruz. Törpületir, düzelttirirsiniz. Ama bunu yapar mı bir insan? %99 yapmaz, hiç haberi bile yoktur çünkü. Niye yaptığını da bilmiyordur. Yaptıktan sonra da pişman olur. Yine bir örnek vereyim. Çok ilginçtir. Saygı duyuyorum ben tamircilere. Yani sanayi dediğimiz bir kesim var biliyorsunuz. Şimdi artık her şey elektroniğe döndü, servise, ama yine de tamirciler var. Yani oto elektrikçisi, oto kabortacısı, boyacısı, motorcusu, şanzımancısı, yani aklınıza ne gelirse. Şimdi buradaki yetişen çocuklar küçükten anne baba tarafından oraya veriliyor. Şimdi usta bir başka usta tarafından yetiştirilmiştir. İstisnalar hariç beni bağışlayın. Ama şöyle bir format vardır. Ben hepsinden özür diliyorum. Hepsi böyle değil ama içinde olanları var. Hem de oldukça fazla. Oğlum 17-18 anahtarı getir lan, bağışlayın, küfrederek ana avrat, getir der, şunu sana getir diyorum bağırarak böyle. Çocuk titri titrez, daha 7-8, 10 yaşında, 12 yaşında, bağışlayın. Altına iş yeri bile vardır korkudan. Ustadan titrer, Allah'tan çok ondan korkar. Dayak, hakaret, küfür, her şey var. Bu çocuk daha sonra kalfa olur, askere gider gelir. Anası ağlamıştır aslında, o çıraklık dönemi var ya, ezilmiştir, şu pestil olur ya, zeytinyağının o posası kalıp da suyunun çıkma hali gibi, zeytinyağı gibidir aslında, erimiştir, mahvolmuştur. Yani sızmıştır ama şimdi o duygu bilinçaltına yerleşti ya, askerden geldi, kendi titredi. Allah'tan çok ustasından korktu, dayaktan, hakaretten, küfürden. Eve gidip söylese bir dayak da evde yiyecek. Şimdi o çocuk iş yer açar, çırak alır. Yanlış anlamayın olur. Aynısını yapar. Hiç farklı değil. Aynısını yapar. Ya hocam nasıl bir şey bu ya? Adam zaten illallah dedi. Anası ağladı çocukken. Zulmün kralını gördü. İnim inim inledi. Dayağın en büyüğünü yedi. Hakaretin, küfrün ağza alınmadıklarını yaşadı. Niye aynısını yapıyor? Yapmak zorunda. Program o. Beyin programı o. İsteyerek değil. Onu yaşadı. Onu gördü. İnsan aynalamayla öğrenir. Bilinçsel, psikososyal ve fiziksel açıdan biz aynalamayla öğreniriz. Yani görerek öğreniriz. Aynalama bu. Yansıma. Yani bizim Erkan her şeyi bildiği için öğrenmeye gerek yok. Allah bize öyle bir kabiliyet, öyle bir liyakat vermiş ki sorun, bilmediğimiz bir konu yok yani. Her şeyi biliriz biz. Bilmediğimiz hiçbir şey yok. Sonra cüp aşağı. Ben futbolu sevmiyorum, samimi olarak söyleyeyim. Şimdi antrenöre karışırsam bu iş olur mu? Bilmeden. Hayatında futbol oynamamış, ayağına top almamış insan antrenörü eleştiriyor. Futbolcuyu eleştiriyor. Adam cerrahı eleştiriyor ya, profesör adam yani, o işin uzmanı olmuş. Ameliyat yapıyor. Eline neşteri almamış, hayatında hiç okula gitmemiş. Hukuk, bağışlayın. Yani o konuda eğitim alacak bir okula gitmemiş, hiçbir konuda sağlıkla alakalı. Ne üniversiteye, ne sağlık liselerine. Ama adam profesörü eleştiriyor veya bir cerrahı eleştiriyor veya bir dahiliyeci, hariciyeci eleştiriyor. Sen tıp okudun mu kardeşim? Hayır. Ya nasıl eleştiriyorsun? Ne bilgin var? Yani eline bir şeyler versen ameliyat yapabilir misin? Ona yanlış yapıyor diyorsun. Futbol oynamamışsın, o futbolcuyu eleştiriyorsun. O topu senin ayağına verse de sen ondan daha mı iyi oynayacaksın? Böyle garip bir milletiz. Yani dolayısıyla konu konuyu açıyor bakın. Çok ilginç. Çok enteresan yani, her şeyi bilen bir milletiz. Özde bilmeyen bir milletiz ama bildiğini zanneden. Bu çok tehlikeli. Yani insanın bilmeden bildiğini zannetmesi çok tehlikeli. Ve insan kendini tanrılaştırır. Kendini tanrı zanneder. O kadar tehlikeli bir şey cehalet. Eğitimsizlik. Ha o derken illa üniversite demiyorum. Yani öyle mahalleler vardır. Mükemmel insanlar çıkar. Oradaki büyükler onları eğitir. Eskiden böyleydi. Orası da bir okuldur. Maalesef cahil insan, bilmeyen insan kendini tanrı zanneder. Kendine tapar. O kadar tehlikeli bir şey ki. Bilmediğini bilmemek çok tehlikeli. Bilmediğini bildiğini zannetmek çok tehlikeli. Farkında değiliz ya, ne yaptığımızın farkında değiliz. Konuşulan şeylere bakın. İlimle, bilimle, kişilikle, gelecekle, hedefle, boyutla konuşan var mı? Yok, para, mal mülk, gırgır, karşı cinsle ilgili çeşitli şeyler. Yani özde, yani var mı bir ilim bilim dayandığı bir şey? Konuşulan konuların size öğrettiği artı bir şey var mı? Yok. Falan maçın yorumu. Çok enteresan bir şey. Falan insanı çekiştirmek. Maldan konuşmak, paradan konuşmak. Ya nasıl bir şey bu ya? Bugün gelişmiş toplumlara bakın. zengin insanın yaşantısı sıradan insan gibidir. Lütfen yanlış anlamayın. Aşırı marka düşkünü insan var ya, ezik insandır. Kendini onunla ispat etmeye çalışan insandır. Olgun insan, yetişkin insan, bilen insan ihtiyacı yoktur ki öyle bir şeye. Falan markayı taşımaya gereği yok. Arabanın anahtarını masanın üzerine koyup güya bu demeye ihtiyacı yok ki. Çünkü o duygusuyla, düşüncesiyle, kişiliğiyle, donanımıyla kendini ispatlar zaten toplumda. Arabayla, evle, parayla, pulla, malla, mülkle ihtiyacı yoktur ispatlamaya. Cahil insanlar bunu yapar. Hala anlayamıyoruz biz. Bizde hastalık var ya. Bulaşıcı hem de. O kanat boş olunca bilgi, birikim, donanım, liyakat, kişilik orada boş olunca başka bir alanla parayla satın alarak kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz. Ben falan yerde oturuyorum. Benim arabamın markası şu. Cep telefonum bu. Giysim bu. Ayakkabım bu. Bana ne? Bana ne? Sen bana ne verebilirsin biliyor musun? Bilmediğim şeyi, bilgini, birikimini, donanımını, tecrübeni. Sen bana bunları verebilirsin. Sen bana önce olabilirsin bilmediğimi öğreterek, göstererek, uyararak. Ha biz uyarmaya da gelmeyiz ha. Dedim ya demin, biri o arka taraf dedim bak, kör alanda bizi uyarsa yanlış bir şeyimizi, bak kardeşim şunu düzelt dese, ya bir küfretmediğimiz kalır. Sana ne ya, sana ne? Sana ne? Benim yaptığım doğru. Sen kimsin? Benden daha mı akıllısın? Çok garip bir şey bu. O kadar akıllıyız ki bizden daha akıllı kimse yok. Yani bir cümle kur desen düzgün cümleyi kuramaz. Bir makale yaz desen makaleyi yazamaz. Bir konuda fikrini anlat, ifşa et desen o da yok. Ama en akıllı adam her şeyin kararını verir anında. Her şeyi bilir. Böyle bir toplum yapımız var bizim. Ya çok garip bir şey bu. Dostlarım bir daha söylüyorum, ben kişisel gelişim anlatırken hiçbir zaman bir konu başlığına bağlı anlatmıyorum veya kitaptan, defterden değil, tamamıyla var olan bilgilerimi tekrarlayarak anlatıyorum. Yani o şekilde sizlerle paylaşıyorum. Geri geldiğinde örnekler veriyorum veya bazı şeyler çağrıştığında bunları ifade ediyorum ki paylaşayım sizinle diye. Evet, düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bireylere çok ihtiyacımız var. Düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan varlıklara. Düşünebiliyor muyuz? Hiç sorgulayabiliyor muyuz? Düşünemeyen insan sorgulayamaz. Sorgulayamayan insan doğruyu bulamaz. Aklını kullanamaz. Burada büyük bir boşluk var. Burada büyük bir eksik var. Mevcudu aşmadan, mevcut ötesi hiçbir şey yapamazsınız. Mevcut aşmanın tek yolu mevcut akıl kapasitesini geliştirmektir. Mevcut akıl kapasitesini geliştirmenin yolu da düşünmektir. Düşünce değil bakın. Düşünce bir konuda sizin sahip olduğunuz duygular, ifade biçiminiz. Düşünmek, icat etmek, mucitlik. Onun için mevcut aşmadan mevcut ötesi bir şey yapmak mümkün değil. Biz mevcudu aşamıyoruz. Çünkü mevcudumuz bile yok. Bildiğimiz kulaktan dolma basit şeyler gerçek zannediyoruz. Farklı bir şey duyduğumuzda da satacak adam arıyoruz. Hani bir duyduk hemen unuturuz zaten ama onu unutmadan bir şeyini aktarayım birine de benim fikrim zannetsin. Ya o kadar garip bir şey ki. Dedim ya yani o elbise sana göre değil. Yani o düşünce zaten senin düşüncen değil ama benim dersen orada çuvallarsın. Dostlarım, NLP, ben 76 program anlattım. Neurologic Linguistic Program, yani beyni anlattım ben 76 hafta, inşallah onu kitaplaştıracağım. Bir televizyon kanalında 1,5 yıl boyunca bunu anlattım ben. NLP, Neurologic Linguistic Program, yani bu çok enteresan bir şey, beyni. 100-120 milyar nöron var bakın beynimizde bizim. Arada sinaps dediğimiz şeyler var. Yani otoban olarak düşünün, yollar var ve elektriksel bir akımla öğrendiklerimizi kaydediyoruz ve benim şu ifade ettiğim gibi o ambar, bilgi ambarlarında, nöronlarda bilgiler, donanımlar dolu, onları çıkartıp düzgün bir biçimde ifade ediyoruz. Eğer kullanabilirseniz, öğrenebilirseniz o nöronlar dolar. Aksi halde söner. Beyin kas gibidir. Kullandıkça vücutçu gibi gelişir. Kullanamazsan söner, yok olur nöronlar. O 100-120 milyar nöronun 40 milyara düşer. 30-10 milyara düşer. Yani buradaki olay onu doldurabilmek, öğrenebilmek. Müthiş bir şeydir ya öğrenmek. Bilmek güzel bir şey. Bilmek insanın kendisi tarafından gerçekleştirilen deneyimsel bir farkındalıktır. Yani bilmek çok özel bir şeydir. Ama biz bilmenin ne olduğunu da bilmeyiz. Ama bilmek diyoruz. Ya garip bir toplumuz gerçekten. Yani o kadar garibiz ki bağışlayın. Yani o kadar garibiz ki ben hayretler içerisindeyim. Yani şöyle bir çağda bir düğmeye bastığınızda elinizde makine yüzlerce, binlerce, milyonlarca veriye ulaşabiliyorsunuz. Dil biliyorsanız dünyanın farklı ülkelerindeki kütüphanelere de girebiliyorsunuz. Ama hala öğrenmemek için inat ediyoruz. Diyorum ya kitabın oku diye başlıyor. Bir daha diyorum namaz kıl demiyor, oruç tut demiyor, hacca git demiyor önce. O sonraki şartlar. Ama diyor ki oku diyor, oku. Gidiyorum üniversitelere, çağırıyorlar Türkiye'nin birçok yerinden. Amfide çocuklar oturmuş. Sohbet ediyoruz, konu başlığımız belli. Diyorum ki ya son okuduğunuz 5 kitabı söyleyin. 700 tane öğrenci var. 5 tane öğrenci kaldıramıyor elini. Son okuduğu 5 kitabı sayacak 5 tane öğrenci arıyorum ben orada şimdi. Burası üniversite. Ve oku diye başlıyor kitabın. Eşleşiyor mu? Çakışıyor mu? Yok. Amaç? Hiç. Bağışlayın, üniversiteye giden insanın da birçoğu eğitimsiz. Yani bugün eğitim dediğimiz sistem nedir? Basma kalıp bizde aynı. Kopyalı yapıştır. Ezbere dayalı. Yoruma dayalı bir şey değil. Farkındalığını ortaya koyacak bir şey değil. Ve maalesef öğrencilerin fikrini ifade edecekleri bir ortam da yok yani kendi düşüncesine. Hoca ne anlatıyorsa odur. O da nasıl öğrenmişse onu anlatıyordur kendine göre. Dedim ya kopyala yapıştır. Ezber. Ya böyle bir sistem olmaz, böyle bir eğitim sistemi olmaz. Babam rahmetli 1925 doğumluydu. Onun Kayseri Lisesi'nde okuduğu kitapları ben 30 yaş küçüğüm ondan, ben de aynı kitapları okudum. Böyle bir dünya yok ya. Böyle bir dünya yok. Dil öğrenemiyoruz çünkü sistemimiz yanlış. Bakın çocuklara ortaokulda başlarız, ilkokulda da başlıyor şimdi. Lise, üniversiteyi bitir hala normal konuşamaz. Hangi dildense, Almanca, İngilizce, neyse, Fransızca veya bir başka dil. Ya yok ya. Öğrenemiyoruz. Sistem yok bizde. Sistem yok. Almanca öğrenemiyoruz. Yani hani derler ya hem kel hem fodul. Ya bizim neremiz düzgün, ben bunu merak ediyorum. Eğitim. Eğitim. Hukuk, adalet daha önce de anlattık. Bu konuyla ilgili değil ama yani bir ülkenin kalkınması, yatırım alması için hukuk, adalet noktasında doğru adım atması lazım. Uluslararası normlara uygun ve eğitim sistemini düzgün dizayn etmesi lazım. Uzak Doğu'ya bakalım. İnternette yüzlerce örneği var. Bakın o çocuklara, anaokulundaki çocuklara. Nasıl eğitiliyorlar? Her şeyi kendileri yapıyorlar. Temizliği kendileri yapıyorlar. Kahvaltılarını kendileri hazırlıyorlar. Kendileri topluyorlar. Saygıyı, selamı öğreniyorlar. Sevgiyi öğreniyorlar. Buradan başlıyorlar. Biz... Dedim ya nereden elinizi tutsanız dimelim elimize geliyor. Ekonomide de aynısını anlatıyorum ben. Aslında sohbet iyi gidiyor da. İstiyorum ki tadında bırakalım, bir nokta koyalım. Vallahi önümde bir inç sayfa duruyor. Böyle kendi kendime sabah yazdım bunu. Yani bir şey anlatayım diye. Kendi düşüncelerimi. Fakat hazırlamış olduğum bu taslağın henüz birinci sayfasının herhalde ilk dört sırasına gelemedim. Sohbet bir yerden başladı, biz gidiyoruz. Ekonomiye çok benzemiyor, aslında bu daha keyifli. Ben kişisel gelişimi anlatırken çok büyük keyif alıyorum, haz duyuyorum, zevk alıyorum ama ekonomiyi anlatırken var ya, zorlanıyorum ha, sıkılıyorum. Niye? Bilince ne halde olduğumuzu, o beni çok boğuyor, sıkıyor. Yalan da söyleyemiyorsunuz, yanlış da ifade edemiyorsunuz. Her taraf pembe, güllük gülistanlıkta diyemiyorsunuz. Dolayısıyla o boyut sıkıyor, bu boyut keyif veriyor. Biz bu sohbeti herhalde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Karşılıksız, çıkarsız, sınırsız, ölçüsüz sevgiyle sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah bir sonraki perspektifte yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşçakalın.
1: Kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu'yla Perspektif sona erdi. Kaçırdığınız tüm bölümler Kayseri.net YouTube kanalında ve Haber Radar sayfalarında. Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir. Radyo Radar 91.8.

0: kibarca bir bay bay. Ali diyor.
1: Hay hay.
0: Gözü parlıyor aniden kızın.
1: Şeytan tüyü var bu hınzırın.
0: Ali anlıyor ki doğru yolda.
1: Hazırım diyor buluşmaya.
0: Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: Şimdi reklamlar.
1: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenen Sarı Lacivertliler kupayı müzeye götürdü ve kupa töreninde büyük bir coşku yaşandı. BTK Euro Cup D grubunda temsilcimiz Bulgaristan deplasmanında 101-60 gibi ezici bir skorla geçerek grupta 2-2 yaptı. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Esenler Erokspor ise Azerbaycan ekibi Genca'yı 92-63 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle merhaba dedi. Fransa Ligi ve EuroLounge'ın son yıllardaki iddialı ekibi Monaco Basket resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Siyah Beyazlıların Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Törenin hemen ardından yönetim içerisindeki görev dağılımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Sporda öne çıkan başlıklar şimdilik böyleydi. Gelişmelerle yeniden yayında olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırılarının zamanlanması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrini verdiği öne sürüldü. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi. Kanada'nın petrol zengini eyaleti, Alberta'da Ekim ayında yapılacak referandum öncesinde bağımsızlığın eyalet ekonomisine olası etkileri büyük bir tartışma yarattı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polis sert müdahalede bulundu. İngiltere deniz ticareti operasyonları, İtalya'nın Sardinya adasındaki dağlık Bolotona köyünde kadınların yaşam süresine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular aracılığıyla ilettiklerini açıkladı. Yeni Zelanda'da yakın gelecekte daha şiddetli sıcak hava dalgaları ve buzul erimesiyle karşılaşabileceği bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bu şehir fuar şehri olacak. Bunda hep beraber başarmış olacağız. 4 taneyi büyük bir başarıyla tamamladık. Az önce söylediğim gibi. Ama bu 5.'si inanıyorum en güzel olacak.
1: Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya fuara ilişkin şunları söyledi.
3: Kumsmol 365 gün fuar alanı demek. Yılın belli bir döneminde değil. Tabii Kayseri'de önemli bir fuar olunca da fuar dönemiyle beraber biz de orada özellikle perakende de orada içerideki mağazalarımız ciddi kampanyalar yaptılar. Yıl sonu yaklaşıyor. Mobilya maliyetleri mecburen asgari ücretin artmasına bağlı olarak ve yıl çevir dönünce ham maddede bir takım artışlar yaşandığı için eğer insanlarımızın mobilya ihtiyacı varsa biz buna destek olmak amacıyla AVM tarafında biz de bir kampanya başlattık.
1: Anadolu Mobilya Fuarı hakkında konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın şunları söyledi.
4: Tabii artık Anamob Mobilya Fuarımız oturdu ve bilinen bir tarihi var. Dünya genelinden 163 ülkeden ziyaretçilerimiz var. Artık Kayserili mobilyacı sanayicilerimiz Türkiye'deki mobilyaya yön vermekte ve bu alanda hızla satışını, ihracatını, üretimini artırmakta. 5. Anamob Mobilya Fuarımızın da çok verimli geçeceğine inanıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, elektrikli traktör projesi üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Kılıç şunları söyledi.
5: Geldiğimiz noktada mazot litresi 100 TL civarında ve biz bu elektrikli traktörü merak ediyoruz. Elektrikli traktörle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. 2019 yılında 7 saatlik şarjla 8 saat çalışabilecek bir traktörden bahsedildi. 2020 yılında seri üretime hazır denildi. Bir ay içerisinde banttan ineceği söylendi bu elektrikli traktör. Takvim yaprakları değişti. Bugün 2026. Elektrikli traktör nerede? Kamuoyuna yansıyan Sayıştay bulgularına göre bu elektrikli traktör projesi için 246 milyon lira geçtiğimiz yıllarda bir bütçe ayrılmış ve bu para harcanmış.
1: Anahtar Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk, belediye meclis üyelerinin yetkileri üzerinde eleştirilerde bulundu. Öztürk şunları söyledi.
6: Sesi duyulmayan meclis üyeleriyle şehrimizdeki imar planlarının kaderine karar veriliyor. Muhalefet de alabildiği teknik destek veya hizmetle ancak bir yere kadar süreci taşıyabiliyor. Size soruyorum, bu meclis üyelerinin bu yapısıyla, meclisin bu yapısıyla şehrinizle ilgili imar planları konusunda doğru karar alındığına inanıyor musunuz?
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Mimar Sinan Özaybey'de faaliyet gösteren Fox Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ hakkında açılan konkordato davasında mahkeme şirketin iflasına karar verdi. İşkur Kayseri, Kayseri Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde normal statüde 11 kişilik daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
8: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken olay yerindeki çalışmalar sürüyor. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenilirken alt 3 katın çöktüğü ortaya çıktı. Üst katta bina sakinleri kurtarıldı. Alt kattakileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçük'te can kaybı 2'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağanüstü tasfiyede ana paraya yoğunlaşan bir yönetimimiz var. Asıl olan sisteme giren paranın büyüklüğüdür. Manipüle edilmiş bir şekilde çok yüksek rakamlara çıkarılmış değerler, gerçek kaybı bana göre yansıtmamaktadır. Asıl olan o ana para ve onun karşılık geldiği değerdir, dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili, Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında 7 yatırım kuruluşuyla ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden adının gündeme getirilmeye çalışmasının tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk'üne yönelik 1960'larında süregelen sindirme ve hazımsızlık politikası hala en güçlü şekilde devam etmektedir, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenen Sarı Lacivertliler kupayı müzeye götürdü ve kupa töreninde büyük bir coşku yaşandı. BTK Euro Cup D grubunda temsilcimiz Bulgaristan deplasmanında 101-60 gibi ezici bir skorla geçerek grupta 2-2 yaptı. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Esenler Erokspor ise Azerbaycan ekibi Gence'yi 92-63 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle merhaba dedi. Fransa Ligi ve Eurolandia'nın son yıllardaki iddialı ekibi Monaco Basket resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Siyah Beyazlıların Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Törenin hemen ardından yönetim içerisindeki görev dağılımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Spor'da öne çıkan başlıklar şimdilik böyleydi. Gelişmelerle yeniden yayında olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırılarının zamanlanması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrini verdiği öne sürüldü. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi. Kanada'nın petrol zengini eyaleti, Alberta'da Ekim ayında yapılacak referandum öncesinde bağımsızlığın eyalet ekonomisine olası etkileri büyük bir tartışma yarattı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polis sert müdahalede bulundu. İngiltere deniz ticareti operasyonları, İtalya'nın Sardinya adasındaki dağlık Bolotona köyünde kadınların yaşam süresine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular aracılığıyla ilettiklerini açıkladı. Yeni Zelanda'da yakın gelecekte daha şiddetli sıcak hava dalgaları ve buzul erimesiyle karşılaşabilineceği bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Küresel finans piyasasında kullanılan endeksleri oluşturan yöneten endeks sağlayıcısı Russell, Türkiye'yi ileri gelişen piyasa olarak sınıflandırmayı sürdürdü. Eylül ayında ertelenen bazı endeks değişikliklerine rağmen Türkiye olası statü değişiklikleri için izleme listesine alınmadı. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sigorta sektörünün bu yıl Ağustos sonu itibariyle toplam prim üretiminin yıllık bazda %28,1 artışla 971,8 milyar liraya ulaşması, sektörün büyüklüğünü ve sunduğu güvenlik kapasitesini ortaya koydu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkardık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Bolat, iş insanlarının karşı karşıya kaldığı uzun ve zorlu vize süreçleriyle ticareti doğrudan kısıtlayan karayolu geçiş kotaları,

0: gümrük birliğinin gerçek potansiyeline ulaşmasını zorlaştırıyor açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 22 kuruş, euro ise 55 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6589 liradan, çeyrek altın ise 10740 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
0: Meteoroloji bültenini aktarıyorum. Bölge genelinde gökyüzü parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren ise Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kayseri merkezde termometreler gün içinde en yüksek 22, gece saatlerinde ise en düşük 9 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde de tablo benzer, beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde. Yeşilhisar 22 derece ile ilçeler arasında en yüksek dereceye ulaşıyor. Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 20 derece ölçülecek. Bünyan ve Özvatan 19, Akkışla, Pınarbaşı ve Tomarsa 18 derece. Bölgenin en serin noktası ise 17 derece ile Sarız olacak. Komşu illere ve büyük şehirlere de göz atalım. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19 ve Kırşehir 20 derece. 3 büyük kentimizde ise Ankara 21, İstanbul 22 derece bandında seyredecek. İzmir ise 26 derece ile güneşli ve ılık bir gün geçiriyor. Günün hava durumu notları böyleydi. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar hava durumu.
0: Meteoroloji bültenini aktarıyorum. Bölge genelinde gökyüzü parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren ise Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kayseri merkezde termometreler gün içinde en yüksek 22, gece saatlerinde ise en düşük 9 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde de tablo benzer, beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde. Yeşilhisar 22 derece ile ilçeler arasında en yüksek dereceye ulaşıyor. Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 20 derece ölçülecek. Bünyan ve Özvatan 19, Akkışla, Pınarbaşı ve Tomarsa 18 derece. Bölgenin en serin noktası ise 17 derece ile Sarız olacak. Komşu illere ve büyük şehirlere de göz atalım. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19 ve Kırşehir 20 derece. 3 büyük kentimizde ise Ankara 21, İstanbul 22 derece bandında seyredecek. İzmir ise 26 derece ile güneşli ve ılık bir gün geçiriyor. Günün hava durumu notları böyleydi. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bu şehir fuar şehri olacak. Bunda hep beraber başarmış olacağız. 4 taneyi büyük bir başarıyla tamamladık. Az önce söylediğim gibi. Ama bu 5.'si inanıyorum en güzel olacak.
1: Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya fuara ilişkin şunları söyledi.
3: Kumsmol 365 gün fuar alanı demek. Yılın belli bir döneminde değil. Tabii Kayseri'de önemli bir fuar olunca da fuar dönemiyle beraber biz de orada özellikle perakende de orada içerideki mağazalarımız ciddi kampanyalar yaptılar. Yıl sonu yaklaşıyor. Mobilya maliyetleri mecburen asgari ücretin artmasına bağlı olarak ve yıl çeviri dönünce ham maddede bir takım artışlar yaşandığı için eğer insanlarımızın mobilya ihtiyacı varsa biz buna destek olmak amacıyla AVM tarafında biz de bir kampanya başlattık.
1: Anadolu Mobilya Fuarı hakkında konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın şunları söyledi.
4: Tabii artık Anamob Mobilya Fuarımız oturdu ve bilinen bir tarihi var. Dünya genelinden 163 ülkeden ziyaretçilerimiz var. Artık Kayserili mobilyacı sanayicilerimiz Türkiye'deki mobilyaya yön vermekte ve bu alanda hızla satışını, ihracatını, üretimini artırmakta. 5. Anamob Mobilya Fuarımızın da çok verimli geçeceğine inanıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, elektrikli traktör projesi üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Kılıç şunları söyledi.
5: Geldiğimiz noktada mazot litresi 100 TL civarında ve biz bu elektrikli traktörü merak ediyoruz. Elektrikli traktörle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. 2019 yılında 7 saatlik şarjla 8 saat çalışabilecek bir traktörden bahsedildi. 2020 yılında seri üretime hazır denildi. Bir ay içerisinde banttan ineceği söylendi bu elektrikli traktör. Takvim yaprakları değişti. Bugün 2026. Elektrikli traktör nerede? Kamuoyuna yansıyan Sayıştay bulgularına göre bu elektrikli traktör projesi için 246 milyon lira geçtiğimiz yıllarda bir bütçe ayrılmış ve bu para harcanmış.
1: Anahtar Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk, belediye meclis üyelerinin yetkileri üzerinde eleştirilerde bulundu. Öztürk şunları söyledi.
6: Sesi duyulmayan meclis üyeleriyle şehrimizdeki imar planlarının kaderine karar veriliyor. Muhalefet de alabildiği teknik destek veya hizmetle ancak bir yere kadar süreci taşıyabiliyor. Size soruyorum, bu meclis üyelerinin bu yapısıyla, meclisin bu yapısıyla şehrinizle ilgili imar planları konusunda doğru karar alındığına inanıyor musunuz?
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Mimar Sinan OSB'de faaliyet gösteren Fox Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ hakkında açılan konkordato davasında mahkeme şirketin iflasına karar verdi. İşkur Kayseri, Kayseri Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde normal statüde 11 kişilik daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
10: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'inde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Beş lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da. Üstelik yanında bir litre kola ve birbirinden nefis ikramlar. Yağlı ekmek, haydari, baba ganmuş, soğan söğüş, kıtır, mevsim salata ve meze Anadolu. Beşi bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. TOKİ Semt Pazarı, TOKİ Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken olay yerindeki çalışmalar sürüyor. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenilirken alt 3 katın çöktüğü ortaya çıktı. Üst katta bina sakinleri kurtarıldı. Alt kattakileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçük'te can kaybı 2. yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağanüstü tasfiyede ana paraya yoğunlaşan bir yönetimimiz var. Asıl olan sisteme giren paranın büyüklüğüdür. Manipüle edilmiş bir şekilde çok yüksek rakamlara çıkarılmış değerler, gerçek kaybı bana göre yansıtmamaktadır. Asıl olan o ana para ve onun karşılık geldiği değerdir, dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili, Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında 7 yatırım kuruluşu ile ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden adının gündeme getirilmeye çalışmasının tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk'üne yönelik 1960'larında süregelen sindirme ve hazımsızlık politikası hala en güçlü şekilde devam etmektedir, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenen Sarı Lacivertliler kupayı müzeye götürdü ve kupa töreninde büyük bir coşku yaşandı. BTK Euro Cup D grubunda temsilcimiz Bulgaristan deplasmanında 101-60 gibi ezici bir skorla geçerek grupta 2-2 yaptı. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Esenler Erokspor ise Azerbaycan ekibi Gence'yi 92-63 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle merhaba dedi. Fransa Ligi ve EuroLounge'ın son yıllardaki iddialı ekibi Monaco Basket resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Siyah Beyazlıların olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Törenin hemen ardından yönetim içerisindeki görev dağılımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Sporda öne çıkan başlıklar şimdilik böyleydi. Gelişmelerle yeniden yayında olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırılarının zamanlanması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrini verdiği öne sürüldü. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi. Kanada'nın petrol zengini eyaleti, Alberta'da Ekim ayında yapılacak referandum öncesinde bağımsızlığın eyalet ekonomisine olası etkileri büyük bir tartışma yarattı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polis sert müdahalede bulundu. İngiltere deniz ticareti operasyonları, İtalya'nın Sardinya adasındaki dağlık Bolotana köyünde kadınların yaşam süresine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular aracılığıyla ilettiklerini açıkladı. Yeni Zelanda'da yakın gelecekte daha şiddetli sıcak hava dalgaları ve buzul erimesiyle karşılaşabileceği bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Küresel finans piyasasında kullanılan endeksleri oluşturan yöneten endeks sağlayıcısı Russell, Türkiye'yi ileri gelişen piyasa olarak sınıflandırmayı sürdürdü. Eylül ayında ertelenen bazı endeks değişikliklerine rağmen Türkiye olası statü değişiklikleri için izleme listesine alınmadı. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sigorta sektörünün bu yıl Ağustos sonu itibariyle toplam prim üretiminin yıllık bazda %28,1 artışla 971,8 milyar liraya ulaşması, sektörün büyüklüğünü ve sunduğu güvenlik kapasitesini ortaya koydu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkardık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Bolat, iş insanlarının karşı karşıya kaldığı uzun ve zorlu vize süreçleriyle ticareti doğrudan kısıtlayan karayolu geçiş kotaları, gümrük birliğinin gerçek potansiyeline ulaşmasını zorlaştırıyor açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 22 kuruş, euro ise 55 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6589 liradan, çeyrek altın ise 10740 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bültenini aktarıyorum. Bölge genelinde gökyüzü parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren ise Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kayseri merkezde termometreler gün içinde en yüksek 22, gece saatlerinde ise en düşük 9 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde de tablo benzer, beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde. Yeşilhisar 22 derece ile ilçeler arasında en yüksek dereceye ulaşıyor. Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 20 derece ölçülecek. Bünyan ve Özvatan 19, Akkışla, Pınarbaşı ve Tomarsa 18 derece. Bölgenin en serin noktası ise 17 derece ile Sarız olacak. Komşu illere ve büyük şehirlere de göz atalım. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19 ve Kırşehir 20 derece. 3 büyük kentimizde ise Ankara 21, İstanbul 22 derece bandında seyredecek. İzmir ise 26 derece ile güneşli ve ılık bir gün geçiriyor. Günün hava durumu notları böyleydi. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bu şehir fuar şehri olacak. Bunda hep beraber başarmış olacağız. 4 taneyi büyük bir başarıyla tamamladık. Az önce söylediğim gibi. Ama bu 5.'si inanıyorum en güzel olacak.
1: Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya fuara ilişkin şunları söyledi.
3: Kumsmol 365 gün fuar alanı demek. Yılın belli bir döneminde değil. Tabii Kayseri'de önemli bir fuar olunca da fuar dönemiyle beraber biz de orada özellikle perakende de orada içerideki mağazalarımız ciddi kampanyalar yaptılar. Yıl sonu yaklaşıyor. Mobilya maliyetleri mecburen asgari ücretin artmasına bağlı olarak ve yıl çevir dönünce ham maddede bir takım artışlar yaşandığı için eğer insanlarımızın mobilya ihtiyacı varsa biz buna destek olmak amacıyla AVM tarafında biz de bir kampanya başlattık.
1: Anadolu Mobilya Fuarı hakkında konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın şunları söyledi.
4: Tabii artık Anamob Mobilya Fuarımız oturdu ve bilinen bir tarihi var. Dünya genelinden 163 ülkeden ziyaretçilerimiz var. Artık Kayserili mobilyacı sanayicilerimiz Türkiye'deki mobilyaya yön vermekte ve bu alanda hızla satışını, ihracatını, üretimini artırmakta. 5. Anamob Mobilya Fuarımızın da çok verimli geçeceğine inanıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, elektrikli traktör projesi üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Kılıç şunları söyledi.
5: Geldiğimiz noktada mazot litresi 100 TL civarında ve biz bu elektrikli traktörü merak ediyoruz. Elektrikli traktörle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. 2019 yılında 7 saatlik şarjla 8 saat çalışabilecek bir traktörden bahsedildi. 2020 yılında seri üretime hazır denildi. Bir ay içerisinde banttan ineceği söylendi bu elektrikli traktör. Takvim yaprakları değişti. Bugün 2026. Elektrikli traktör nerede? Kamuoyuna yansıyan Sayıştay bulgularına göre bu elektrikli traktör projesi için 246 milyon lira geçtiğimiz yıllarda bir bütçe ayrılmış ve bu para harcanmış.
1: Anahtar Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk, belediye meclis üyelerinin yetkileri üzerinde eleştirilerde bulundu. Öztürk şunları söyledi.
6: Sesi duyulmayan meclis üyeleriyle şehrimizdeki imar planlarının kaderine karar veriliyor. Muhalefet de alabildiği teknik destek veya hizmetle ancak bir yere kadar süreci taşıyabiliyor. Size soruyorum, bu meclis üyelerinin bu yapısıyla, meclisin bu yapısıyla şehrinizle ilgili imar planları konusunda doğru karar alındığına inanıyor musunuz?
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Mimar Sinan Özsaybey'de faaliyet gösteren Fox Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ hakkında açılan konkordato davasında mahkeme şirketin iflasına karar verdi. İşkur Kayseri, Kayseri Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde normal statüde 11 kişilik daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Fizan'da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi, 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken olay yerindeki çalışmalar sürüyor. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenilirken alt 3 katın çöktüğü ortaya çıktı. Üst katta bina sakinleri kurtarıldı. Alt kattakileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçük'te can kaybı 2. yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağanüstü tasfiyede ana paraya yoğunlaşan bir yönetimimiz var. Asıl olan sisteme giren paranın büyüklüğüdür. Manipüle edilmiş bir şekilde çok yüksek rakamlara çıkarılmış değerler, gerçek kaybı bana göre yansıtmamaktadır. Asıl olan o ana para ve onun karşılık geldiği değerdir, dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında 7 yatırım kuruluşuyla ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden adının gündeme getirilmeye çalışmasının tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk'üne yönelik 1960'larında süregelen sindirme ve hazımsızlık politikası hala en güçlü şekilde devam etmektedir, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenen Sarı Lacivertliler kupayı müzeye götürdü ve kupa töreninde büyük bir coşku yaşandı. BTK Euro Cup D grubunda temsilcimiz Bulgaristan deplasmanında 101-60 gibi ezici bir skorla geçerek grupta 2-2 yaptı. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Esenler Erokspor ise Azerbaycan ekibi Gence'yi 92-63 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle merhaba dedi. Fransa Ligi ve EuroLounge'ın son yıllardaki iddialı ekibi Monaco Basket resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Siyah Beyazlıların Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Törenin hemen ardından yönetim içerisindeki görev dağılımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Spor'da öne çıkan başlıklar şimdilik böyleydi. Gelişmelerle yeniden yayında olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk, çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırılarının zamanlanması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrini verdiği öne sürüldü. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi. Kanada'nın petrol zengini eyaleti, Alberta'da Ekim ayında yapılacak referandum öncesinde bağımsızlığın eyalet ekonomisine olası etkileri büyük bir tartışma yarattı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polis sert müdahalede bulundu. İngiltere deniz ticareti operasyonları, İtalya'nın Sardinya adasındaki dağlık Bolotona köyünde kadınların yaşam süresine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular aracılığıyla ilettiklerini açıkladı. Yeni Zelanda'da yakın gelecekte daha şiddetli sıcak hava dalgaları ve buzul erimesiyle karşılaşabileceği bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Ölümsüzler programı başlıyor.
1: Kurban olum İsmail'im, sana yakışmıyor tabut.
2: 45 günü kalmıştı. 45 günü kalmıştı. Bir acı haber duyduk. İsmail Uygun şehit oldu diye.
3: Ama İsmail'in sesiydi. Anne ben geldim dedi. Ama İsmail değilmiş.
2: Ağzına şeyle kalktım. Ama bir kalktım ki İsmail yok.

Ben şehit babası Mürsel Uygun. İsmail'imin babası Mürsel Uygun. Kayseri'ye geldik. Orta Anadolu Mensuriyet Fabrikası'nda işçi olarak çalıştım. Ondan sonra biz hanımla evlendik. Çocuklar doğdu. İki oğlum, iki kızım vardı. İsmail'imi kısa dönem olarak askere gönderdik. Diyarbakır Lice Kayacık Karakolu'na. Oraya gönderdik. İsmail'i everdikten sonra tabii, evlendikten sonra gönderdik. 45 günü kalmıştı. Bir acı haber duyduk. İsmail Uygun şehit oldu diye.

0: şeyler geldi, askerler, subaylar falan şeyler geldi haber vermeye. Geldiler ama bizim dünyamız yıkıldı o anda. İsmail şehit oldu deyince biz neye uğradığımızı şaşırdık. Ondan sonra gittik havalanına, uçakla getirmişler. Gittik uçaktan aldık, getirdik çocuğumu. Dayanılacak gibi değil yani, dayanılacak. Vallahi kimseye evlat acısı vermesin. Çok acı oldu. Evli, çocuğu var. Yani biz çok çok çok acı çektik. Şimdi çok şükür elhamdülillah iyiyik ama İsmail'im yok. İsmail'siz de olmuyor yani. Tamam bir oğlum var, iki kızım var ama tabii ne kadar da olsa onun tadını vermiyorlar. O çocuk bambaşka bir çocuktu. Çünkü o çocuk abdestli, namazlı. İnanın biz ondan bu gece namazına falan hep ondan öğrendik, inanın.
1: Bir yer var.

0: Öldü. Kardeşim bayrak kaldırdı, kulağıma soktum çabet. Kurban oğlum İsmail'im, sana yakışmıyor tabet.
1: Ben şehit annesi Sultan Uygun, Sarızım Çörekdere köyündenim. 74 doğumlu, 3. çocuk. 3. oğlum. 4 çocuğum vardı. 2 oğlan, 2 kız. Bu 3.'ydü. Camiye kendi gitti. Kur'an'ı kendi öğrendi. Para toplardı çocuklara hediye alayım diye. Yani 4 bebeğim var ama bu içinde gerçekten ayrı. Ayrı. Her şeyiyle ayrıydı. Büyük, en büyük oğlum 70 doğumlu. O nerede İsmail'in yanında? İsmail gibi olamaz. O da iyi ama İsmail gibi değil. Askere giderken sandık böyle küçük bir karton kutuya her şeyini koymuş. 529'unda kaldım diye Kur'an'a oraya yazı yazmış. Gelirsem okurum, gelmezsem siz okun diye. Kimden ne almış, kimden ne etmiş, hepsini not etmiş. Şundan alın, şundan alman. Yani giderken gerçekten diyorum, demek ki hissetmiş, şehit olacağım gibi gitmiş ama biz anlamamıştık. Vasiyet bırakmış bize. Şunu yapın, bunu edin. En üstte de yüksüğünü koymuş, parmağındaki yüksüğünü koymuş.
2: Hiçbir haylazlığı olmadı. O kadar iyi bir çocuğuydu ki, üniversitede okuttum ben bunu. Erciyes Üniversitesi'nde okudu. Orada arkadaşları, sen böyle şey yürüme, dayı dayı yürüme falan derlermiş. Çocuğum da yani şey çocuğu olmadığı için benim aman bunlara bunlar bana yaramaz diyor. Oradan çıkar doğru camiye gidermiş. Orada Yasin okurmuş. Okul şey olana kadar Yasin okurmuş. Tekrar geri okuluna dönermiş. Yani orada o arkadaşlarıyla hiç şey olmadı. Haşer neşir olmamış yani.
1: Okulu Ergenekon İlkokulu'nda bitirdi. Ondan sonra Erciyes Üniversitesi, Yavuz Selim'de de sanat okulun diyedi. Erciyes Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Orada bitirdi. Sen ikinci sınıfa geçtin mi senin şeylerin fotokopisini çektirirdi. Babama zahmeti olmasın diye. Üniversitede verilen parayı aldı. O da ödemeliydi. Giderken de kızına takılan altınlarla babam ödemesin. Babası belediyede çalışıyordu. Üşürdü, hasta olurdu. Baba sen onu ödeme, ben yatırayım gideyim dedi. Onu yatırdı gitti giderken.
2: O gün akşam saat 11'di. Askerler geldi böyle lan Allah Allah lan bizim evimizde dedik biz ne işler var bu askerlerin dedik. Bir şey yok falan diyorlar çocuğa ama biz hemen anladık durumu zaten. O anda şehit olmuş hemen saat 4'te askerde saat 4'te yemeğe gitmişler. Bunlar da Nizamiye'de nöbette bekliyorlarmış. O anda her zamanki gelen ekmek arabasını gasp etmişler PKK. Gasp etmiş. Bunlar da lan her zaman arayıp da giriyordu bu araba niye aratmadı kendini diye. Hemen bunlar mevzide çıkıyorlar. O içindeki 4 kişi TNT yüklemiş bir kap. Pikap TNT yüklüymüş. İçinde o 4 kişi çocuklara bomba attı. Bomba atmış. İşte o anda İsmail'im bir de yanında arkadaş o da şehit olmuş. İkisi şehit olmuş. Ama askerler ayrılmış. Eğer ki o pikap yemekhanenin altı boşmuş. Oraya girseymiş oradaki askerleri tüm kırıyormuş. İşte bir kızımız vardı. O zaman İsmail'im şehit olduğunda kızımız 2 yaşındaydı. Daha kendinde değildi ki öyle. Kendi kendine oynuyordu. Yanımızda çok durdu. Yani bir sene falan durdu yanımızda. Bizi çok severdi. Anne baba şey gibi bizi yine şey yapardı. Çok seviyoruz. Kızımız ne diyeyim ki yani.
1: İsmail kızının ismini Merve Gül koyacaktı. Gül peygamberimizin gülü diye. Ben de Beyza'yı çok seviyordum. İsmail dedim ne olur Beyza koy dedim. Anne dedi ben bir yerlerden sorarım sana cevap veririm dedi. Gitmiş cami Kebir'deki hocadan sormuş. Böyle böyle ben Merve Gül koyacağım, annem de Beyza koy diyor. Beni de kırmazdı. Deyince demiş ki berrak, berrak demek, Beyza demek, berrak demek demiş. O zaman demiş koyarım demiş, öyle koydu.
2: Rüyamda gördüm oğlumu. Yani o kadar iyi ki böyle pek yanıma da yaklaşmıyor ama öyle gülüyor, şey yapıyor, yanaşmadı. Ama ben sabahleyin bir kalktım ki böyle altına şeyle kalktım ama bir kalktım ki İsmail yok. Bu kadardı yani, o kadar gerçek ki yani yanıma rüyamda o kadar. Yani sanki İsmail şey olmuş, ben rüya değil gibi bir uyandım ki İsmail'im yanımda yok yani. Böyle bir rüya gördüm.
1: Ama İsmail'in sesiydi. Anne ben geldim dedi. Ama İsmail değilmiş. Kaç bir rüyamda gördüm. Öyle sarılıyorum. Hep rüyamda görüyorum. Gözümü şöyle çeviriversem kayboluyor. Geldi dedim ki ne bunca kız, anne ölmedim ben, sahi maha geldim diyor. Geldin ise dedim gitmeyeceğim bunca dedim. Sarıldım böyle sıkı sıkı sarılıyorum. Göndermeyeceğim seni diyorum. Gözüm şu tarafa safı diyorum, gidiyorum diyorum. Gene nasıl olduysa gene bıraktı gitti.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Bu şehir fuar şehri olacak. Bunda hep beraber başarmış olacağız. 4 taneyi büyük bir başarıyla tamamladık. Az önce söylediğim gibi. Ama bu 5.'si inanıyorum en güzel olacak.
2: Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya fuara ilişkin şunları söyledi.
4: Kumsmol 365 gün fuar alanı demek. Yılın belli bir döneminde değil. Tabii Kayseri'de önemli bir fuar olunca da fuar dönemiyle beraber biz de orada özellikle perakende de orada içerideki mağazalarımız ciddi kampanyalar yaptılar. Yıl sonu yaklaşıyor. Mobilya maliyetleri mecburen asgari ücretin artmasına bağlı olarak ve yıl çevir dönünce ham maddede bir takım artışlar yaşandığı için eğer insanlarımızın mobilya ihtiyacı varsa biz buna destek olmak amacıyla AVM tarafında biz de bir kampanya başlattık.
2: Anadolu Mobilya Fuarı hakkında konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın şunları söyledi.
5: Tabii artık Anamob Mobilya Fuarımız oturdu ve bilinen bir tarihi var. Dünya genelinden 163 ülkeden ziyaretçilerimiz var. Artık Kayserili mobilyacı sanayicilerimiz Türkiye'deki mobilyaya yön vermekte ve bu alanda hızla satışını, ihracatını, üretimini artırmakta. 5. Anamob Mobilya Fuarımızın da çok verimli geçeceğine inanıyoruz.
2: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, elektrikli traktör projesi üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Kılıç şunları söyledi.
6: Geldiğimiz noktada mazot litresi 100 TL civarında ve biz bu elektrikli traktörü merak ediyoruz. Elektrikli traktörle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. 2019 yılında 7 saatlik şarjla 8 saat çalışabilecek bir traktörden bahsedildi. 2020 yılında seri üretime hazır denildi. Bir ay içerisinde banttan ineceği söylendi bu elektrikli traktör. Takvim yaprakları değişti. Bugün 2026. Elektrikli traktör nerede? Kamuoyuna yansıyan Sayıştay bulgularına göre bu elektrikli traktör projesi için 246 milyon lira geçtiğimiz yıllarda bir bütçe ayrılmış ve bu para harcanmış.
2: Anahtar Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk, belediye meclis üyelerinin yetkileri üzerinde eleştirilerde bulundu. Öztürk şunları söyledi.
7: Sesi duyulmayan meclis üyeleriyle şehrimizdeki imar planlarının kaderine karar veriliyor. Muhalefet de alabildiği teknik destek veya hizmetle ancak bir yere kadar süreci taşıyabiliyor. Size soruyorum, bu meclis üyelerinin bu yapısıyla, meclisin bu yapısıyla şehrinizle ilgili imar planları konusunda doğru karar alındığına inanıyor musunuz?
2: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Mimar Sinan OSB'de faaliyet gösteren Fox Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ hakkında açılan konkordato davasında mahkeme şirketin iflasına karar verdi. İşkur Kayseri, Kayseri Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde normal statüde 11 kişilik daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
9: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
10: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
11: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
10: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. Olayda 3'ü çocuk 10 kişi kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi için ise çalışmalar devam ediyor. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikte kanun teklifiyle yatırımcıların haklarının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binadan yaralı kurtulan 5 vatandaşın tedavilerinin hastanede devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerine mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor dedi. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin Mekke Savunma İttifakı Stratejisi Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır açıklamasında bulundu. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçi'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenen Sarı Lacivertliler kupayı müzeye götürdü ve kupa töreninde büyük bir coşku yaşandı. BTK Euro Cup D grubunda temsilcimiz Bulgaristan deplasmanında 101-60 gibi ezici bir skorla geçerek grupta 2-2 yaptı. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Esenler Erokspor ise Azerbaycan ekibi Gence'yi 92-63 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle merhaba dedi. Fransa Ligi ve EuroLounge'ın son yıllardaki iddialı ekibi Monaco Basket resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Siyah Beyazlıların Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Törenin hemen ardından yönetim içerisindeki görev dağılımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Sporda öne çıkan başlıklar şimdilik böyleydi. Gelişmelerle yeniden yayında olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Aslında böyle güzel bir programda yer almak benim için çok özel, çok güzel. Çünkü kadınların sesi oldunuz. Burada ulaştırmak istediğimiz, belki daha çok kitlelere ulaşacağız. Belki bizim ulaşamadığımız, gönle dokunamadığımız, adım atamadığımız yerlere buradan ulaşabileceğiz. Yeter ki siz inanın diyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. Merhabalar. Meral Koşar, her şeyden önemlisi bir anne. Siyasetçi, ev hanımı, eş, evlat. Aslında birden çok tanımı olabiliyor tanıyalım derken. Tabii ki daha çok şu anda siyasetçi kimliğimle. Meral Koşar, Cumhurbaşkanı'na yol arkadaşı olmak için yola çıkmış. Aslında bu yolu da çok seven bir insan, bir siyasetçi. Bir dava ve yol arkadaşı Cumhurbaşkanımıza diyebiliriz. Evliyim. 3 evladım var. Öğretmen bir aileden geliyorum. Bunu her platformda söylüyorum aslında. Eğitimci bir ailenin evladı var. Ben de bir eğitimciyim. Ama bu eğitimcilik böyle bir sürekli gelen bir eğitimci öğretmen hayatım olmadı benim. Arada bir girdiğim derslerle, okullarda girdiğim eğitim hayatım oldu. Sonrasında zaten siyasetin ağır basmasıyla daha çok bu yöne yönelen biriyim. Aslında çok da seviyorum. Siyasetçi olmaktan öte Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşı olmaktan çok da mutluyum, gururluyum. Anneyim, tabii ki 3 evladım var. Eşim, onun haricinde ben de bir evladım. Benim de bir annem, babam, abim, kardeşim var. En önemli dönüm noktası aslında 2001. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü 2001 biliyorsunuz. Bu noktaya gelmeden önce gençliğimizde yaşayan, işte üniversite hayatında, sosyal hayatta, bizlerin yaşadığı sıkıntılar, çileler, hayatın getirdiği zorluklar. Belki de bu yöne yönelimizdeki en büyük sebep bunlardı. Hani bizler de zamanında geçmişte yaşadığımız çileler bir arayışa soktu bizi. Ve 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte biz bu yola girdik. Ve bu yola girerken de aslında nasıl gideceğini, ne olacağını bilmeden girdik. Belki de bu bizi bu yola itti. O dönemki hayat koşulları, şartları, belki inançlı insanların, bizim gibi başörtülü insanların yaşadığı çileler, sıkıntılar aslında biraz da bir arayışa soktu bizi. Ve milli görüşten gelen insanlar olarak bu konuda 2001 yılında, 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti'nin kurulması ve Cumhurbaşkanımızın bu yola çıkmasıyla birlikte biz onunla birlikte bu yola çıkmış olduk. Aslında öğretmenlikten siyasete yolculuğum, hani öğretmenlik önce olup sonra siyasete girmiş değilim ben. Zamanla biz okul okurken bazı yasaklar bizi birazcık eğitim hayatından geri çekti maalesef. Belki korkular, belki cesaret, bilmiyorum o dönemki sıkıntılar. Biz sonradan öğretmenlik hayatına girdik. Hani aslında siyaset öğretmenlikten önce başladığım bir süreçti. Ondan sonraki süreçte işte hayat koşulları, öğretmenlik, hayatın biraz daha bizim için kolaylaşması, şartların uygun olması, öğretmenliğe başlayabilirim mesajın benim beynimde aslında biraz da yapabilirim. Artık koşullar uygun gibi bir düşünceyle çıktım yola. Birkaç yıl çeşitli okullarda yaptım ama bu sürekli olmadı. Yani uzun süre devam eden bir süreç değildi benim için. Aslında çok istediğim, çok sevdiğim bir meslekti ama bazı şartlar uymadı. Onun dışında siyasi hayat bizim için çok yoğun bir süreç. Yani aslında evimize, ailemize vakit ayıramamışken bir de eğitim hayatına girdiğimiz zaman bu sefer hayat bizim için daha çok aslında şeyleri doğurdu. Yetişememeye sebep oldu. O yüzden siyasi hayat biraz daha yoğun olduğu için bu yöne yönelmeyi tercih ettik aslında. Aslında kadın olarak hayatın çoğu alanı zor. Ama yine başaran yine biz kadınlar. Kadınlar her koşulda, her şartta, her zorlukta vazgeçmeyen varlıklar. Sanıyorum Rabbimin bize verdiği bir lütuf bu. Kadın olarak her yere yetişmeye çalışırken en çok da belki de kendimizi ihmal ettiğimiz alanlar oluyor. En zor alan nedir? Kadın olarak bilmiyorum, bizim için zor alan var mı onu da aslında şu an düşünüyorum. Bizim için bir zorluk yok. Ben şuna inanıyorum ve öğretmenlik hayatımda da gerçek hayatımda da hep söylediğim bir söz, inanmak başarmanın yarısıdır. Ve biz inanıyoruz. İnanarak çıktığımız yolda da hep başarılı oluyoruz. Belki siyasette hayatında kadın olarak çoğu zorlukla karşılaştık. Tabii ki ilk adım attığımız yıllarda ne olduğunu bilmeden, hani nasıl yürüyeceğimizi bilmeden çıktık bu yola. Çünkü ileriyi görmek biraz zordu o dönem. Ama güveniyorduk, inanıyorduk. İnandığımız bir yol vardı ve bu yolda da biz inançla, kararlılıkla adım attık. Ve sonuç güzel oldu elhamdülillah. Tabii ki o şartlarda, o dönemlerde kadının siyasette yer alması o kadar kolay olmadı. Çünkü kadın bir noktada biraz daha bizim toplumumuzda geri duran, öne atılmayan, belki de susan, susturulan, belki fikri olsa bile söyleyemeyen varlıklar. Ve biz bunu başardık diye düşünüyorum. Zorluğu yaşasak da, o çileyi görsek de biz başardık ve hala da başarabiliriz. Bizim için zorluk var ama imkansızlık yok. Bu konuda inandığımız sürece başarabiliriz. Ben şunu da özellikle söylemek isterim. Belki de kadın, anne, eş, evlat her alanda zorluk çekiyor. Yani bizim de çevremiz, bizim de akrabalarımız, herkesin ayrı ayrı beklentileri var. En çok da şurada üzüldüğüm ve zorluk çektiğim oldu. Siyaset hayatı bize yol çizerken yoğun bir hayat, yoğun bir süreç getirdi. Bu süreçte biraz ev, aile hayatımı ihmal etmem benim için biraz zor oldu. İşin açığı belki vicdanen bu zorluğu, bu sıkıntıyı yaşadım. En çok zorluk sanıyorum orada oldu. Yoksa biz öbür alanlarda inandığımız sürece bizim için bir zorluk yok diye düşünüyorum. Yani bu konuda ne yapmak istiyorsanız genel anlamda tüm kadınlara buradan bu mesajı vermek isterim. İnanın. Kendinize inanın önce. Yani korkmayın. Evet, bazen başarısızlıklar oluyor. Bazen belki de istediğimiz gibi hayat bizi götürmüyor istediğimiz noktaya. Belki farklı sıkıntılar oluyor ama ben asla inanmaktan vazgeçmeyin derdim. Hedefe odaklanın. Az önce dedim ya, inanmak başarmanın yarısı. Aslında biz kendimize inandığımız zaman zaten çıktığımız yolun yarısını başarmış oluyoruz. Bu anlamda da ufak tefek sıkıntılara, çevreden gelen tepkilere, zorluklara çok kulak asmadan bence hedefimize odaklanmalıyız. Bunun için de vazgeçmemeliyiz diyorum. Aslında biz sahada tüm kadınlara destek olmak için çıktık. Bizim için bir görev değil, aslında bir sorumluluk. İş hayatında, sosyal hayatta kadınların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da tüm girişimci kadınlarımızın her adım attığında yanında olmaya gayret ediyoruz tabii ki. Birçok proje yaptık. Bunu çok fazla dillendirmesek de geri planda yaptığımız her proje aslında çok da güzel dönütler getirdi bize. Tarımla, toprakla uğraşan kadınlar için çok güzel projelerimiz oldu. Onlara destek açısından yönlendirmek, işte adım atmalarındaki ilk atacakları adım, onların yapacakları, çizecekleri hayat, yol haritası noktasında destek olma açısında projelerimiz oldu. Tabii ki girişimci kadınlarımız var. Biraz da kadınlar evden çıkıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok gayret ediyorlar. Ve bunu istiyorlar. Mutlu da oluyorlar aslında. Hani kendi hayatını, kendi işini kurmak, başarmak onlar için çok özel, çok güzel. Biz de bu konuda elimizden gelince destek olmaya çalıştık. Benim için başarı aslında sonu olmayan bir yol. Yani evet, başardım, tamam, burada durmalıyım diye bir şey yok benim için, sınır yok. Aslında başarı adım attığımız ilk günden, yıllar öncesinden çıktığımız bu yolda geriye dönüp baktığımız zaman ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden yola devam etmek. Ya ben buna inanıyorum. O günkü aşkımız, heyecanımız kaybolmamışsa, aynı inanç, aynı kararlılıkla yürümeye devam ediyorsak, evet ben bunu hallettim, bitirdim demek, buraya ulaştım, tamam bitti demek değil. Başarı bence ilk çıktığımız yoldaki o heyecan, o adım attığımız duygular devam ediyorsa bence asıl başarı bu. Ve ben bunun da bittiği anda zaten bence başarı olmuyor orada. Evet tamam, ulaştım, başardım, bir yerlere geldim. Bizim için başarı demek, ele aldığımız, bize verilen görevi, bize verilen sorumluluğu yerine getirmek demektir. İleriye dönük bunu yapalım. Evet, hepimizin vardır bir hayali. Hepimizin vardır gitmek istediği bir nokta. Ama o noktaya ulaştığımız zaman da evet bitirdik demek başarı değil. Bence o ilk günkü heyecan hala devam ediyorsa, hala içinizdeki o aşk, o sevgi devam ediyorsa asıl başarı budur bence. Ben burada şunu da söylemek isterim. Tabii ki biz kadınlar hayatın her alanda zorluklar çekiyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Belki hayatımızda adım atarken, yola çıkarken çoğu şeyi ihmal edebiliyoruz. Burada evimiz, eşimiz, ailemiz, belki bizim için en çok da bunlar birazcık zor oluyor. Ama ben inanıyorum ki kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki adım atsın. Yeter ki ben yapabilirim desin. Bence gerisi gelecektir. Bu anlamda tüm kadınlara, aslında tüm kadınlara derken bunu sınırlamamak gerek diye düşünüyorum. Yani tüm vatandaşlarımıza, tüm herkese, tüm insanlara bu bir bence yol haritası olmalı. Başarmak için illaki bir adım, başka yerden bir şey beklemeyelim. Önce kendi başarabileceğimize, kendimize inanarak yola çıkalım. Bence sonrası gelecektir ve ben teşekkür ediyorum. Aslında böyle güzel bir programda yer almak benim için çok özel, çok güzel. Çünkü kadınların sesi oldunuz. Burada ulaştırmak istediğimiz, belki daha çok kitlelere ulaşacağız. Belki bizim ulaşamadığımız, gönle dokunamadığımız, adım atamadığımız yerlere buradan ulaşabileceğiz. Yeter ki siz inanın diyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. Etrafın dediğine, onun bunun dediğine biraz bence kulak asmayalım. Kendi hedefimize, kendi inandığımız yola adım atalım ve asla vazgeçmeyelim diyorum.
2: Nasıl başardım sona erdi.
4: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırılarının zamanlanması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrini verdiği öne sürüldü. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi. Kanada'nın petrol zengini eyaleti, Alberta'da Ekim ayında yapılacak referandum öncesinde bağımsızlığın eyalet ekonomisine olası etkileri büyük bir tartışma yarattı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polis sert müdahalede bulundu. İngiltere deniz ticareti operasyonları, İtalya'nın Sardinya adasındaki dağlık Bolotona köyünde kadınların yaşam süresine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular aracılığıyla ilettiklerini açıkladı. Yeni Zelanda'da yakın gelecekte daha şiddetli sıcak hava dalgaları ve buzul erimesiyle karşılaşabileceği bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radarın rotası.
5: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Burak. Bu haftanın rotasında inanılmaz bir rotayla karşınızdayız. Kayseri-Sivas yolunun yaklaşık 23. kilometresinde bulunan Kültepe-Kanişkarum Ören Yeri, Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli arkeolojik kazı alanlarından bir tanesidir. Geçmiş M.Ö. 3000 yıla kadar uzanan bu antik yerleşim, tarihte Kaniş adıyla bilinmektedir. Asur dilinde pazar yeri veya ticaret merkezi anlamına gelen Karum ise bölgenin o dönemdeki ticari kimliğini ifade etmektedir. Kültepe, Asur ticaret kolonileri çağında Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticaretin kalbi haline gelmiştir. Asurlu tüccarlar Kültepe'de kurdukları koloni sayesinde yerli halkla yoğun bir ticaret yürütmüşlerdir. Bu ticari ilişkilerde genellikle gümüş, kalay, bakır ve tekstil ürünleri takas edilmiştir. Yürütülen bu faaliyetler sadece ekonomik gelişmeyi sağlamakla kalmamış, farklı medeniyetler arasında güçlü bir kültür etkileşimi de başlamıştır. Anadolu'nun en büyük ticaret merkezi haline gelen Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesine ait tarihi yazıtlar ve kil tabletleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu tabletler Anadolu'daki en eski yazılı belgeler olup, aynı zamanda yazılı tarihin bu topraklarda başladığını göstermektedir. Çivi yazısıyla kaleme alınan belgelerde mahkeme kararı, evlilik sözleşmeleri, ticari anlaşmalar ve borç senetleri yer almaktadır. Bu metinler sayesinde o dönemde yaşayan insanların sosyal hayatı, adalet sistemi, inanışları ve kadına verilen değer net bir şekilde anlaşılmaktadır. Tabletlerde ayrıca Hitit dilinin en eski izlerine de rastlanmaktadır. Tarih boyunca defalarca yangın geçirmesine ve tahrip olmasına rağmen Kültepe, zengin tarihi birikimini günümüze kadar korumayı başarmıştır. Alandaki ilk arkeolojik kazılar 1881 yılında Fransız araştırmacı tarafından başlatılmıştır. En kapsamlı araştırmalar ise Türk arkeolog Profesör Doktor Tahsin Özgüç tarafından yürütülmüştür. Ve 1948 yılından itibaren yapılan çalışmalarda 20 binden fazla çivi yazılı tablet gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde kazı çalışmaları Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürdürülmektedir. Yerleşik katları incelendiğinde Kültepe'nin erken Tunç çağından başlayarak Roma ve Helenistik döneme kadar uzanan 18 farklı yapı katına sahip olduğu görülmektedir. Dünyanın ilk organize ticaret merkezi kabul edilen bu alan, 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır. Kültepe tabletleri ise 2015 yılında UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu tarihi alandan çıkarılan kil tabletleri ve arkeolojik eserleri görmek isteyen ziyaretçiler, Kültepe Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ni, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret edebilirler. Radarın notasında bu haftaki rotamız 4000 yıl önceki tarihi günümüze yansıtan Kültepe Kanişkarum'du. Bir sonraki hafta farklı bir rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Küresel finans piyasasında kullanılan endeksleri oluşturan yöneten endeks sağlayıcısı Russell, Türkiye'yi ileri gelişen piyasa olarak sınıflandırmayı sürdürdü. Eylül ayında ertelenen bazı endeks değişikliklerine rağmen Türkiye olası statü değişiklikleri için izleme listesine alınmadı. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sigorta sektörünün bu yıl Ağustos sonu itibariyle toplam prim üretiminin yıllık bazda %28,1 artışla 971,8 milyar liraya ulaşması, sektörün büyüklüğünü ve sunduğu güvenlik kapasitesini ortaya koydu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkardık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Bolat, iş insanlarının karşı karşıya kaldığı uzun ve zorlu vize süreçleriyle ticareti doğrudan kısıtlayan karayolu geçiş kotaları, gümrük birliğinin gerçek potansiyeline ulaşmasını zorlaştırıyor açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 22 kuruş, euro ise 55 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6589 liradan, çeyrek altın ise 10740 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bültenini aktarıyorum. Bölge genelinde gökyüzü parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren ise Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve

0: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kayseri merkezde termometreler gün içinde en yüksek 22, gece saatlerinde ise en düşük 9 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde de tablo benzer, beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde. Yeşilhisar 22 derece ile ilçeler arasında en yüksek dereceye ulaşıyor. Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 20 derece ölçülecek. Bünyan ve Özvatan 19, Akkışla, Pınarbaşı ve Tomarsa 18 derece. Bölgenin en serin noktası ise 17 derece ile Sarız olacak. Komşu illere ve büyük şehirlere de göz atalım. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19 ve Kırşehir 20 derece. 3 büyük kentimizde ise Ankara 21, İstanbul 22 derece bandında seyredecek. İzmir ise 26 derece ile güneşli ve ılık bir gün geçiriyor. Günün hava durumu notları böyleydi. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bu şehir fuar şehri olacak. Bunda hep beraber başarmış olacağız. 4 taneyi büyük bir başarıyla tamamladık. Az önce söylediğim gibi. Ama bu 5.'si inanıyorum en güzel olacak.
1: Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya fuara ilişkin şunları söyledi.
3: Kamusmol 365 gün fuar alanı demek. Yılın belli bir döneminde değil. Tabii Kayseri'de önemli bir fuar olunca da fuar dönemiyle beraber biz de orada özellikle perakende de orada içerideki mağazalarımız ciddi kampanyalar yaptılar. Yıl sonu yaklaşıyor. Mobilya maliyetleri mecburen asgari ücretin artmasına bağlı olarak ve yıl çeviri dönünce ham maddede bir takım artışlar yaşandığı için eğer insanlarımızın mobilya ihtiyacı varsa biz buna destek olmak amacıyla AVM tarafında biz de bir kampanya başlattık.
1: Anadolu Mobilya Fuarı hakkında konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın şunları söyledi.
4: Tabii artık Anamob Mobilya Fuarımız oturdu ve bilinen bir tarihi var. Dünya genelinden 163 ülkeden ziyaretçilerimiz var. Artık Kayserili mobilyacı sanayicilerimiz Türkiye'deki mobilyaya yön vermekte ve bu alanda hızla satışını, ihracatını, üretimini artırmakta. 5. Anamob Mobilya Fuarımızın da çok verimli geçeceğine inanıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, elektrikli traktör projesi üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Kılıç şunları söyledi.
5: Geldiğimiz noktada mazot litresi 100 TL civarında ve biz bu elektrikli traktörü merak ediyoruz. Elektrikli traktörle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. 2019 yılında 7 saatlik şarjla 8 saat çalışabilecek bir traktörden bahsedildi. 2020 yılında seri üretime hazır denildi. Bir ay içerisinde banttan ineceği söylendi bu elektrikli traktör. Takvim yaprakları değişti. Bugün 2026. Elektrikli traktör nerede? Kamuoyuna yansıyan Sayıştay bulgularına göre bu elektrikli traktör projesi için 246 milyon lira geçtiğimiz yıllarda bir bütçe ayrılmış ve bu para harcanmış.
1: Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk, belediye meclis üyelerinin yetkileri üzerinde eleştirilerde bulundu. Öztürk şunları söyledi.
6: Sesi duyulmayan meclis üyeleriyle şehrimizdeki imar planlarının kaderine karar veriliyor. Muhalefet de alabildiği teknik destek veya hizmetle ancak bir yere kadar süreci taşıyabiliyor. Size soruyorum, bu meclis üyelerinin bu yapısıyla, meclisin bu yapısıyla şehrinizle ilgili imar planları konusunda doğru karar alındığına inanıyor musunuz?
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Mimar Sinan ÖSYB'de faaliyet gösteren Fox Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ hakkında açılan konkordato davasında mahkeme şirketin iflasına karar verdi. İşkur Kayseri, Kayseri Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde normal statüde 11 kişilik daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel alda tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
9: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. Olayda 3'ü çocuk 10 kişi kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi için ise çalışmalar devam ediyor. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikte kanun teklifiyle yatırımcıların haklarının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binadan yaralı kurtulan 5 vatandaşın tedavilerinin hastanede devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerine mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor dedi. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin Mekke Savunma İttifakı Stratejisi Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır açıklamasında bulundu. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçi'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında segbis aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
8: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
9: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenen Sarı Lacivertliler kupayı müzeye götürdü ve kupa töreninde büyük bir coşku yaşandı. BTK Euro Cup D grubunda temsilcimiz Bulgaristan deplasmanında 101-60 gibi ezici bir skorla geçerek grupta 2-2 yaptı. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Esenler Erokspor ise Azerbaycan ekibi Gence'yi 92-63 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle merhaba dedi. Fransa Ligi ve EuroLeague'in son yıllardaki iddialı ekibi Monaco Basket resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Siyah Beyazlıların Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Törenin hemen ardından yönetim içerisindeki görev dağılımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Sporda öne çıkan başlıklar şimdilik böyleydi. Gelişmelerle yeniden yayında olacağız. Hoşça kalın.
8: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Dönüş programında bu hafta Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla, popülerliğini güncel tutan müzik tarzıyla, birçok sanatçıyı etkileyen, süperstar lakabıyla anılan Ajda Pekkan'ı dinleyeceğiz.

Ajda Pekkan 12 Şubat 1946'da İstanbul'da dünyaya gelir. Kendisi gibi ses sanatçısı kardeşi Semiramis Pekkan'ın desteğiyle 61 yılında gece kulübünde müzik çalışmalarına başlar. Los Chaticos Müzik Topluluğu eşliğinde bir müddet sahne çalışması yapar. Ses dergisinin açtığı Ses ve Sinema Artisti yarışmasında Edison erkekler kategorisinde birinci olurken kadın kategorisinde de Ajda Pekkan birinci olur. Aynı yıl Öztürk Serengil'in başrolde oynadığı Adanalı Tayfur ilk sinema filmidir. Bu filmde seslendirdiği Göz Gözdeydi Bana şarkısı, arka yüzünde Öztürk Serengil'in seslendirdiği Abidik Gubidik Tivis şarkısıyla birlikte 45'lik olarak yayınlanır.

Sanat kariyerine sinema oyunculuğuyla giriş yapan Pekkan, 64'te yayınlanan ilk kaydı Göz Göz Değdi Bana'nın ardından ilk 45'liği Her Yerde Kar Var'ın beğenilmesi üzerine müzik hayatına atılır. İki yabancı 45'liğiyle aranjman dalında satış rekoru kırar.

1970 yılında yayınlanan Sensiz Yıllarda ve Yağmur plaklarıyla Ajda Pekkan başarılı bir çıkış yaparken 45'likler iyi bir satış yakalamış ve yıl sonu listelerinde yer almıştır. İstanbul Plak'a 1972 yılında geçiş yapan sanatçı, bu firmadan ilk plağıyla beklenen başarıyı yakalayamazken arabesk şarkılar içeren ikinci plağı Dert Bende Derman Sende ile satış rekorları kırar. Aynı yıl Tanrı Misafiri ve ertesi yıl Sana Neler Edeceğim yayınlamıştır. Ancak sanatçı büyük başarısını 1975'te yayınlanan Hoş Gör Senle yakalar.

0: seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Temmuz 1975'te yayınlanan ilk derleme albümü Ajda'yı Toplar. Albümde yer alan Palavra Palavra adlı şarkıya Cüneyt Türel düet yapar. Bekkan 76 yılında Olympia Paris Müzik Holü'nde pek çok şarkısının Türkçe versiyonlarını seslendirdiği Fransız şarkıcı Enrico Macias'la seri konserler verir.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidi.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

Şarkıcının başta Avrupa olmak üzere ülkesi dışındaki popülerliğinin giderek artması, 1980 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmesi ve ülkenin geçmiş yıllarda düşük sıralamalarla dolu olan imajını düzeltmesi için üzerinde bir baskı oluşturur. Başta amatör bulduğu yarışmaya katılmayacağını açıklasa da sonunda TRT tarafından yapılan teklifi kabul etmek durumunda kalır. Petrol şarkısıyla katıldığı yarışmayı 15. sırada bitirince hayal kırıklığına uğrar. Sıralama yalnızca kendisi için değil, onun yüksek bir derece alacağından emin olan çevreler içinde şok etkisi yaratır.

0: Şarkıcının 9. stüdyo albümü Superstar 83, Mart 1983'te piyasaya sürülür. Albüm, Hey dergisinin yerli pop müzik, yabancı pop müzik listesinde 5 hafta boyunca zirvede kalır.
1: Tam ona sarılırken

84 yılının sonlarında 5 yıl önce 5 yıl sonrayla bir müzik albümü hazırlar. O Benim Dünyam şarkısıyla iyi bir çıkış yakalayan Pekkan, bu şarkıyla büyük başarılara imza atarken yeni ekibiyle beraber birçok konser verir. Sonrasında yaptığı evlilik nedeniyle aldığı müziği bırakma kararı tüm müzikseverleri üzse de daha sonrasında müziğe yeniden dönüş kararı verir. 1989 yılının sonunda ise evliliği sona erer.

İsviçre, ABD ve Türkiye'de kaydedilen albümdeki şarkılarının neredeyse hepsinin yerli bestecilerden alındığı Ajda 93 albümü Mayıs 1993'te piyasaya sürülür. Sarıl Bana ve Oyalama Beni, sözleri Sezen Aksu'ya ait olan Ağlama Anne ve Eyvah gibi parçalar 1993'ün hitleri olur. Aynı yıl kendi rızası dışında yayınlanan ve hayranlarının oldukça ilgi gösterdiği toplama albümü Hoş Görsen yayınlanır.

Pekkan 98 yılında eski şarkılarının yeni düzenlemelerini seslendirdiği The Best of Ajda albümüyle 2 yıllık bir aranın ardından bir kez daha izleyici ve dinleyicilerle buluşur. Yüksek satış grafiği yakalayan bu albüm, geçmişten bugüne değin iz bırakmayı başarmış onlarca Ajda Pekkan klasiğini genç kuşaklarla buluşturur. Sanatçı, 98 yılında profesyonel sanat yaşamının 35. yılında 33. Türkiye hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan devlet sanatçısı unvanına layık görülür.

2005 yazında Kanal D ekranlarında çok beğenilen Süperstar Show adlı bir televizyon programı yapmaya başlar. 11 Haziran 2006'da Cool Kadın adlı albümü piyasaya çıkar ve göstermiş olduğu başarıdan ötürü MÜYAP tarafından Altın Plak ödülüyle ödüllendirilir. 2007 yılı içerisinde Ajda Disco'da adıyla birden fazla DJ ile bir dizi konser gerçekleştirir. Okuyor.

2011 Haziran'ındaysa Yakar Geçerim adlı single albümünü yayınlar. Bu çalışmasını sırasıyla Farkın Bu, Yakarım Canını, klasik Türk müziği şarkılarından oluşan Muazzez Abacı ile düet yaptığı Ajda Pekkan, Muazzez Abacı ve Ara Sıcak albümleri bu single'ları izler. Resim şarkısı Altın Kelebek ödülü alır. 15 Ekim 2021 tarihinde ise Ajda adlı 19. albümünü müzikseverlerle buluşturur.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bu haftaki programımızda Ajda Pekkan'ın Türk müziğine yaptığı katkıları, onun hayatını ve şarkılarını dinledik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bir başka sanatçıyla karşınızda olacağız. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Bu şehir fuar şehri olacak. Bunda hep beraber başarmış olacağız. 4 taneyi büyük bir başarıyla tamamladık. Az önce söylediğim gibi. Ama bu 5.'si inanıyorum en güzel olacak.
2: Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya fuara ilişkin şunları söyledi.
4: Kamusmol 365 gün fuar alanı demek. Yılın belli bir döneminde değil. Tabii Kayseri'de önemli bir fuar olunca da fuar dönemiyle beraber biz de orada özellikle perakende de orada içerideki mağazalarımız ciddi kampanyalar yaptılar. Yıl sonu yaklaşıyor. Mobilya maliyetleri mecburen asgari ücretin artmasına bağlı olarak ve yıl çevre dönünce ham maddede bir takım artışlar yaşandığı için eğer insanlarımızın mobilya ihtiyacı varsa biz buna destek olmak amacıyla AVM tarafında biz de bir kampanya başlattık.
2: Anadolu Mobilya Fuarı hakkında konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın şunları söyledi.
5: Tabii artık Anamob Mobilya Fuarımız oturdu ve bilinen bir tarihi var. Dünya genelinden 163 ülkeden ziyaretçilerimiz var. Artık Kayserili mobilyacı sanayicilerimiz Türkiye'deki mobilyaya yön vermekte ve bu alanda hızla satışını, ihracatını, üretimini artırmakta. 5. Anamob Mobilya Fuarımızın da çok verimli geçeceğine inanıyoruz.
2: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, elektrikli traktör projesi üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Kılıç şunları söyledi.
6: Geldiğimiz noktada mazot litresi 100 TL civarında ve biz bu elektrikli traktörü merak ediyoruz. Elektrikli traktörle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. 2019 yılında 7 saatlik şarjla 8 saat çalışabilecek bir traktörden bahsedildi. 2020 yılında seri üretime hazır denildi. Bir ay içerisinde banttan ineceği söylendi bu elektrikli traktör. Takvim yaprakları değişti. Bugün 2026. Elektrikli traktör nerede? Kamuoyuna yansıyan Sayıştay bulgularına göre bu elektrikli traktör projesi için 246 milyon lira geçtiğimiz yıllarda bir bütçe ayrılmış ve bu para harcanmış.
2: Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Elvan Öztürk, belediye meclis üyelerinin yetkileri üzerinde eleştirilerde bulundu. Öztürk şunları söyledi.
7: Sesi duyulmayan meclis üyeleriyle şehrimizdeki imar planlarının kaderine karar veriliyor. Muhalefet de alabildiği teknik destek veya hizmetle ancak bir yere kadar süreci taşıyabiliyor. Size soruyorum, bu meclis üyelerinin bu yapısıyla, meclisin bu yapısıyla şehrinizle ilgili imar planları konusunda doğru karar alındığına inanıyor musunuz?
2: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Mimar Sinan Özsoy Bey'de faaliyet gösteren Fox Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ hakkında açılan konkordato davasında mahkeme şirketin iflasına karar verdi. İşkur Kayseri, Kayseri Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde normal statüde 11 kişilik daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. Olayda 3'ü çocuk 10 kişi kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi için ise çalışmalar devam ediyor. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikte kanun teklifiyle yatırımcıların haklarının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binadan yaralı kurtulan 5 vatandaşın tedavilerinin hastanede devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerine mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor dedi. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin Mekke Savunma İttifakı Stratejisi Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır açıklamasında bulundu. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Bernard Laçi'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında Segbis aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenen Sarı Lacivertliler kupayı müzeye götürdü ve kupa töreninde büyük bir coşku yaşandı. BTK Euro Cup D grubunda temsilcimiz Bulgaristan deplasmanında 101-60 gibi ezici bir skorla geçerek grupta 2-2 yaptı. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Esenler Erokspor ise Azerbaycan ekibi Gence'yi 92-63 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle merhaba dedi. Fransa Ligi ve Eurolandia'nın son yıllardaki iddialı ekibi Monaco Basket resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Siyah Beyazlıların Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Törenin hemen ardından yönetim içerisindeki görev dağılımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Spor'da öne çıkan başlıklar şimdilik böyleydi. Gelişmelerle yeniden yayında olacağız. Hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
7: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
8: Ölümsüzler programı başlıyor.
9: Ciğere bir şey uymuyor. Herifim öldü demedim. Oğlum şehit olduktan sonra.
10: Göreve gitme diyorsunuz ya bana dede. Buradaki insanlar dedi, masum insanlar dedi. Yani çocuk dedi, burada perişan oluyorlar. Ben gitmesem, o gitmese, bu gitmese kim gidecek bu göreve dedi.
11: Haberini orada aldım. Dünyamız karardı. Ha, vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok.
10: Göreve giderken en son gittiğinde mesela dedi ki hani şu fermuarımı şurada bir açsam, yer olsa sizi oraya koysam Elif'le, ben sizi oraya saklasam da götürsem yanında dedi. Hani balkondan arkasından baktık buradan böyle.

Şehit annesi Hayriye Gökkaya. Maraş'ın Göğsün köylüğündenik, Kızılcık'tan. Ne zorluklarına meydana atırdım. Mehmet'imin üstüne güneş tacı diye çadır kurarak. Tarlalarda gününü geçirdim. Varlığına, yokluğuna meydana atırdım. Allah'ım da o takdiri, tecelliyi nasip etmiş. Vatanımız sağ olsun. Onu o yöne yönlendirmiş. Oğlum kullar kalbi kırmadı. Kötü bir alışkanlığı olmadı. Anıya babaya saygısızlık yapmadı. Oğlum çok iyiydi, dillerdeydi. Sonra da evlendi. Burada işine gidiyordu. Horantası da burada duruyordu. Biz de köyde duruyorduk Göksün'de. Babası öldü, kendinden 4 ay evvel vefat etti. Kendi onu toprağına koydu, kendi odu etti. Ondan sonra da nasip kendini ümüş. Ardından da sözleşmiş babasıyla zahar ki kendi gitti.

0: Ben Şehit Mehmet Kökaya, işte Zeliha Kökaya. Eşimle 2013 yılında tanıştık. Ben üniversite okuyordum o dönemde. Eşim de uzman çalışmış. Burada Kayseri Komando Tugayı'nda görevliydi. Üniversite bitene kadar, Haziran ayına kadar görüştük, konuştuk. Sonrasında, üniversite bittikten sonra, bir hafta sonra istemeye geldiler. İstemeye geldiklerinde benim şey dedi dedem, sen dedi uzman çavuşsun, dağda taşta gezeceksin, bu kız hep yalnız kalacak, nasıl yapacak hani dedi yani, ben dedi hani kararsızım. Ama ben onun şeyine kıyamadım, bilmiyorum hani yüzü düştü biraz, ben o yüzüne hiç kıyamadım. Dedim dedi ben onu çok seviyorum, hani biz birbirimizi seviyorduk böyle işte, dedim hani şey yapma, üstüne gitme.
1: Ben Cuma Kökkaya, Şehit Mehmet'in abisiyim. Şehit kardeşim çocukluğundan günümüze gelinceye kadar benim çocuklarımla aynı yaştaydı. Aynı bir arada büyüdüler. Okulunu benim yanımda burada Kayseri'de ikamet etti, okuduk. İlk öğretim. Lisesini Felaye'de yatılı yurtta kalarak bitirmişti. Ondan sonra özel sektörde çalıştı. Benim çocuk da bayağı bir anlaşamazlardı çocukluklarında. Dövüş kavga yapardı. İyiydi yani. Geçimli bir kardeşimdi. Ondan sonra askerden geldikten sonra uzman çavuş olacağım diye karar verdi. Askeri bitirip geldikten sonra uzman çavuş oldu. Suriye'de Elbap'ta şehit düştü. O arada ben bir özel sektörde çalışıyordum. İl dışındaydım Nevşehir'de. Haberini orada aldım. Dünyamız karardı. Ha, vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok. Yani fazla da öyle bir yaramaz bir şekilde anılarımız olmadı. İyiydi, her şey hoştu. Güzeldi kardeşim. Yanımda burada hatta uzman çavuş olmadan önce fabrikada çalıştı. Yanımda kaldı, ikamet etti. İyi zamanlarımız oldu.
0: Ben kilis son dakika haberlerini takip ediyordum. Eşim nereye göreve gidiyorsa ben onun son dakika haberlerini takip ediyordum. Bir gün eşim kahvaltıya gitti. Kiliste kalırken o esnada kilisin pazar yerine roket düştü. Kilis son dakika haberlerini de takip ediyorum. Roket düşünce ben Mehmet'i aradım. Dedim Mehmet ne yapıyorsun, neredesin? Dedi biz kahvaltı yapıyorduk arkadaşlarla dedi. Pazar yerine roket düştü dedi. Ben de dedim onu gördüm, onun için aradım zaten. Nasılsın, iyi misin dedim. Ben iyiyim de dedi. Hani göreve gitme diyorsunuz ya bana dedi. Buradaki insanlar dedi, masum insanlar dedi. Yani çocuk dedi burada perişan oluyorlar. Ben gitmesem, o gitmese, bu gitmese kim gidecek bu göreve dedi. Hani bir şey diyemedim. Çok haklıydı. Yani dedi buradaki masum canlara olmasın, sizlere bir şey olmasın. Biz burada olmaya razıyız dedi. O gün ben telefonda konuştum işte. Ben dedi duvarın arkasında dinleniyorum, kar yağıyor dedi. Halbuki o esnada hastane tepedelermiş. Dediği gibi duvarın arkasındalarmış. Önce bana şey dediler, duvar çöktü üstüne dediler arkadaşları. Dedim hani duvar çökse gördüm. Dedim hani hiç öyle bir iz yok, bir şey yok. Sonra dediler hani Ali Sezai Yalçın'a battaniye götürüyordu. Biz dediler tutamadık Mehmet'i. Ona dediler yardımcı olmak istedi. Ali Sezai Yalçın yerdeymiş işte. Mehmet üstüne kapanmış. Canlı araç bomba patladığı sırada. Canlı bomba kendini patlatmış o esnada. Mehmet de hani onun üstüne şarapnel parçaları gelmiş. Gözünün burasında vardı biraz. Biraz başında vardı. Ama onun haricinde hani vücudunda bir şey görmedim. Çok güzel gülümsüyordu. Sanırım iç kanamasından şehadet ermiş.
2: Akşam oldu. Eve vardım. Allah'tan gözümün yaşı dinmiyor. Tövbe ediyorum, istiğfar çekiyorum, zat ediyorum, ağlamayayım diyorum. Gözümden akıyor böyle. Maalesef benden konuştuktan sonra şehit olmuş. Dedi, Akşam saat 12 oldu. Sobanın da başına oturdum. Şöyle saat 12 oldu. Durmadan gözümden akıyor. Tövbe ediyorum, zat ediyorum. Durmuyor gözümün yaşı. Dedim 12'ye kadar yorulanacağını ağladım. Ağladım. Dedim ki ne, soba da körleniyor dedim. Kalın yatayım dedim. Tövbe istiğfar edeyim yatayım dedim. Ağlarsam da yerin içinde ağlar. Yere sokuldum. Bir telefon çaldı. Yüreğim caz etti. Yekindim kalktım. Işığı yaktım. Siz kimsiniz dedim. Gece oldu ben arıyorsunuz da korkutuyorsunuz. Kimsiniz dedim. Meğerse askeri onda kapının önüne gelmiş. Dolmuş bile. Deze dedi neredesin dedi. Evinde misin köyde misin dedi. Köydeyim dedim. Siz kimsiniz de bu saatte beni arıyorsunuz dedim. Telefonu kapattılar. Işığı yaktım, bağırmaya durdum. Bir zarar var, bir ziyan var diye. Orada bir bacımın kocası vardı. Geldi Cem'e vurdu şöyle tık tık saat 12. Şey dedi, bacanın kapıyı açala dedi. O gelince dedim ki ne? Ya anam ölmüş ya babam ölmüş dedim. Eniştenin sesini duyunca onun için bana çağırıyor dedim. Fekime getirmiyorum şehit olacak. Kapıyı açtığım an eskeriyenin içine eve dolduğu bir oldu ancak bir yol sıçradığımı biliyorum.
0: Babam evdeydi, kardeşim evdeydi. Ben Elif'i uyutmaya gitmiştim. Arkadaş aradı önce. Dedi bizim arkadaş vardı, şehit oldu dedi. Onun şeyindeyim dedi. Cenazesinde işte törenindeydim, yenge dedi. Şimdi Kayseri'ye geliyorum dedi. Mehmet nasıl dedi. Dedim sen ne diyorsun abi, niye Mehmet'i soruyorsun? Sen dedim şehit şeyinden çıkıyorsun hani, töreninden çıkıyorsun, buraya geliyorsun. Amaç ne, ne demek istiyorsun dedim. Böyle hani ondan zaten biraz kuşkulandım. Komşu geldi öncesinde, nasılsın, ne yapıyorsun diye. Hani aşağıda bekliyorlarmış zaten. Beni kontrol ediyorlarmış. Sonra dedim, Elif dedim, benim içim daralıyor dedim. Hani gidelim ben seni uyutayım dedim. Elif'i uyutuyordum yatak odasında. Elif de şey dedi hep, anne babam gelecek, yastığımdan kalk git diyecek. Babası öyle derdi, Elif geleceğim, yastığımdan kalk git diyeceğim sana. Git be şimdi uyu diyeceğim derdi. Elif de yeni konuştuğu için babam gelecek, kalk git diyecek. Ben de hani gideceğim. Böyle söyledi. Dedim Elif dedim, kızım konuşmayalım da uyuyalım tamam mı? Elif'i uyuttum. Ama o kadar hissettim ki yani. Kıyafetimi dahi hazırlayıp yatağın üzerine bıraktım. Şöyle uzun giyineyim falan. Şehit ailesine böyle yakışır gibisinden düşünceyle. Komşu geldi, yatak odasına girdi. Abla dedim, Mehmet dedim hani yaralı de gidelim. Herkes başı neydi o esnada? Benim yani buramdan aşağı tutmuyor gibi oldu. Salona geldim buraya. Bütün komutanlar gelmişler. Salona bayrak asmışlar. Kapıyı babam açmış.
2: Ben şehit ablası Naciye Soylu. Mehmet kardeşimizi anıyoruz. Ben kardeşimi şehir ya köyde duruyordum. 12. ayın 21'inde saat 12.30'da telefon geldi. Bir şey söyleyeceğim, eniştemi ver diye. O da anladım durumu, telefonu eşim kalkmadan ben açtım. Bana söylemediler, Mehmet yaralıymış, görüşe gidecek dediler. Anladım, köyden geldim ben, 60 kilometre yerden. Geldim, haber aldım, eşiyle kardeşimin hanımı vardı. Ailem geldi, annem köyden geldi. Öyle duydum haberi, öyle aldım. Ondan sonrası da kardeşimin doğumunda, Elif'in doğumunda ben yanındaydım. Aldım eve getirdim. Zeliha dedi ki, abla Mehmet geliyor dedi. Kapıyı açmaya çalışıyor kardeşim. Kapıyı kilitledim, Elif'e kucağıma aldım. Kapıyı açamadı, kapıyı çalmaya durdu. İçeri kolay girilmez kardeşim dedim. Abla ne istiyorsan, dileğin neyse kapımı açar mısın dedi. Kapıyı açtım, elinde çantası vardı. Çantaya neler bıraktığımı bilmedi. Elif'imizi bağrına bastı. Ağlamaya durdu. Dayanamadım. Kardeşim tarif edilmez bir kardeşti bize. En küçüğümüzdü. Babamla Mehmet'in arasında 4 ay var. İyi ki babam görmemiş, katlanamazdı.
0: Doğumuma da gelemedi. hastaneden eve geldik. Bir gün sonra geldi. İzin alıp geldi. Geldiğinde kapıyı ilk açtı. Ablası hatta kapıyı açtı. Annem de evdeydi. Dediler hani Elif'le kapıyı açtı. Elif açtırdı kapıyı. Dedi hani kardeşim bak kapıyı açmıyorum. Dedi hani kapı kilitimi istiyorlar. Öyle bir şey derler ya hani o şekilde. Kapıyı açtı. Elif'i görünce çantayı falan elinden fırlattı. Bizi hiç gözü görmedi tabii annemi, ablasını. Elif'i kucağına aldı. Benim kızım mı doğmuş, prensesim mi olmuş falan. O şekilde sevdi. Bir de aşıya götürüyorduk birlikte. Kucağına aldı aynı şekilde. Açın kapıları, benim prensesim geliyor diye. Çok seviyordu Elif'i. Yani Elif için görevdeyken Antep'ten şey almış, Gaziantep'ten hediye almış doğum günü için. Aynı şekilde 3 Aralık'ta doğum günü gelmeyi düşünüyordu ama izin vermedikleri için gelemedi. Doğum günü hediyeleri geldi çantasıyla birlikte.
3: Ben Gülizar Kiper, şehidin ablasıyım. Mehmet'e yaşamak yani çok güzel bir duygu yani. Ne bileyim ben, Mehmet'in anılarımız hiç bitmeyek bilmeyen çok anılarımız var. Bunlardan nasıl da şey yapsam bilmiyorum ama bir anısı var çok şey yani. Pilavı çok severdi. Abla bir tane aş pişir, yanına katık yap derdi. Bizim ailede bir tek katık diye ayrana o söylerdi. Bir gün aramıştı, Zela geldi. Telefon açtı, abla bir tane pilav pişir de yiyelim. Tamam yiyelim kızım dedim. Ondan sonra yanına da katık yap dedi. Dedim ki katığı bir tek Mehmet söyler. O zaman görevden gelmişti Irak'tan. Ya geri aradım Zela'yı. Dedim ki ne, Mehmet'e söyle. Ben pilavı pişiriyorum, katığı yapıyorum ama kendi de eli boş gelmesin dedim. Bir sürü bir şeyler almış gelmişti. Ablan nereden bildin geldiğini? Böyle çok anısı vardı bende. Sen, herkes pilav yapıyor ama senin kadar yapamıyor derdi.
2: Bu şeye dolduğu 15 gün evvel içime bir sızı düştü. Ağlamayayım diyorum, gözümün yaşı dinmiyor. Kendi de Arap burada, kendi de o yanda, Albap'ta. Ben köydeyim. Dedim bu telefona numarayı alıyorum, aramaya da bilmiyorum. Komşuya varıyorum, şunu aran, Mehmet aran, Mehmet'e bir şey doldu, Mehmet aran diyorum 15 gün evvel. Varıyorum, arıyorum, ulaşamıyorum, arıyorum, ulaşamıyorum. Sonra bu gelini aradım. Kızım Zela dedim, ben Mehmet'e 15 gün oldu, ulaşamıyorum. İçimde bir sıkıntı, sızı var. Gözümün yaşı dinmiyor. Mehmet'te bir zarar var, bize mi demiyorsun dedim. Ana dedi, gelin sen ulaşaman ki dedi. Biz internetle konuşuyoruz, senin de internetin yok dedi. Orada da telefon çekmiyor dedi. Ben Mehmet'e söyleyeyim, seni bir yol arasın dedi. Bu oldu, tamam dedim. İkindin oldu, namazı kıldım, kalktım. Telefon çaldı, yüreğim caz etti. Dedim bir şey var, acı geliyor telefon dedim. Ana dedi, sen misin dedi, bana ulaşamamışsın dedi. Sen dedi, beni kayak etmişsin dedi. Böyle diyor dedi, bir çeken yere dedi, çıktım seni arıyorum dedi. Bir şey yok dedi, ben de dedi, sen dedi kendine bak, babama acışıyorsun, beni düşünüyorsun dedi. Ben de öyle olucu sanıyorum dedi. Oğlum elin ayağını öpeyim dedim, telefon açamayacak gene dedim, elin ayağını öpeyim Mehmet, kurban olayım Mehmet, kadın alayım Mehmet, çıkıcıyı ver gel diyorum, yavlarıyorum böyle.
4: Keşke yaşasaydı ama neyse, Elif'imizle avunuyoruz, Elif'imizi onun yerine koyuyoruz. Aynen Zeliha öyle, gelinimiz. Maşallah yani, dediğiniz gibi biz bir aile olduk yani hani... Mehmet yokmuş gibi değiliz. Yani hiç birbirimizi dışlamadık. Çok güzel bir duygu. İnşallah ömür boyu da böyle gider.
0: Eşim Suriye'den gelmiş. Biz uyuyoruz. Yanımıza geliyor. Aa diyorum, Mehmet sen mi geldin diyorum. Ben geldim de diyor aşkım diyor. Ben diyor tekrar gitmek zorundayım diyor. Çünkü bir şey unutmuşum orada diyor. Sonra bir uyandım böyle. Mehmet'e anlattım. Dedim ki böyle böyle rüyamda gördüm, Suriye'den eve gelmişsin. Böyle bir şey unutmuşsun, geri gittin. Dedi ki gelsem gider miyim işte dedi, nasıl sarılırdım size falan dedi. Dedim ondan sonra bir gün sonra yine rüyamda gördüm. Bu defa ben Suriye'deydim. Ben sipsiyah giyinmişim. Böyle çarşaf şeklinde siyah giyinmişim. Arkadaşlarıyla eşim göreve gidiyordu. Görev araçlar oluyor, askeri araçlar. Onun arkasında eşim uzanmış, uyuyormuş, dinleniyormuş orada. Eşimin arkadaşları da şehitler ölmez, vatan bölünmez diye böyle bağırıyorlar ellerinde silahlarla. Ondan sonra eşime dediler, Mehmet, Mehmet uyan. Eşin gelmiş, Zeliha yenge gelmiş dediler. Eşim uyandı, ben de şöyle arkama baktım. Beni görür mü acaba diye, görmediler. Bir tepe vardı, tepeyi açtılar araçla.
5: Kabe'de gördüm rüyamda. Böyle dönüyoruz, bir mağaraya gidiyoruz. Mağaradan abla sen su içeceksin buradan. Ama biz mağaraya girdiğimizde Elif'le beni kilitlediler oraya, kilitli kaldık. Yani Mehmet'imiz kurtardı bizi oradan. Diyorum ki Elif ortada sıcak su kuyusu varmış. Diyorum Elif sen düşme oraya. Yani ben düşeyim, düşeceksem de o sıcak su kuyusu beni alsın, seni almasın diye Elif'e sesleniyorum. Ondan sonrasına ama her taraf böyle parmaklık. Sonra sesler duyuyorum. Mehmet'in sesi geliyor, asker giyimli böyle. Diyor abla diyor merak etmeyin ya diyor, sizi ben kurtaracağım buradan. Sonra geldi, elimizden tuttu, ikimizin ortasına girdi Elif'le benim. Kurtardı bizi oradan. Kabe'nin etrafında döndük, uyana kaldım.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Küresel finans piyasasında kullanılan endeksleri oluşturan yöneten endeks sağlayıcısı Russell, Türkiye'yi ileri gelişen piyasa olarak sınıflandırmayı sürdürdü. Eylül ayında ertelenen bazı endeks değişikliklerine rağmen Türkiye olası statü değişiklikleri için izleme listesine alınmadı. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sigorta sektörünün bu yıl Ağustos sonu itibariyle toplam prim üretiminin yıllık bazda %28,1 artışla 971,8 milyar liraya ulaşması, sektörün büyüklüğünü ve sunduğu güvenlik kapasitesini ortaya koydu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkardık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Bolat, iş insanlarının karşı karşıya kaldığı uzun ve zorlu vize süreçleriyle ticareti doğrudan kısıtlayan karayolu geçiş kotaları, gümrük birliğinin gerçek potansiyeline ulaşmasını zorlaştırıyor açıklamasını yaptı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 22 kuruş, euro ise 55 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6589 liradan, çeyrek altın ise 10740 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bültenini aktarıyorum. Bölge genelinde gökyüzü parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren ise Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kayseri merkezde termometreler gün içinde en yüksek 22, gece saatlerinde ise en düşük 9 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde de tablo benzer, beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde. Yeşilhisar 22 derece ile ilçeler arasında en yüksek dereceye ulaşıyor. Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 20 derece ölçülecek. Bünyan ve Özvatan 19, Akkışla, Pınarbaşı ve Tomarsa 18 derece. Bölgenin en serin noktası ise 17 derece ile Sarız olacak. Komşu illere ve büyük şehirlere de göz atalım. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19 ve Kırşehir 20 derece. Üç büyük kentimizde ise Ankara 21, İstanbul 22 derece bandında seyredecek. İzmir ise 26 derece ile güneşli ve ılık bir gün geçiriyor. Günün hava durumu notları böyleydi. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri Spor'un ligin 9. haftasında Manisa FK'yı konuk edeceği maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Erciyes 38 FK evinde oynadığı maçta Kahta 0-2 Spor'u 2-0'lık skorla yendi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binadan yaralı kurtulan 5 vatandaşın tedavilerinin hastanede devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerine mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor dedi. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin Mekke Savunma İttifakı Stratejisi Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır açıklamasında bulundu. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında segbis aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenen Sarı Lacivertliler kupayı müzeye götürdü ve kupa töreninde büyük bir coşku yaşandı. BTK Euro Cup D grubunda temsilcimiz Bulgaristan deplasmanında 101-60 gibi ezici bir skorla geçerek grupta 2-2 yaptı. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Esenler Erokspor ise Azerbaycan ekibi Gence'yi 92-63 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle merhaba dedi. Fransa Ligi ve EuroLounge'ın son yıllardaki iddialı ekibi Monaco Basket resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Siyah Beyazlıların Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Törenin hemen ardından yönetim içerisindeki görev dağılımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Spor'da öne çıkan başlıklar şimdilik böyleydi. Gelişmelerle yeniden yayında olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Yayın tekrarı.
8: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
9: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
10: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
11: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
12: günaydın,
11: sanatlar.
12: Günaydınlar herkese.
9: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor hala.
11: Evet.
9: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz?
8: Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
11: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
9: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
8: Yol Açık başlıyor efendim.
9: Aslında ya öyle değil. Benim param, benim param o da benim.
11: O da benim.
9: Senin param, senin param o da benim.
11: O da benim.
9: Benim param benim.
11: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun.
9: 2011.
11: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak kadar.
9: Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
10: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
9: Tamam.
10: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
9: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
8: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
9: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Günlerden 8 Ekim, Perşembe'yi bulduk. Havada bahar havası kıvamında hafif bir tatlılık var. Dün de sabah saatlerinde bulanık başlamıştık. Hava bir tık daha normalleşti. Keyifli bir gün olsun dileğiyle trafikte rutin şartlardaki yoğunluklarımız gerek Kartal Kavşağı gerekse diğer bölgelerde kısmen devam ediyor ama önümüzdeki saatlere itibariyle bir miktar daha normalleşecek gibi görünüyor. Tabii ki konuşacaklarımız var, tabii ki söyleyeceklerimiz var. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve teknik masamızda Sayın Merve Esersoy bizlerle birlikte olacaklar. Halil Beyciğim günaydınlar efendim.
11: Günaydın, hayırlı sabahlar.
9: Hoş geldiniz, sefalar hoş bulduk, getirdiniz.
11: Teşekkür ederim.
9: Yoğun bir trafikten geçmiş gibi görünüyorsunuz.
11: Ya hem trafik çok, hem trafik lambası çok. Akan trafiği durduran bir trafik lambaları var maalesef. Yani Kayseri'nin yani herhalde şoförlerin trafik olanın %99'unun en fazla şikayet ettiği konulardan biri nedir dersen Kayseri trafiği dersen. Trafik lambalarının çok fazla olması. Zırt pırt tabiri caizse trafik lambası var. Bu da bizim bir yerden bir yere hareketimizi kısıtlıyor maalesef.
9: Trafik lambasına geçip bazen akıllı kavşaklar yaptık. Akıllı kavşaklarda düzeni oluşturamıyoruz. Evet. Ana yolu kesen akıllı kavşak döngülerimiz var mesela. Ana yoldan gidiyorsun. Mesela senin geldiğin bölge için söyleyeyim. İlden bölgesinde.
11: Birçok
9: basıp,
11: yerde var.
9: Basıp keseye kadar dümdüz gidebileceğin yerde bir bakıyorsun ana yol hakkı öbür tarafın. Nasıl yani? Hani böyle kalıyorsun içeride. Yani nasıl yani şimdi filan diye zorlanıyoruz. Değil evet. Trafik ışığıyla alakalı şehrin genel bir problemi var. Ve bu da trafiğe sebep oluyor. Efendim para piyasasıyla başlayalım. başlayalım mı? Önce bir ne oluyormuş memlekette, ardından da son dakika gelişmelerini ülke gündeminde beraber değerlendirelim. An itibariyle dolar kuru 49 lira 21 kuruştan, euro ise 55 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında yarı paralel bir görüntü var. Bir 4134 dolar civarında altın ons fiyatı. Brent petrolü ise 102 dolar 35 centlik bir fiyat var. Dün itibariyle Borsa İstanbul yine çöküşteydi. -2.03 puanla kapattı. Dünü 12.122 puanla Borsa İstanbul kapatmış oldu. Asansöre döndü. Borsa İstanbul bir iniyor bir çıkıyor. Nerede duracağını da bilmiyor. Çünkü fon krizi en çok Borsa İstanbul'u vurdu. Oradaki para miktarını ve oradaki süreci etkilemiş oldu. Şimdi çok uzun zamandır en azından fon krizinin başından bu tarafa birkaç kez bakmıştım zaten ne oldu diye. Dün -2.03'te kapanmış ve gerçekten hisseler el aşağı demiş. Kayseri üzerinde mesela Kayseri Şeker 3 liraya kadar düşmüş elimdeki verilerle. Şu an bakıyorum başka nerede ne var. Meysu hisselerimiz var. 8 lira şu an itibariyle fiyatı. Başka ne var? Var mesela şuradan bakalım mı? Türk Hava Yolları 286 liraya düşmüş. Ford Otosan 73 liraya düşmüş ki 100 liraları geçmişti. 100 liralar seviyesine geçmişti. Fenerbahçe hisseleri takım olduğu için böyle bakıyorum ben. 2.37 kuruşa düşmüş. 5'ler, 7'ler, 8'ler konuşulur mu diye düşünüyorduk. Zaten ligdeki hadise de zaten TFF'nin ve MHK'nin hadisesi de orayı karıştırdı. Şu an itibariyle el aşağı neredeyse bir kriz çıksaydı bu kadar düşerdi dediğimiz noktaya gelmiş oldu. Kriz var mı? Var. Önümüzde kocaman bir fon krizi var. Fon soruşturmasında da gelişmeler var. Fatma Betül Sayankaya ve eşi dün itibariyle ifade vermiş. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayankaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İki isim yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılmışlar. Dün itibariyle yine Fatma Betül Sayankaya AK Parti'den de istifasını vermiş. AK Parti üyeliğinden de istifa etmiş. Bir çözülme başladı mı ya da başlıyor mu? Belki bunları konuşmak lazım. Dün fuar nedeniyle biliyorsun birazcık protokol, birazcık kuliste herkesin bir şu tedirginliği var. Fonda var mısın? Fona girmiş miydin? Şimdi
11: bir de soruyor değil mi herkes?
9: Ya şimdi o kadar enteresan ki bir yerde bir haber çıkmış işte bilmem kaç tane vali var fon krizinin içerisinde diye. Dün vali bey de hemen hemen tüm standları teker teker gezdi alandaydı. Valla bende yok diyor. Şimdi ama öyle bir laf söylüyorlar ki gel de çık işin içerisinden diyor. Yani fonda var mısın? Hangisi var? Hangileri acaba diye. Herkes birbirinin üzerine bir şey atmaya ya da bir şey toparlamaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde kapsam genişler mi? Ya da kapsam genişlese bile bunun haberi dışarı çıkar mı? Buna hep beraber bakacağız. Şu an itibariyle açılan hesaplara istiyorsanız iade edebilirsiniz diye bir seçenek ortaya çıkartıldı. Bu iade süreci de iyi niyet göstergesi olacak mahkeme sürecinde, soruşturma sürecinde. Evet kazandım ama ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Buyurun para. Ne yapıyorsanız yapın dediğiniz noktaya doğru getirmiş oluyorsunuz ama giden gitti ve birçok insanda belki de on binlerce insanın çok büyük miktardaki fon sahibinin şu an itibariyle nerede olduğunu, parayı nereye taşıdığını da bilmiyoruz. Rakamlarda büyük. Ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Ben 2 milyar paraya ulaşmış olsaydım Fatma Betül Sayankaya gibi vermezdim yani. Anladın mı? Almışın çekmişin de parayı. Giderdim. Bu ülke bunlara çok alışkın yani. Çıkıp gitmelerinize çok alışkın. Ben fondan para kazanmışım. Ne olabilir ki en fazla deyip çıkardınız işin içerisine. Onun için çok ciddi bir süreç yaşayacak. Mesela diyor ki İlyas Kaya Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin not Özatı Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattığını söylemiş. Fatma Betül Sayankaya da aynı dönemde yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını ve benzer şekilde Ağustos ve Eylül ayında satış yaptığını belirtmiş. Çift satışlardan elde ettikleri paranın büyük bir bölümünü kısa vadeli yatı olarak yatırım fonlarında değerlendirdiklerini söylemiş. İlyas Kaya Halk Yatırım ve Tera Yatırım üzerinden, Fatma Betül Sayankaya ise Tera bünyesindeki bir fonda işlem yaptığını ifade etmiş. Kaya çifti hisse alımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını ve kendilerine özel bilgi verilmediğini de savunmuş. İkisi de yatırımlarından elde ettikleri kazanç olarak görünen tutarları daha sonra TMSF tarafından birilerinden hesaba gönderdiklerini de beyan etmiş. Kimse de haber vermedi bize demiş.
11: Ne diyecek? He mi diyecek?
9: Dese de çıksa ortaya işte. Kimin yok, haber verdiği, demez. Verinin nereden olduğu.
11: Bir süre sonra iş kişiselleşmeye başlar. Bir temsil ettiğim bir kurum var. Onun hakkını, hukukunu savunmak, onun adına savunma yapmak başka bir şey. Sonra iş kendi cebine dokunduğu andaki parmaklıklar ardına gitme riski bile olduğu anda artık menfaat kişiselleşmiş olur. Sadece kendine çıkarını düşün. Bununla da sıyrılmak adına da tabii ki hani yakalansan da inkar et diye bir laf var. O yüzden onlar da mutlaka bunu savunacaklardır. Yani kim olursa aynı cümleleri kurar. Benim haberim yok, kimse bana bilgi vermedi. Ya bu bilgi verip vermediğinde ortaya koyacak olan İletişim Başkanlığı, MASAK raporları, hesap hareketleri, Ne zaman girilmiş, ne zaman çıkmış. Şak diye böyle delili ortaya koyduğun zaman da bu sefer itiraflar geliyor. He diyor, bana diyor şu haber vermişti diyor. Ama o zamana kadar da zorlayacak. Nasıl sıyrılırım derdine düşecek. Bu insani bir durum.
9: Valla insani bir durum da işte suç ortaya çıkacak ki şebeke ortaya çıksın. Verinin nereden çıktığı ortaya çıksın. İnşallah çıkarırlar. Büyük bir temenniyle beklediğimiz bu.
11: Tabii yani. Hepimizin isteği bu.
9: Yani çıksın ve biz de artık hepimiz bu konuda da rahat etmiş olalım. Ticaret Bakanı'nda Bolat'tan da bir fon açıklaması gelmiş. Bolat fon iddiaları üzerine açıklama yapmış. Hedef portföyde sukuk hesabında 2024 yılında yatırdığı paranın halen durduğunu belirten Bolat. Bolat iddiaları da yayınlamış. Kamuoyunun kendisini, ailesini ve yürüttüğü görevi hedef aldığını belirtmiş. Fon iddiaları üzerine açıklama yapmış. Bolat açıklamada fonlardan soruşturma öncesinde parasını çektiğini ve hesabını kapattığı yönündeki iddiaları reddetmiş. Mal beyanımız zaten devletin elindedir demiş. Göreve gelmesinin ardından kendisinin ve birinci derece aile yakınlarının mal varlığı bildirimlerinin mevzuatta belirlenen usul ve süreçler içerisinde etkili kurumlara sunulduğunu belirten Bolat. Herhangi bir gelir ve mal varlığını gizlemediğini ifade etmiş Bolat. Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elinde. Türkiye'de 1200'en fazla yatırım fonunun yanı sıra çok sayıda sermaye piyasası aracı bulunduğunu belirten Bolat, 16 Eylül 2026'da 7 yatırım kuruluşu hakkında başlatılan incelemeler üzerine kendi adının da tartışmaya dahil edilmesine tepki gösterdi. Bolat yaşananları sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu olarak söylemiş. Hedef yatırımda 2024 yılından bu yana duruyor demiş. Bolat 43 yıllık özel sektör akademik iş dünyası geçmişinden oluştuğunu söylemiş. 37.8 milyon liralık tasarrufun bakanlık görevi nedeniyle profesyonel faaliyetlerine ara vermesinin ardından 26 Şubat 2024 tarihinde hedef yatırım portföy bünyesindeki sukuk hesabına yatırıldığını belirtmiş. Bolat söz konusu yatırımın yaklaşık 2 yıldır 8 aydır kapatılmadığını, 16 Eylül'de başlatılan incelemelerden sonra da aynı hesapta tutulmaya devam ettiğini söylemiş. Bolat bu süre içerisinde tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alım satımı ya da farklı bir yatırım gerçekleşmediğini ifade etmiş. Açıkladığı bu rakamlara işaret ederek kendisi hakkında dile getirilen fona 400 koydu 800 aldı iddiasının koskoca bir yalan olduğunu da söylemiş. Hiçbir finans kuruluşunda ortaklık imza yetkim yok. Kripto varlık ya da yurt dışı yatırımımız yok demiş. Ben üzüldüm Sayın Ömer Bolat'a atılan bu iddialara ve süreçlere. İlginç bir kökeni var Ömer Bey'in ve çok da hani benim bugüne kadar gördüğüm, tanıdığım ve aldığım verilerle düzgün bir adam. Şimdi çıkıyorsunuz ortaya, bakan, vekil fark etmiyor, bunu CHP'li birine de yapmış olsa benim için aynıydı. Şimdi diyorsunuz ki buradan siz birini zeki ettiniz, adam bakanlık görevinde olduğu için hedefe alıyorsunuz. Adam da açıklama yapmaya ihtiyacı hissetmiş. 2024 yılında, çünkü eski müsiyat başkanı adam ticaretin içerisindeki bir adam, yani hani şey bir adam değil, hani böyle kenardan bürokratı memuru getirdik de şuradan, işte şurada memurdu, daire başkanıydı, biz bunu getirdik bunu yaptık ya da işte bakan yaptık diyebileceğimiz bir adam değildi ki, hakeza Turizm Bakanı da öyle. Adam da bunu açıklama ihtiyacı hissediyor. Açıklasın, problem değil. Zaten mal beyanını da açıklıyormuş. Açıklıyor zaten tüm kamu kurumlarında olduğu gibi, ama işte hedefi siz de bu fonun içindesiniz, fon Indira Gandhi yaptınız diyerek kurumları ve mesafeleri yok etmenin bir anlamı yok. Şimdi geçen gün bir tanesi açıklıyor mesela kendi kafasından. Bakanlar kurulu komple değişecek. Kabinede büyük deprem olacak. Niye? Fon soruşturma sebebiyle. Tüm bakanlara aynı ithafı yapıyor musun? Şimdi içinde olan varsa da bu bir an evvel zaten ortaya çıkmalı, ama olmayan insanlara kurunun yanında yaşı da yakmamak adına belki de toparlamak ve açıklamaları, enformasyonu doğru vermek lazım. Bakan Bey de böyle bir açıklama yapmış tarihleri ve süreçleriyle alakalı, ki düzgün bir adam dediğimiz insanlar, düzgün insanlar dediğimiz insanlar da bu işe bulaşmış olabilir. Paranın yüzü tatlı, bunun için bir şey demem, ama mesele burada fona yatırıp yatırmamaktan çok bu operasyonun neresinde bulunduğunuzla alakalı. Yani bu fona sen de para yatırmış olsaydın, 500 lira, 1000 lira, 5000 lira, 50 bin lira bugün itibariyle 1 milyon paran olmuş olsaydı ne diyecektik şimdi, şebekenin içinde misin diyecektik.
11: 6 ay önce sorsalardı Fatma Betül Sayan nasıl bir bürokrat, nasıl bir bakan diye sorsan, herhalde 100 kişinin 99'u iyi derdi değil mi?
9: Evet.
11: Güzel işler de yaptı. Bakanlığı döneminde hakikaten güzel, etkili sosyal işlere de imza attı. Türkiye'yi yurt dışında temsil etti ki en son Birleşmiş Milletler'de giden heyetin en başındaki insanlardan biri. AK Parti'nin ileri gelenlerinden, kurucularından biri. Bir Allah'ın kulu herhalde, derdiler ki ya kocası da doktor. Kendi halinde bak hanım hanımcık, şöyledir böyledir, olumlu şeyler söyledik. Bugün bambaşka şey konuşuyoruz.
9: Evet.
11: O yüzden kimin ne olduğunu da bilmiyoruz. Aslında kimseye kefil olmamak da gerekiyor galiba.
9: İşin içince para gidince evet. Para yani bu çok hızlı insanlar. Bozulabilecek ya da bozabilecek bir alan, dikkatli de olmak
11: sen
9: lazım.
11: Sen bozulur musun 2 milyara?
9: Bozulurum.
11: Ben de.
9: Ben bozulurum. Yani 2 milyara ben şimdi hiç burada yani kendimi direnmeyeceğim. Şimdi 10-30-50 milyonlara belki dayanabilirim ama yani 2 milyar büyük bir rakam.
11: Bozacak
9: yani.
11: Bir rakam.
9: Ya şu da var. Şimdi aslında hakikaten çoğun ya da çok olanın sana menfaati yok. Bunu şöyle izah edeyim Halicim. Hepimizin bir hayat düzeni var. Birazcık insanın hırslarını yenmesi ve hırslarını kapatması gerekiyor. Ve şu an ticareten ya da süreçsel olarak yaşadığımız sıkıntılar da hırslar üzerine meydana geliyor. Şimdi herkesin vardır inşallah yavrusu, evladı, işte hanımı, eşi, çocuğu, bir ailesi var. Bunun asgari standardı ne diye bakacak olursanız, sofranızda pişen yemek, tefenizdeki bir dam, kışın sıcak, yazın serin olan bir ev, doğru mu? Ve bunu rutin olarak devam ettirebileceğiniz bir hayattır. Hani bunu bir adım fazlalaştırdık ya, yazın da bir yere gitmesek mi, bir bağ evimiz olmasa mı, bir yazlık olmasa mı? Hadi bunu da anlarım. Yani anlarım derken bildiğimiz rutin olduğu için bu kısmı anlıyorum. Ama şimdi haddi aşan kısım, haddi aşan para, kültürü aşan para herkes için buzul. Mesela senin için, benim için, hepimiz için denge ayrıdır. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Adam çok zengin bir fabrikatör ailenin çocuğu. Büyümüş, yetişmiş. Bazı standartlar onun için must, yani olmazsa olmaz hale gelebiliyor. Ama ben kendi kültürüm, yetiştiğim çevre, yetiştiğim yapı, ailem, köklerim itibariyle baktığımda böyle trilyonlarca parayı, milyarlarca parayı bir araya gördüğümde bu benim için gereksiz geliyor. Yani hakikaten mi gereksiz? Vallahi de gereksiz geliyor. Hani şu an heveslenip de yapamadığı ne var? İş güç rahat olmuş olsa, yani 3-5-8-10 ülke gezip dünyada göreceğimiz yerleri görsek mi diyebilirim. Bunun dışında ya daha fazla insanla iştigal edebileceğimiz, daha fazla insana çalışmanın nasip olabileceği bir iş yapabilsek mi diye bakarım. Ama koskoca bir holding yapıp tepesinde olmayı kendime şu an hayal etmekte zorlanırım. Yani çünkü benim kültürüm de yok, tabanım da yok. Yani senin de yok. Sen Argıncık'ta doğmuşsun. Ben Yeşil Mahalle'de doğmuşum. Çıkmışız ortaya. Şimdi düşünsene, yani İstanbul'da 80 küsür katlı bir plazada işte oturacağız biz, holdingimizi yöneteceğiz filan. Bana lüks kardeşim. Ha, birileri için lüks olmayabilir. Ama hazır bedavadan gelen paranın bereketli olmadığı kanaatinde çok netim. Ve insana alıştırarak kazanmalı bazı paralar. Onun için helalinden kazanılan para bereketlidir. Yani bugün 1 lira, yarın 2 lira, ertesi gün 3 lira dediğinde vücut, denge ve çevre buna alışır.
11: Yani dondurmuyor ya, alışmamış yerde.
9: Aynen. Yani şu an düşünsene lazım. Yani basit söyleyelim ya, kenarda 3-5 milyon parası olan, aylıkta 10-30-50-100 bin lira geliri olan bir adama bir anda tutuyorsun 500 milyon para veriyorsun. Bozar abi be. Hakikaten bozar. Bak yani en sağlam diyen adamı da bozar. Çünkü bu bir lükstür. Bu bir alışılmadık fantazidir. Çevreni değiştirir, ahlakını değiştirir, durumunu değiştirir. Bunun için Rabbim bize helalinden, bizi azdırmayacak, kazandığımız zaman dengemizi, ailemizi, düzenimizi bozmayacak paralar nasip etsin diyelim. Bunu da herkese bir dua olarak Rabbim inşallah dinler olasın. Çünkü
11: 500'e bozulurum diyenler var.
9: 500 bin 500 mi? 500 milyon. TL mi?
11: 500 milyon TL ben bozulurum diyenlere var. Bazılar için rakam daha aşağı.
9: Tabii canım. Ya, Halil gerçek bak, 500 milyonum hiç olmadı benim. Şimdi 500 milyon çok büyük bir para. Şimdi 500 milyona insan ya 500 bozulur bırak, mu?
11: 100 milyonun oldu ha. Mu? Benim olmadı.
9: Şimdi
11: olmadı yani. Çok büyük bir para.
9: Değerleri itibariyle geçmiş dönem şöyle bir dengeledim. Yok o kadar olmadı ama şöyle söyleyeyim. İnsanın yani şu an 500 milyona ben bozulurum diyen arkadaşa şunu bir hesap ettirmek lazım. Hadi dinleyicilere de bir think tank yaptırmış olalım. Cebinde 500 milyonla ya da kenarda 500 milyondan fazlası olan dinleyicilerimiz varsa ellerinden öpüyoruz. Reklam vermeleri için ajansımıza davet ediyoruz. radyomuza. Ama o kısmı geçiyorum. 500 milyon geldiğinde ne yaparsınım bir cevabını versene ya. Ev alırım, hani meşhur vardı ya, piyango çıkarsa ne yaparım? Köy ev yaptırırım, işte şu kadar çıkarsa iki katlı yaptırırım. Şimdi 500 milyon geldi, ne yapacaksın?
11: Şimdi herkes yatırım olarak düşünmüyor. Çıkış noktan biraz farklı. Çok iyi niyetli düşünme.
9: Yo, yatırım olarak bakma. Hangi fanteziden bakarsan bak. 500 milyon çok büyük bir para. Bu yani her gün bal yiyerek, her gün et yiyerek, her gün... Bu bak böyle geçmiyor bir şey. Hakikaten böyle geçmiyor. İnsanların ufkunda şu var. Yani biz çalışsak ömrümüzün sonuna kadar, emekli oluncaya kadar kenara çıkartacağımız, ya bir ev olur, bir araba olur, işte çocuğu evlendir, şu olur, bu olur, kenarda bir miktar para olur. Bunun için 500 milyon çok büyük para. Yani 500 milyonu ortalama ikişer, beşer milyonluk hadiseye 100 kişinin hayalini varlığını oluşturmuş olursun, anladın mı? Yani 5 milyon emeklileri düşünsene, 5 milyonluk bir variyetin var emekliliğin sonunda. 100 kişinin hayali bu mudur? Vallahi 100'den daha fazlasının hayali budur. Daha küçük rakama fit olanlar var. Onun için rakamın büyük olduğunun farkındayım ama bu bozulma hadisesine ben işin açıkçası söyleyeyim. Meşhur bir Amerikan filminde vardı. George diyor ne yaparsan yap diyor, işte çalıyorlar birbirlerinden gangsterler filan. Diyor ki ne yaparsan yap günde 3 öğün yemek yiyebilirsin. Yani limitimiz bu kadar. Hani bugün sabah itibariyle kahvaltıda yine canımız o susamlı simiti çekecek olsa da yesek diyeceğiz. Yani yanına ya tereyağı da olsun bal da olsun güzel bir işte şey getirsin. İşte tabakta bu olsun, mekan İstanbul'da şu olsun falan. Ya geçerim bunları. Hakikaten Rabbim kimsenin ahlakını elinden almasın ve bozmasın. Helalinden nasip etsin. Gözümüzü kapattığımızda birinin hakkını yedik mi? Bu bize helal miydi, bu bize haram mıydı dedirtmesin. Bu tür hadiselerde de şu vardır, vatandaşlarımız, inanan insanlar bunu çok çok iyi bilir. Yanlışlıkla bir yerden birinin hakkını yediğini düşünürsen sürekli olarak başına gelen her işi de ona yorarsın. Anladın mı? Yapmasaydı
11: i̇şte bundan mı oldu?
9: Ders. Böyle bir adalet mekanizması var. Gelin parayla olan ilişkimizi biz düzgün kendimizin kazandığı helalinden yöneltelim. Şimdi bunu daha önce bu fon hikayesinin öncesinde de konuştuk. Borsa gerçekten çok güzel bir araç. Ama bizim ülkemizde içinden geçildi. Yatırım yapılacak bir alan olmadı. Biz kendi içimizde de konuşuyorduk. Ya düşünsene hani bugün itibariyle misal veriyorum ya 10-30-50 bin liralık bir şey atıyorsun kenara. Dursun diyorsun ya. Bu çocuğumun okul parası, düğün parası, ev parası. Bu burada yavaş yavaş büyür. Çünkü inandığım bir şirket. Yani düşünsene hani biraz önce konuştuk. Türk Hava Yolları, Aselsan, Ford Otosan filan. Hani bunlar da dursun. Bu şirketlerle beraber büyüsün. Bu kar elde etsin. Bu ülkede bu olmuyor ya. Bu ülkede bu olmuyor. Yani üç kağıtçılar yüzünden, ahlaksızlar yüzünden sürekli olarak garibanın parasını elinden almaya çalışan, zenginliğine zenginlik katmaya çalışan insanlarla dolu. Ve bu heves çok kör bir heves. Bak 500 milyona fitim, bırakın 500 milyonu ya sevgili dostlar, şu an itibariyle cebinizdeki parayla 3-5 milyon harcan para kazanmış olsanız, insanlar bunun için günlerce alın teri töküyor, ticaret yapmaya, risk almaya çalışıyor. Bu kadar hazır para kimseye iyi gelmez ve ahlaki değil, dinen de bunun karşılığı yok. Yani yüzde binler, yüzde 1500'ler, 2000'ler, 3000'ler filan para kazanmanın dinde filan değeri yok. Geçin bunu, bu hazır para. Bu böyle bir şey yok. Hani tutarsınız bir ticaret buldurursunuz, marka bulursunuz, üretim yaparsınız, ihracat yaparsınız. Bundan bahsetmiyorum. Bunlar hazır para. Ve bu paraların şeyde yeri yok. Yani ahlakta da süreçte de yeri yok. Ve biz bu insanların zengin edeceğiz diye gariban vatandaşın üzerinden ve elinden paralarını aldık. 300 bin, 400 bin, 500 bin fon sahibinden bahsediyoruz. Doğru mu Ali'cim? Bunun 100 küsür binini de bu Tera vesaire gibi son dönemin patlak fonlarından bahsediyoruz. Rakamları sen söyle. Ya 100 küsür binin kaç tanesi bu işin organizasyonunu yapıyor olabilir? En fazlası 500'dür, 1000'dir, sermaye çevresiyle 5000'dir. Misal veriyorum, doğru mu? Şimdi geri kalan garibanın kabahatine. Ha, o da salaklık yapmasaydı diyeceksin. Haklısın. Ama bu ülkede devletin önüne koyduğu sistemin içerisinde ben de buradan alsam mı çok kazanıyormuş diyor. Yapma kardeşim diyorsun, yine yapıyor. Şimdi o salaklığı yapan arkadaş yarın sana olan borcunu ödeyemiyor. Abi paramı verecektim, paramı da rahatlatmıştım ama ben fonda çarpıldım, paramı ödeyemiyorum diyor. Yine olan piyasaya oldu. Ve bunun için artık bu yüksek karlı, yüksek tamahlı kısımdan çıkmamız lazım. Bakın. Piyasanın şu an itibariyle en büyük problemlerinden bir tanesi mevduatta bekletilen, faizde bekletilen para. Mevduat deyince sakin kalıyor sanki bankada para. Yok, faizde bekletilen, faize atılmış olan para. %40, %45'ler, %50'ler civarında faizin tüketildiği ve yenildiği bu ülkede. Bu Müslüman ülkede. Üzülerek söylüyorum. Şu an piyasada para dönmüyor. Memlekette para yok diyorsun ama bankalar ağzı beraber para dolu. Şu an normal insanlar Allah rızası için söyle ya sen ben o yani bugüne kadar faiz hassasiyet filan. Şunu demiyor musunuz ya? Yani faize para yatırmamış arkadaşlara sesleniyorum. Ulan haram olmasaydı yatırsaydık millet ne para kazandı be demiyor musunuz? Bunu iştahlandırmıyor muyuz haramı? Haramı güzelleştirmiyor muyuz? Allah aşkına söylesene bunun haramı güzelleştirmek değil mi bu? Bak %3, %5'ten bahsetmiyorum. %45-50'den bahsediyorum.

0: niyetim yok, düşüncem de yok. Ama çok fazla konuşulan, hacılara, hocalara ya da ilahiyatçılara sorulan sorular var. Diyor ki ya hocam, bu memlekette altın ne olacağı belirsiz. Düşebilir de, çıkabilir de. Borsanın durumu ortada. Benim param TL'de durduğu sürece her gün zarar ediyor. Ben gidip de şuradan bağ, bahçe, tarla, ev alacak kadar da param yok. Sallıyorum rakamı, 500 bin TL. Ben diyor ne yapacağım diyor. Dursa
1: eriyor. Gidiyor.
0: Döviz diyorsun, enflasyon karşısında eriyor. Faiz haram. Sonra insanların kafa çalışmaya başlıyor. Ya hem parasının değerini koruması lazım. Ya o adamın belki ömrü boyunca biriktirdiği para 500 bin lira. Ya da 1 milyon TL.
1: Ya da 10 milyon TL. Hassasiyet de var.
0: Ama bir taraftan da bu sene 500 bin, seneye 400 bin, ondan sonra sene paranın alım gücü 300 bin düşüyor mu?
1: Doğru.
0: Olduğu yerde, durduğu yerde düşüyor. Peki faiz de haram. Ama öbür taraftan da fetvalarda bak enteresan bir noktaya geleceğim. Diyor ki İslamiyet, sen şu bardağı 10 liraya alıyorsun Mustafa. Sonra diyorsun ya ben 6 ay sonra parası öderim. O zaman diyorum ben sana bunu 12 TL diyorum. Sen de kabul ediyorsun ve buna fetva veriliyor. Evet diyorlar, bade farkı almak değilen caizdir. Haram değil. Peki benim 10 liram 6 ay sonra 12 lira niye olmuyor? Sonra işin faizine getiriyorlar. Diyorlar ki ya memlekette faiz ne kadar? %40. Memlekette enflasyon ne kadar? %30. Resmi rakamlar. Ben diyor faize yatırsam, bankaya yatırsam. %30'luk enflasyon, çünkü çıkış noktaları paranın değerini koruması.
1: Evet.
0: İslami anlamda söylüyorum. Şer'i anlamda söylüyorum. Değerini koruması. Ben diyor 1 milyon TL'yi diyor yatırdım. Banka bana bir sene sonra 1 milyon 400 veriyor mu? Ben 1 milyon 300'ünü alayım. 100 bin lirasını gideyim bağışlayayım. Birine vereyim. Hayrıma yapayım. Şunu yapayım, bunu yapayım. Ya da iade edeyim. Ne diyorsanız o. Ben 1 milyon 300'ümü alayım diyor. Şimdi diyor bu helal mi haram mı?
1: Haram.
0: Hadi buyur. E şimdi paranın değeri
1: haram
0: var.
1: Şöyle, bunu şöyle düşün. Bu çok tartışıldı. Milli piyango bileti alsam bana çıksa, ben de bunun tamamını hayır yapsam ne olur? Bu da haram. Şimdi bunun sisteme, şimdi faiz sistemi nasıl çalışır Halicim? Ben faizle para aldım, sen de faizle para yatırdığın sürece.
0: Aradaki para bankanın kârıdır.
1: Bankayı boş ver. Şimdi banka bu aradaki organizasyonu sağlayan kuruluş. Masumlaştırmıyorum. Kötü bir kuruluş. Şimdi ben faizle para aldım, sen de oraya faizle para koyduğun sürece bu sistem devam eder. Yani ikimiz de aynı kovaya su döküyoruz. Ben kredi alarak, sen faizle para yatırarak. Şimdi bunun içerisinde aslında bu bir... Peki bunun daha rahatı şu olmaz mı? Halicim, boş para verir misin? Al kardeşim, şurada emanetin olmaz mı? Bak bunların her birini yok ettik. Parası varsa mevduata yatırıyor. Diğeri de parası yoksa gidiyor bankadan kredi çekiyor. Şimdi senin sadece faiz yemen değil ki problem. Senin sadece faiz yemen değil problem. Karşı taraftaki insan, sen bu parayı piyasaya dökmediğin için istihdama bulaştırmıyorsun. Gayrimenkule bulaştırmıyorsun. Menkule bulaştırmıyorsun, doğru mu? Çalışma hayatına bulaştırmıyorsun. Ne yapıyorsun? Banka yatırıyorsun. Sen o parayı piyasaya bulaştırmadığın için, ben de o paraya erişemediğim için, rahatlıkla normal ticaretimde erişemediğim için ben de gidip bankadan bu parayı almak zorunda kalıyorum. Ben ticaret yapan kısmım, sen vadeli de parasını değerlendiren kısmısın. Sen buraya para yatırmadığın zaman, bankadan bu parayı kazanmadığın zaman, şimdi soru güzel, ortada banka olmasaydı, biz bir misal veriyorum, şeriat ülkesi olsaydık, bankaların faiz sistemi olmasaydı ne yapacaktı bu kardeşim? Diyecekti ki ya efendim içeride işte altında dursun, dolarda dursun. Ya o da olmuyor. Ya kardeşim ben bunu gideyim, A diye bir şirket var. Borsa mantığı düşün. A diye bir şirket var. Bana da hisse veriyorlar, satıyorlar. %1, %2, %10 ben buraya ortak olayım. Param burada işlesin. Ne yapıyor bu adamlar? Demir alıp satıyor. Anladın mı? İnşaat yapıyor. Misal veriyorum. Bir şey yapıyor. Param burada dursun. Kar da var, zarar da var. Zaten helal olan kısım, kâr da zararın da olması, kârın da zararın da olması. Faiz niye haram? Hepsi kâr. Garanti, fix. Kesin kâr etmek durumundasın. Sen burada sistemi bulamadığın anda o zaman paranı piyasaya düşürmek zorunda kalacaksın. Sen paranı piyasaya düşürünce biz de rahat rahat piyasa döngüsü oluşturacağız. Bunu hiç kimse farklı bir noktadan, farklı bir gözle görmeye çalışmasın. Haram haramdır. Haramın ötesinde sadece haram olmasını bırakarak bir level daha geçiyorum. Yani sadece mesele haram olması değil, bir level daha üstüne geçiyorum. Kardeşim, faizsiz, faiz niye haram olduğu bugün çok çok daha iyi görüyoruz bilimsel anlamda. Ne güzel alıyordu veriyor değil. Sen faizi bu kadar kükrettiğinde piyasada para dolaşmıyor, iş duruyor, istihdam.

0: istihdam duruyor, üretim duruyor. Ekonominin kalbi duruyor. Herkes faizin üzerinden alıyor veriyor. Ekonomi nerede? Üretim nerede? Vergi nerede? İhracat nerede? İthalat nerede? Doğru mu? Tüketim nerede? Hepsi bitiyor. Geçici olarak sistemde faizi bu noktada tuttuğunuz yeri eğer faizi kalıcı hale getirecek olursanız ülkeyi çöpe çevirirsiniz. Ülkeyi sıfırlarsınız. Hiçbir yeriniz kalmaz. Hareket edecek yeriniz bile kalmaz. Onun için faizin niye bu halde olduğunu bir kez daha görmek adına belki de doğru tespittir. Serbülent durmuyor, yazıyorum sürekli. Serbülent yayındayız, bir dur, adam sana mesaj vermekten cevap veremiyor ya. Kurban olayım ya. Durmuyor durmuyor duramıyor.
1: Galip Usta da yazmış, selam söylemiş.
0: Aleyküm selam.
1: Sana hem bana aleyküm selam. Hayırlı işleriniz olsun, sadece Galip Usta değil tüm bizleri dinleyen herkesin. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Hayırlı bereketli işleri olsun. Selam söylemiş. Diyor ki 500 bin TL bana yeter. Birazcık nefes alırdım demiş. Olay bozulmak değil. Ticari hayatına ya da ev hayatına rahat devam edebilmek. Bak, kimilerini bozan rakam ya da bozmayan birileri için sakız parası.
0: Galip Usta mı söylüyor, evet, bana? Galip Usta çalışıyordu bir yerde.
1: Çalışıyor. Birileri için de aslında ufak dediğimiz rakamla birileri için de çok bir nefes alma rakamı, büyük bir rakam.
0: Hayır'cığım ama şimdi bunu Galip Usta'm üzerinde söylemiyorum. Yine senin bir borcun var. Bugün itibariyle 500 bin lira olsa seni rahatlatacak. Misal veriyorum. Tabii. Biz 500'ü bir şekilde bulduk.
1: Bul hadi.
0: Şimdi 500'ü verdik. Bunu geri ödeyecek misin?
1: Bilmiyorum.
0: Şimdi bir zahmet. Bankadan da alsan, oradan da alsan bunu geri ödeyeceksin. Şimdi bu geri ödeme senin sadece vade akışını rahatlatıyor. Ama şu an çalışan içinde, işletmeci içinde, esnaf içinde. Esnafın şu an çok ciddi sıkıntısı var. Mesela her ay eksi yazdığı dönemler var. Borçla, harçla, krediyle vesairesiyle ya da öz sermayeyle tükettiği zamanlar var. Ama bunu şöyle düşünelim. Bu işin çözümünü kendi içimizde bulmak zorundayız. Faizle, borçla, başka bir şeyle biz bu işi çözemiyoruz ki. Bugün 500 bin lira Galip abinin sıkıntısı var. Yoktur inşallah, hatta varsa kendini rahatlatsın diyor. Şimdi 500 bin liraya gidip bankadan merhaba desek hesaplar mısın? 500 bin lirayı 2 yılda ödeyelim, ne kadar öderiz geri yarıcım?
1: 1200-1300 olarak ödersin.
0: Şimdi 500 lirayı ödeyip kurtulabilecekken 1200-1300 liraya çıkarttık, sadece vadiye yaydık. Şimdi ben 500 bin liradan, şu an 500 bin lirayı bana verdiniz, şurada dursun. Ben bununla ticaret yapayım, mal alayım satayım dedim. Anladın mı? Yağ alayım, tuz alayım, sunta alayım, bir şey yapayım satayım dedim. 1-2 yılın içerisinde ben bundan 700 bin lira para kazanabiliyorsam zaten bırak 500'ü, cebimizdeki 50 ile başlayalım işe hadi. Cebimizdeki 10 ile başlayalım işe hadi.
1: Ya işte,
0: bu parayı kazandırmıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Hı. Evet, hepimizin sıkıntısı var canım kardeşim. Hepimizin derdi var. Şu an tüm piyasa sancıda. Ama piyasada biz bankadan gidip bu işi, tefeciden gidip bu işi çözelim dediğimiz sürece kapanmaz bir deliğe doğru gidiyoruz. Ve bunu kapatmanın tek çaresi şu kalıyor. Bugün yapmayacağınız işi yarın yapıyorsunuz. Evi satıyorsunuz, fabrikayı satıyorsunuz.
1: Siz doğru söylüyorsunuz. İşte biraz önce söylediğin örneği de herkes yapamıyor. Herkes ticaretten anlamaz. Herkes alım satım yapmayı bilmez. Hmm. Kimi emeğini koyar, kimi duvar ustası. Sen duvar ustası olarak bir adama şu sakızı sat da bak 10 TL'lik alacağın sakızı 20 TL'ye satacaksın. Bak şurada da hazır müşteri desen onu bile yapamayacak insanlar var. Herkesin kuyusuyu karakter farklı. Şimdi bankacılık diyorsun, faiz diyorsun da 1000 sene önce de 5000 sene önce de bankacılık vardı.
0: Hep vardı canım.
1: Bugünkü anlamda değil ama o zamanki anlamda da yine bir vade farkı vardı. Yine söylüyorum, ilahiyatçı değilim. Fetva vermek gibi bir haddim değil asla. Ama bir yerde dönerken ve birileri sana fon sağlarken bu organizasyonu yapan kişi de babasının hayrına yapmıyor. O da kendi gelirini illaki düşünecek. Birileri yatıracak, birileri çekecek. Bu organizasyon işte ortada para yok da bulgur üzerinden yapıldığını düşünsene her şeyin. Sen bana 10 çinik bulgur getiriyorsun. Ben sana diyorum ki bir sene sonra 12 çinik olarak sana bir geri vereceğim. Biri de benden bulgur istiyor. 15 çinik istiyor. Ben diyorum ki geri diyorum 17 çinik olarak senden geri alırım. Bak, parayı çıkar, yerine mal koy. Mantık ve sistem birebir aynı. 5000 sene önce de vardı. Peki bu sistemleri komple kaldırdık. Sosyal hayat ve ticari hayat nasıl dönecek? Her zaman için birilerinin para ihtiyacı var. Birileri de fazla olan parayı değerlendirecek yeri var. Evet. Ticaret olursa, dönerse ve bu sistemler olursa bir şeylerin değeri artar. Ticaret olmazsa, para olmazsa her şeyin parası ya da rakamı geriye doğru gider. Mısır örneğini çok güzel verirler. Tarihte Afrika'da Bir kral ki o dönem şimdi ismi aklıma gelmedi ama ta binli yıllarda, 900'lü yıllarda hacca gidecek, hac vazifesini ve gidiş güzergahı üzerinde Mısır'dan geçecek. Mısır'da o zaman Müslümanlar var ama yarı yarıya, bugünkü gibi diyelim. O kadar çok yanında altın götürüyor ki Mustafa. O kadar çok ki o zamanın parası ve bu tam tarih ve isim yayından sonra bakarım. Mısır'da bırakıyor Mısır hükümdarını. Ve bir anda altın bollaşmasıyla paradan daha değersiz hale geliyor. Eyvah diyorlar, ekonomi çöküyor. Çünkü altın her zaman değerliydi ama sen şimdi şuraya ne diyeyim, hani Türkiye'nin 650 ton altını var. 650 milyon ton, böyle uçuk kaçık bir rakam Türkiye'ye gelse altının bir hükmü yok ya da dünyaya. Anlatmaya çalıştığım şu. Her zaman için bu ticari hayatın içinde birileri ticaret için paraya ihtiyacı var. Birileri fazla ticareti verecek. Haramında helalinde değilim. Ama bu ve benzer sistemler her zaman olmak zorunda. Başka türlü ticari hayat dönmez
0: Döner
1: ki.
0: döner. Döner. Döner döner merak
1: Döner
0: etme
1: mi?
0: döner. Yani
1: Peki.
0: bu işin legal, bu işin faizsiz tarafı vardır. Şunu unutmayın. Şimdi biraz önce diyorsun ki adam duvar ustası. Ne yapsın? Ticaret mi yapsın? Yok, yapmasın. Bir duvar ustasının kazancı, şu an iyi bir fayansçının, iyi bir duvar ustasının kazancı bir memur maaşından daha fazla. Sen duvar ustasını ticarete bulaştırıp boyundan büyük, yani bugün itibariyle cebinde 500 bin lira var, para çarçur olmasın diye 10 milyonluk ev aldırmaya çalışırsan bu adama, o zaman karşına bu tablo çıkar. Niye daraldı adam dersin. Halbuki o duvar ustası 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl biriktirerek hiçbir şey yapmasına gerek yok. Şu an itibariyle ülkenin ev enflasyon durumu itibariyle altın yapsaydı geçtiğimiz 5 yıl içerisinde şu an zaten evini almış olurdu. Ama bunu krediyle alalım, bunun üstüne böyle çıkalım, bunun kolay tarafı, aman kaçırmayalım, aman fiyat düştü, aman fiyat çıkacak. Sanki ülkede fırsatlar bitiyormuş gibi herkesi aynı sistemin içerisinde bir şekilde çekiyoruz. Üzgünüm, hepimiz çekiliyoruz aynı yere ve işin sonrasında da piyasada para kalmadı diye melül melül veriyoruz. Ve şu anda da piyasada para kalmadı. Ve bunun da sebebi herhalde normal ticaret yapan bakkalda sakız satan amca değil.
1: Tabii ki.
0: Bunun bedelini şu dakika itibariyle hepimiz ödüyoruz. Daha iyi günlerimiz daha fazlasını ödeyeceğiz gibi geliniyor. O zaman bildiğimizi, doğru bildiğimizi ve bize doğru emrolunanı eğer uygulamaya çalışırsak, hırslarımızı geri çekecek olursak rahatlayacağız. Bu benim için de geçer kardeşim. Ben kendi öz eleştirme yapıyorum. Dururken aman şöyle olsun, aman şu da lazım, aman bu da lazım. Otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde, yoksa yapma. Ben bunu kendime de söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Otur kardeşim, yapma o zaman o ticareti. Girme o zaman o ticareti. Niye kendini zorluyorsun? Sakin dur. Bir yıl sonra yap, 2 yıl sonra yap. Yapmaya da yani mecbur musun? Ama ne yapıyoruz? Kendi hırslarımızı faize, kendi hırslarımızı başka türlü sıkıntılara alet ediyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki efendim keşke burada da bu olmamış olsaydı. Yok. Yani herkes bir şöyle bir şapkasını çıkarsın, önüne koysun, bir kendi hesabını kendisi yapsın. Ve burada da işte hepimizin ihtiyacı var, var. Şimdi şunu anlarım Ali'cim. Başına bir kaza geldi, Allah göstermesin. Ciddi bir para ödemek zorunda kaldın, anlarım. Evin yandı, barkın yandı, eşya tazeledin, anlarım. Hastan vardı, özel hastaneye gittin, 300, 500, 1 milyon para verdin, anlarım. Bunlar olağan dışı hadiseler. Ha, bunun içinde işte sigortası vırtızı, ama bunlar olağan dışı hadiseler. Ama olağan içerisinde normal hayatına devam ettirirken bu iş oluyorsa, burada anormallik bizdedir. Kaza, bela, hastalık gibi bir hadise değilse burada sıkıntı bizdedir. Ben öyle bakıyorum. Efendim Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çökmüş.
1: Kalan 4 katı
0: üstte duruyor. Zemin çökmüş.
1: Alttan mı
0: Ne yazık
1: çökmüş?
0: ki. Çökme meydana geldi. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor. Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın etrafında
1: Evet.
0: tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor şu an itibariyle. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenlerle binanın ayakta kalan kısımlarındaki yaşayanları tahliye etti.
1: Evet.
0: 33 vatandaşın yaşadığı açıklanmış Polnet kayıtlarına göre. Açıklamada her katta 2 daire olmak üzere toplam 12 daire olduğu öğrenilmiş. 3 kişi kurtarılabilirmiş buradan. Belirli yerlerde çökme riski olabileceği ifade ediyor. Daha önce de ihbar var mıydı? Kentsel dönüşüm başvurusu yapılmadı demiş miydi? Bilmiyoruz denmiş. Alt katta da bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenilmiş. Alt tarafında dükkan olan ve beraberinde üstünde de 2, 4, 6 katlı bir bina zeminde tak diye çökme meydana gelmiş. Aslında zeminde ben çökeceğim diyormuş gibi, yani eski fotoğrafı göstermişler ama. Hadise bu. Hem geçmiş olsun hem de
1: inşallah ölen
0: zor. Kimse yani yok şimdi şöyle inşallah. Enkazı üstünden almaya çalışacaksın Halicim ama 4 kat sağlam duruyor üstünde. Bu da ayrı bir muamma. Yani deprem bölgesinde yaşadığımız gibi alt katlardan çökme meydana geliyor. Üstte 4 kat bina duruyor. Alt katlar gitmiş. Şimdi dün bir belediye başkanımız kulakları da çınlasın selam olsun. Bazen diyor işte bizim yayınımızı geçen gün dinlemiş. İşte uzman olan olmayanlar filan dedi. İlginçti. Ben sadece şöyle ifade edeyim. Şehirde imarla alakalı bir kaygım ya da sancım yok. Bir şey alıp satasım da yok. Müteahhitliğe niyetim de yok. Ama biz şu an itibariyle şehirdeki riski anlatmaya çalıştığımızda ve söylemeye çalıştığımızda rahatsız olanlar ya da bölgesiyle alakalı rahatsız hissedenler yüzümüze, Allah var dünkü başkan bey yüzüme söylediği için teşekkür ediyorum kendisine. Ama bazen de arkamızdan aynısını söylüyorlar. Bunu sadece bize değil herkese söylüyorlar. Alandaki sıkıntıyı, alandaki riskleri görmemek için gözümüzü kapatmamızı istiyorsanız biz kapatamıyoruz. Ben rahatsızım. Yani şu bina çökmesi üzerinde mevzu meydana geldi ama binalarda sıkıntı varsa, eski binalarımız varsa, bunların riskleri varsa ve biz deprem bölgesi isek burada bir problem var. Şimdi 7'nin üzerinde de deprem olabilir dediğimizde takılmışlar. Yani siz şimdi MTA'nın raporunda var. Geçmişimizde var, fay kırıkları var, sadece tarihimiz belirsiz. Kimilerine göre tarih çok yakın, sıkışmış bir alan var. Kimilerine göre de işte bundan 8 yıl önce, 12 yıl önce şuradaki olan deprem vardı ya, fayın enerjisini attı diyerek önümüzde hala atıyorum 200 yıl zaman var. Yapı tekniği ve mantığı itibariyle eğer doğru tanımı bilebilmiş olsaydık ve deseydik ki, şehirde bir sonraki deprem 300 yıl sonra olur ortalama. Enerji birikmesi böyle olmuş deseydik. Şu an 120 katlı bina yapmamızın ya da eski binaları yıkmamızın bir anlamı var mı? 300 yıl var. Binanın zaten ekonomik ömrü 50 ila 100 yıl, doğru mu? 300 yıla kadar biz bu işi dengeleriz. Kalan son 100 yıla doğru da doğru bir iş yapalım diyebilirsiniz.
1: Aynı muamma, niye 50 yıl ömrü? Adamlar 500 yıl dayanacak bina yaparken.
0: Şimdi 500 yıl dayanacak 20 katlı bina yok. Çelik konstrüksiyon yaptıkları var. Şimdi eskinin binalarına bakıyorsun, bir kat iki kat üzerine yapmış, camiyi yapmış, kiliseyi yapmış, onu yapmış ama bu kadar. Sen tutup da 80 katlı 20 katlı binayı 500 yıl falan
1: 80 kat ya, 10 kat 15 kat yapma.
0: Yok yok işte öyle olmuyor.
1: 3 kat neyimize yetmiyor.
0: Şimdi biz bu dengeyi hem söylemek hem düşünmek hem de hissetmek zorundayız. Şimdi bizim ömrümüz vefa ederken bu deprem olmayabilir. Ve işin sonunda da mesela cenazemizin arkasına geldiğinde o kadar deprem dedi, deprem bile görmedi. Bak hani yıkılıyordu, ne oldu diyebilirler. Ama 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, 1 gün sonra bu karşı karşıya gelebiliriz. Tedirginiz ve tedirginlikle alakalı da tedbire ihtiyacımız var. Zemin sıvı dediğimiz yerde inşaat yapmak için yıllarca mücadele edildi ve yapıldı. Tarla vasfı dediğimiz yerler bozuldu ve yapıldı. Dağ taş boş durdu. Geldik ovanın ortasına, sulu alanların ortasına, zemin sulu alanların ortasına yer yaptık ve yapıldı. Şimdi 3 gün öncesine kadar, 3 gün demeyeyim tabii ki ayıp olur. 20 yıl öncesinde 3 metreden 1 metreden su çıkıyor dediğimiz yerler, sular çekildi kurtardı dedik yine yapıldı. Çıkmıyor muydu kardeşim? Bu memleketin tabanında 2 metre 3 metre indiğinizde su görmüyor
1: çok
0: muydunuz?
1: Kendiliğinden çıkıyordu, 2 metreye bile inmeye gerek yok ya.
0: Şimdi biz o bölgelerin her birine inşaat yaptık ve yaptırdık. Şimdi diyorlar ki efendim siz vatandaşı tedirgin ediyorsunuz. Biz vatandaşı değil sizi tedirgin etmeye çalışıyoruz. Vatandaşla bir işimiz yok. Vatandaşın da idrak etmesini istiyoruz. Bedava peynir değil bu. Canın kendisi. Biraz önce konuşuyoruz ya 500 milyon olsa 2 milyar olsa ne olur? Onun canın gittikten sonra bir anlamı yok. Mülk Allah'ın, sende bir şey kalmıyor, bırakıp gidiyorsun zaten. Bir kefene sarıyorlar. Var mı kardeşim başka yaptıkları bir şey?
1: O da nasip olursa.
0: Ha, o da nasip olursa. Seni bulurlarsa. Şimdi insanın canı gittikten sonra kalanla ne anlamı var? Şimdi dağlık alanlara yapın, kayalık alanlara yapın, ovaları boş bırakın diye bir yapı tekniği var. Bin yıllarca süren. Biz ovanın ortasına 2 metre su çıkan yere şu an ev yapıyoruz. Göz göre göre yapıyoruz. Yetmedi mera alanlarına dahi gözümüz var, müsaade etseler de kanun biraz tutuyor. Bakıyor mera alanından çıkmış, orman vasfından çıkmış filan diyoruz. Yayalım kardeşim araziyi. Yani derdimiz şu değil mi? Mesela Allah esirgesin deprem olduğunda işte Koca Sinan, Talas, Melikgazi, Büyükşehir, Hacılar, İncesu, bak bunların hepsini şöyle ortaya koy. Allah göstermesin, Rabbim esirgesin, uzak tutsun. Deprem oldu diyorsun ki mesela şeyde hiç, Koca Sinan'da hiçbir bina yıkılmadı. Çok şükür demez misin? Melikgazi'de hiçbir binada can kaybı yaşanmadı. Hamdolsun demez miyiz abi? Ya işimiz bu değil mi? Derdimiz insan değil mi? Şimdi diyoruz ki mesela işte Argıncık, Fevzi Çakmak, hani kentsel dönüşüm. E buyurun siz yapın diyor. Ben nasıl yapayım? Argıncık'ı yapamadınız düne kadar. Kentsel dönüşüm ilan ettiniz de daha hala yapamadık da kentsel dönüşümle biz yapacağız Allah izin verirse. Bunu sadece buradan bahsetmiyorum. Melikgazi'den oradan buradan. Kentsel dönüşüm ilan ettiğiniz yerlere bakın. Tek katlı yerler. Bir kat gecekondu. Şu katlı var. Binanın dişi görünüyor. Balkonunun içinde demirler görünüyor. Kenarından döküntüler görünüyor. Şimdi buradaki yaşayan insanlar Allah'ın kulu değil mi? E dönüştürelim kentsel dönüşüme. Efendim bu bunu kurtarmıyor. Haklısınız. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Sizin üstünüze yük olmamalı. Devlet bizde şöyle bir mecburi kayıt çıkmalı. Kardeşim bu bina yıkılacak. Nokta. Oy kaygısı geliyor. Yıkılacak. Nokta. Sana buradaki Fevzi Çakmak'taki 150 metrekarelik evin karşılığında, bunları örnek veriyorum, ne olur yanlış anlaşılmasın, İldem'in ötesinde Gesi'de, Mimar Sinan'da, İncesu'da, rezerv alanımızda, Horsana'da sana 83 metrekarelik bir ev veriyorum. Buraya geçmek zorundasın. Geçmek istemiyorsan sat, kiraya çık, ne yapıyorsan, ben bu evi yıkacağım. Kabul etmiyor musun? Sen bilirsin. Bu işin raişi bu. Çünkü ben buradaki 3 katlıyı yıkıp yerine 103 katlı yapmak zorunda kalmamam lazım. Şimdi şurada 3 katlı, 4 katlı mis gibi yerler var. Sahabiye'de yaşadığımız hadise gibi. Efendim biz buradaki 3 katları yıktık. Peki 20 katlı yer yaptık. İyi halt ettiniz. İyi halt ettiniz. Kaç tane evi yıktın da bu kadar binayı yaptın? Allah rızası için eskisi yenisi hepsi söylesin. Kaç tane bina yaptığında 20 katlı yer yaptın bana oraya? Oranın oturumunda kaç tane bina vardı? Sahabeyi bilmeyen var mı ya? 3 kat 3. Maksimum 3 kat. Bunlardan 10 tane binayı aldım desen 30 tane daire yapar. Ya 30 da sen kazanacaksın 60 daire yapar. Oradaki her bir blokta 100 daire var ya. Her bir blokta 100 daire var. Bilmem kaç tane blok oluştu. Bu mu kentsel dönüşüm? Şimdi dönüyorsun buradaki sıkıntılı aileyi al kardeşim. Burada 3 katlı. Ama yerine de 20 katlı yapma bir zahmet. Ha vatandaş, kardeşim ben yerimden yer istiyorum. Alamazsın. Alamazsın yerinden yeri. Ha alamazsın. Ne yapacaksın? Kardeşim ben sana buradan veremem. Buradaki dairenin bedeli, bakın Sabiha'daki 3 katları biliyorsunuz ama şu an ikinci el olarak kentsel dönüşüme çık. İkinci el olarak alıyorum desem 1 milyona, 1,5 milyona alabileceğin daireler. Şimdi adam diyor ki benim buradan çıkarttın. Benim daireme daire ver. Yeni dairenin fiyatına kadar 5 milyon, 6 milyon. Hak mı bu? Değil. Şimdi senin daireni aldım, sana buradan daire verdim istiyorsan. Ben illa yerimden istiyorum. Olur, ver farkını. Ver farkını ya. Ben de bu sayede rant oluşturmak adına belediyenin ve bakanlığın tüm imkanlarını sağlayarak oradaki KAKS değerini 3 katına 5 katına çıkartmayayım. Ne yaşanabilir bir şehir olsun. Ben hala aynı yerdeyim. Deprem olduğu günden beri aynı yerdeyim. Sahabiye, Fevzi Çakmak, Küçük Mustafa, Sivas Caddesi, Kılıcarslan. Bakın bunların her birisi SOS veren bölgeler. Biri öncesi, biri sonrası. Burada sıkıntı var kardeşim. Düzeltmek zorundayız. İnsani yaşam içinde düzeltmek zorundayız. İnsani yaşam içinde biz bunu düzeltmek zorundayız. Toparlamak zorundayız. Ha, oradaki vatandaş da şunu diyecek. Evet ben Fevzi Çakmak'ta konforluydum ama deprem riski var. Bana yıkım emri geldi. Yapacak hiçbir şey yok. Devlet şunu yapsa Halil'cim, senin binana geldi. Burası çürük, yıkılacak dese ne yapabilirsin ya?
1: Hiçbir şey.
0: Bitti.
1: Güvenlik der.
0: Çıkart eşyanı. Sana 15 gün, 15 gün içerisinde ben burayı yıkıyorum kardeşim. Bana ev yok dese İstanbul, ne yapabilirsin
1: İstanbul'da
0: ya?
1: İstanbul'da Fikirtepe eski halini biliyorsun. Evet. 20 sene önceki hali. Evet. Şimdi nasıl? Sanki Manhattan'a döndü. Ha. Londra oldu. Peki nasıl yaptılar? Milletin gönlüne mi bıraktı? Bıraksan 500 senede çözemezsin. Dedi ki burası insan hayatı için tehlikeli. Güvenliği riske atan riskli yer. Boşalt kardeşim. Mahkeme veriyorum. Boşalt. Yıkıyorum. Sen ne yapıyorsan ya.
0: Mahkeme arkadan gelsin.
1: Mahkeme arkadan gelsin dedi. Güvenlik şeyi ne derler ona? Kırmızı hat ilan etti, örnek veriyorum. Herkesi çıkardı. İyilikle ya da zorla yıktı. Yerine çok daha moderni yaptı. Yapabiliyor musun? Bak şimdi sağ olsun Rejide Merve Hanım göndermiş. Aklımıza gelmeyen çok güzel bir örnek var. Bu işte alttaki su muhabbeti. Orta Anadolu Mensucan'ın yanına yapılan otel 15 senedir faaliyete geçirmiyor. Niye? Su. Benim o zaman iş yerim ta 2011-2012'de ki bak 15 yıl olmuş Orta Anadolu Mensucat'ın arka tarafındaydı. Orta sanayinin orada. Ben her Allah'ın günü o inşaatın, o otel yapılacak olan inşaatın önünden geçerdim. Yıllarca oradan su akıttılar dışarıya, asfalta. Yıllarca. Ve hala yapılmadı. Hala açılmadı, hala bitmedi. Dert ne? O aşağıdaki su var ya işte o 3 metreden çıkan dediğimiz yer.
0: Evet.
1: Ne yaptılar? Sadece iki kat aşağı indiler. Yani şey için, temel için. Oradan bile su çıktı ve suyu kurutana kadar başlarına hal geldi. Yapma. Demek ki oradan bir yerin altından bir su hattı, bir su kanalı, bir şeyi geçiyor. Ne gerek var? Niye yapıyorsun? Yukarılarda geçer mi su? Yok.
0: Olmaz.
1: Akıntının yönü var. Verdiğimiz örnek. Şimdi tüm bunlar ya bir taraftan şimdi dilimi sertleştirmek istemiyorum ama ya memlekete zarar ya. İnsan hayatına zarar, bize zarar, insanları tedavi eder. Artık şu 15 katlı, 20 katlı bina yapmaktan ne olur bir vazgeçin ya. 50 sene sonra bir yerlere adınızın verilmesini istiyorsanız ilgili makam sahibi büyüklerimiz, bazıları yaşı benden küçük, ben artık 52 yaşına geldim neredeyse. Ama sevgili büyüklerimiz 50 sene sonra bir yerlere adınızın verilmesini istiyorsanız bugünden radikal kararları alın ki tarih sizi yazsın.
0: Valla yönetmek cesaret işidir. Yönetmek geleceği ve ufku görmek işidir. Başımıza iş geldikten sonra eyvah deme işi değildir. Ben saygı duyuyorum ama şunu da söyleyeyim. Onlar da bize ya da söylediklerimize bir şekliyle hem kulak asıp hem de saygı. Kamuoyu oluşturursak vatandaş hareketlenirse keşke lütfen. Keşke bir sonraki seçimde, yerel seçimde, genel seçimde gelirken Fevzi Çakmak'taki arkadaşlarımız dönse dese ki burayı topluyorsanız toplayın biz yıldık artık dese. Şehirdeki vatandaşlar yapmayın kardeşim burayı çözmeden gelmeyin bizim önümüze dese. Onlar da dese ki biz mecburuz. Kartal Kavşağı nasıl yapıldıysa. Anladın mı? Yani bunu bir zorlama olarak düşünmeyin. İnsan sağlığı ve canından bahsediyoruz. Fevzi Çakmak'ta bir metrekare yerim yok. Fevzi Çakmak'a dönüştürdüğünüzde bana bir menfaati yok. Yüksek yaptınız ya da düşük yaptınız dediğinde benim de cebime gelen bir şey yok. Ama işin hakkaniyetinden bahsedeceksek, işin olasından bahsedeceksek, işin tüm bilimsel verilerini karşılıklı olarak görecek olursak şu bir ihtimal mi? Efendim deprem zamanında yaşadık bunu. Kayseri'de 6,5'ün üzerinde deprem olmaz dedi birileri çıktı. 8 deprem olur demek ne kadar riskliyse 6'nın üstü olmaz ya da 6,5'ün üstü olmaz demek de bu kadar riskli. Sözleşmen mi var yukarıyla? Maraş'ta bilmediğim faydan kırıldı ikinci fay. Bilmiyordun öyle bir fay hattından haberin yoktu. Şimdi bunun tahmini ha, ne yaparız? Tedbir alırız. Tedbirimiz ne? Zemin sıvı, zemin su olan yerlerde dikkat ederiz. Vermeyiz imar. Fay hattı kesinleşen yerler ve çekme bölgelerine inşaat izni vermeyiz, yapı izni vermeyiz, veriyoruz. Bunu çıkartırız. Çok yüksek yapılara girmeyiz. Niye? Tekniği ne kadar iyi olursa olsun zemindeki problem vesaire ve yaşam hakkından dolayı birazcık rahatlatırız. Şehri genişletiriz. Dersin ki ondan sonra kardeşim ben bak 3 kat 4 kat izin verdim başka vermedim. Sıkıntılı zeminlerde de yaptırmadım ama bu fayı da bilmiyorduk. Biz 8 de olabilir diye yapmıştık ama hiç olmadı. Eline sağlık. 5 oldu eline sağlık. O gün iyi hatırlayın Ayhan Teltik Milli Eğitim Müdürü'ydü. 7-8 tane okula
1: Değil mi? 6
0: deprem
1: tane,
0: riski ve 6
1: okula.
0: tane. 6 tane okula deprem riski verdi. Bak Serbülent dinliyor hala şu an selam olsun. Dedi ki ya bizim çocuğun okulu yapılacak hiçbir sezonun ortasında dedi ya. Ya Serbülent ya arkadaşımız yani anladın mı? Dedim ki ya Serbülent deprem riski yani ne diyelim ya sezonun ortasında olur. Bunun yüzünden adamın kellesi gitti. Siz böyle yapıyorsunuz da filan da altokuldaki öğrenciler veliler de çok kızgındı. Deprem riskine biz okuyorduk yıllardır bir şey olmadı daha ortada deprem mi var?
1: Başka okullar verirken okul beğenmediler. Benim evim şu an. Beni de kaç
0: keşke,
1: kişi aradı bu
0: keşke,
1: okullarda.
0: Keşke olmasaydı ama üzerine deprem oldu. Şimdi o gün itibariyle niye bunu yapıyoruz diyenler dedi ki haklısınız. Bak tekli eğitime geçmemizin önü de bunun için kapandı. Yıllardır geçemiyoruz o okulun yeri, o okulun yeri. Aman bu da yapılacak nüfus
1: o okullarda
0: değişikliği.
1: Yıkıldı. Ha,
0: yıkıldı. Şimdi kardeşim yıkmak yanlış bir karar mıydı? Vallahi işte değildi. Şimdi o günkü deprem bu okulları yine yıkmazdı. Ama hatırlayın o ucube binayı. şeyin yanındaki, hastanenin yanındaki, düven önündeki ucube binayı çatır çutur gitti. E deprem riski var diyorsanız ufalanmış, haşat olmuş, içinde çocuğumuz duruyor. Sen nasıl güveneceksin buna? Ben sana diyorum ki oğlanı kızı okula kaydedeceksin ama bu okulun deprem riski var. Gider misin? Hayır. Mümkünse gitmeyeyim dersin ya. Evladın kardeşim kaç tane var ya? İçin titrer. Bak, birileri erken öttüğü için ne yazık ki erken ötün horozu şey yaptılar.
1: Kestiler.
0: Şimdi kardeşim birileri de söyleyecek. Birileri de bunu duyacak. Ve yarın bir gün başımıza bu iş gelmesin diye biz Fevzi Çakmak'ta orada burada yarında inşaat başladı o gitmiş bu olmuş. Ya inşallah hiçbir zaman olmaz. İnşallah hiçbir zaman hiçbir yerde can kaybı yaşatacak bir depremle karşı karşıya gelmeyiz. Bizim ben deprem bölgesine gidip geldi gidene kadar deprem olursa nasıl korunacağım da gidip geldikten sonra insanları nasıl çıkartacağım da baktım. Gidenler bunu çok çok iyi biliyor. Çok uzun durmadım. Burada işimiz yoğundu. Yani habercilik anlamında şehri toparlamamız gerekiyordu ama gidenler çok çok iyi bilir. Bunu insanlara yaşatmaya hakkımız yok. İnsanlar cahildir, para gözdür, çıkmak istemiyordur. Olacak. Olacak. Mesela insanlar suç da işlemek istiyor. Ne yapıyorsun? Engelliyorsun, önüne geçiyorsun. O zaman siz de gereğini yapacaksınız. İnsanları derleyip toplayacaksınız. Şehri de derleyip toplayacaksınız. Sonra yani ne olur kusuruma bakmayın. Dün yüzlerine de söylediğim için rahatım. Bugün de buradan söylüyorum. İsim vermeden söylediğim için de birkaç arkadaş dışında şeyiz. Serbülent öyle söyleyen ben değildim aslan diyor. Neyse hatırlatacağım Serbülent. Benim odada konuştuğumuz kısmı canın sağ olsun. Bizim oğlanın okulu. Ha doğru. Yıkılan okulun öğrencileri bizim oğlanın okuluna geldi demişti. Doğru. O kısım doğru.
1: Benim de tanıdığım birkaç arkadaş vardı o yerlerde. Vay işte sezon ortasında da benim o ev benim evime 5 kilometre ileride de benim hanım çalışıyor da ben nasıl bırakacağım? Yaşandı. Serviste göndersem serviste işte atıyorum bugünün parası 3000 lira aylık da ben nasıl yapacağım da bilmem. Bir sürü insan bize ulaşmadı mı? Sana da ulaştı, bana da ulaştı. Benim en yakın arkadaşlarımdan araya dedi adam bul da şunu yaptırım. Bana ne lan dedim. Türkçesi amiyane tabir kusura kalmayın. Argo çıktı ama ya orada kamuda yönetici olan kişi böyle bir risk var. O deprem öncesinden bahsediyor. Risk var. Yazık günah ya. Adam bu raporu kafasına göre yazmadı ya. Bu kararı kafasına göre keyfe keder almadı ya. Rüyasını da görmedi. Demek ki bir risk var. Sen de buna uyacaksın dediğimde bana tavır alan arkadaşlarım oldu biliyor musun Mustafa?
0: Yaparlar çok severler o işi ama sonrasında da eyvah olur. Neyse biz eyvah etmeyenlerden olalım. Biz ülkemiz ve şehrimiz adına doğru bildiğimizi söyleyenlerden olalım. Kimseyle alakalı özel ve özerk bir hedefimiz yok. Ama şu da bilinsin istiyoruz ki biz gazeteciler, aklı başında gazeteciler şehrin siyasetçisinden, şehrin parasını kullanandan kastettiğim şu uygulayan icracı kısımdan daha fazla şehri düşünmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü birilerinin menfaatinden çok insanın geleceği, sağlığı ve şehrin güzelliği bizim için önemli. Bunu da bugüne kadar fazlasıyla ispat ettiğimiz kanaatindeyim. Yeri gelmişken ve bir bina çökmüşken üst üste geldi hepsinde konuşmak istedik. Evet.
1: Son 1-2 dakikamız fuarı. Hakkında konuşalım istersen.
0: Valla daha konuşuruz, yarın da konuşuruz. Dün itibariyle başladı ANAMOP. Biz alandaydık. Hatta dün arkadaşlar üst üste o kadar çok haber geçmiş ki ben bir ara ne oluyoruz filan dedim. Ekibin de ellerine kollarına sağlık, ortaya bir şey çıkarttılar. Güzel ve bereketli bir fuar oldu. Bir ismini söylemeyeyim. Bir arkadaş diyor ki saat 9.30 daha fuar açılmadı. Sipariş yazmaya başlamışlar. Yurt dışından gelen ekip önce girmiş işin içerisine. Bereketli de geçiyor. Geçen sene de bereketli geçmişti. Güzel bir fuar. Dolu dolu bir fuar oldu. Ama yine söylüyorum hepsinin ötesinde şehir özelinde inşallah bereketi, siparişi, satışı bol, tahsilatı bol bir fuar olur. İnşallah. Çünkü bu kış bu insanlar bu ekmeği, bu üretimi neyle devam ettirecek sorusunun cevabı bu kadar krizin içerisinde. Sipariş almaya başladıysak, fabrikaya gitmeye başladılarsa, hayırlı olsun demeye başladılarsa bu şehir için çok önemli. İnşallah bereketi bol olur. Yapandan, yaptırandan, emeği geçen herkesten dün de teşekkür etmiştik. Yine teşekkür ederim. Dün senin soruna cevap geldi. İstikbal niye yok, İpek niye yok dediğinde. Onlar da sabah dinlemişler. Allah razı olsun. Dediler ki abi durum şöyle, biz öncesinde söyledik. Bunlar bir firma, ismini vermeyeyim şimdi. Böyle lanet tayin bir stand yaptı. Hani ürünleri serpiştirdi. İstanbul'a gidince 10 milyon 20 milyon para harcayanlar Kayseri fuarını sallamadı. Biri hiçbir zaman için bize dönmedi. Muhatap bulamadık. Biz de hal böyle olunca gelmek zorunda değiller. Biz de bu insanlar olmayınca bizim alanımızda daha rahat diyor. Çünkü firmalar zaten müthiş derecede taarruz var ve insanlara yer veremiyoruz. Bura bizim kendi üreticimizin mutfağı ve tezgahı. Gelmek istemedikleri için, gelince de tat vermedikleri için biz kendi hikayemizi yazdık dediler. İsabetli olmuş dedim. Yani madem böyle, yani düşünsene İstanbul'a gidince standına 25-30 milyon para harcıyorsun. Kayseri'de fuar var. Yüzüne bakmıyorsun. Herkesten ucuz almaya çalışıyorsun. En güzel yeri almaya çalışıyorsun. Para vermiyorsun. Bir de böyle oluyor. İsabet olmuş dedim. Dün Erhan Bey de vardı. Vali Bey de vardı. Kaymos Başkanı, eski Kaymos Başkanı. Hepsinin yüzlerine de teker teker söyleme imkanım oldu. 5. yılında ısrarla bu fuarı yapabilmek bir başarıdır kardeşim. Bir başarıdır. İnat etmek, iş kötüyken de iyiyken de bunu yapmak bir başarıdır. Bu sene İstanbul Fuarı'na normalde biliyorsun Halicim giderdik 100-120 firmamız falan katılırdı İstanbul 210, Fuarı'na.
1: 210-220'yi görmüştük.
0: Bu sene şu ana kadar 20 firmamız falan gitmeye karar vermiş. 13-18 falan tabii.
1: O derece.
0: Çünkü niye? Bura hem işimizi görüyor hem mobilyada merkeziz, çünkü gelen müşteriyi fabrikaya da götürüyoruz. Davet edeceksek buraya da davet ediyoruz. Oradaki yoğunluğu da birazcık azaltmışız. Tamam, İstanbul'da da olsun, buna bir itirazım yok ama tonla da para ödüyordu bu insanlar buraya. Şehir ekonomisi için çok doğru bir noktaya getirmiş olunduğunu çok rahatlıkla gördük. Yapanların, edenlerin, düzenleyenlerin, katılanların, orada emek verenlerin, standlarını güzel yapmak için çaba sarf eden herkesin de eline koluna sağlık. Bu akşam da gala gecesi var, gala yemeği var. Böyle çok etkinlikli vesaire bir şey olmayacak ama bir plaket töreni, bir gala yemeği de gerçekleşmiş olacak. Ardından da hafta sonuna kadar fuar devam edecek. Vatandaşların, alıcıların, satıcıların da bilgisine diyelim kardeşim.
1: Herkesi de davet edelim. Aynen. Gelin öyle. Görün. Güzel modeller var. Hakikaten çok hoşuma giden modeller var. Tabii Kayseri'nin üretim anlayışı ve stratejisi biraz daha fabrikasyon, daha otomasyon, daha bant sistemi.
0: Evet.
1: Ama ben yapıcı eleştiri olarak söylüyorum. Eleştiri de değil, sadece gönlümden geçer. Eleştiri olarak da algılamayın ne olur. Bir Ankara siteler, bir İnegöl tarzı dediğimiz daha avantgard modeller Kayseri'den neden çıkmıyor diye sadece bir dün kendi kendime sordum. Hiç kimseye akıl vermek gibi haşa böyle bir niyetim de yok. Eleştiri de değil. Sadece çünkü onun da bir alıcısı var. Onun da bir taliplisi var. Ya şunu da diyebilir. Ya arkadaşım onda giden gitsin Ankara sitelerden alsın, İnegöl'den alsın. Bize ne? Bizim stratejimiz bu diyebilirler.
0: Evet.
1: Ama bir Kayseri olarak gönlümden geçer. Hani onu da kazanayım, onu da ben yapayım. Sadece gönlümden geçen bu. Ama çok hakikaten çok güzel modeller var ve çok uygun fiyat olan bazılarına fiyatlarını sordum. Dün bir hayli yorgunluk ve yürüyüşün sonunda şu ne kadar bu ne kadar işte. İşte atıyorum 40 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira gibi ama bakıyorsun bana sorsa şu kaç lira eder deseler ya 150 bin liralık mobilya diyebileceğim ürünleri 50-60 bin lira dediler. Bu da güzel bir şey inşallah.
0: Evet.
1: Yani şunu da demesinler ya işte 50 bin lira az para mı? Değil tabii ama o ürünü o hale getirmek de kolay değil. Yani memleketin durumu da ortada. Rabbim herkese hem alım gücü versin, üreticilere de satım gücü dayanıklılığı versin inşallah.
0: Amin inşallah.
1: Çıkın gelin. Mutlaka sizlerin de ilgisini çekecek çok fazla ürün var diye.
0: Teşekkür ediyoruz. Laf Sokak'ta neyimiz var?
2: Fuarı nasıl buldunuz?
0: Fuarı nasıl bulduk? Fuarda yapmışız Laf Sokak'tayı. Bakalım fuarla da, madem o kadar fuar dedik, fuarla da kapatmış olalım. Efendim peki. Yarın haftanın son gününde, cuma gününde Allah'tan mani çıkmasa yeniden sizlerle birlikte olacağız. Günü gündemi konuşacağız. Bugün az konuştuk çünkü başka gündem vardı. Ama biz her gün günü gündemi memleketi konuşmaya devam ediyor olacağız efendim. Yarın yeniden daha iyi haberlerle daha sağlıklı bir günde görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
3: Çok güzel bir fuar geçiyor. Çok eğlenceli. Herkesi bekleriz.
4: Arayan istediğini bulabilir.
5: Kayseri Mobilyası'ndan daha fazla söz edilecek. Zaten bu konuda lideriz yani.
6: Eskiye nazaran modeller daha fazla yani Kayseri'de.
7: Memnunuz. Fuar çok güzel geçiyor. Ziyaretçiler çok güzel.
8: 5. Anadolu Mobilya Fuarı bugün kapılarını açtı. Sizler de fuarı ziyaret ettiniz. Kayseri mobilyaları nasıl? Standlar nasıl?
9: Evet ya, gerçekten Kayseri Mobilya Fuarı çok güzel. Tabii bu arada İzmir'den katılıyorum. Bu benim ikinci gelişim. Zannedersem bir 7-8 yıl önce gelmiştim. Ama o zamandan bu zamana büyük gelişmeler var bence. Aradığımı bulabildim mi? Yeni geldiğim için bakıyorum. Öyle diyeyim.
10: Girişten buraya kadar geldik ama yerleşim falan çok güzel. Firmalarında ürünleri beklediğimden daha iyi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde artık piyasada Kayseri Mobilyası'ndan daha fazla söz edilecek. Zaten bu konuda lideriz yani. İnegöl'de sollayıp gideceğiz. Hiç şansları yok yani. Umutluyuz yani. Aklımızda olmayan farklı tarzda ürünler gördük. Özellikle sehpalarda çok zengin tasarımlar yapmışlar. Birkaç firmanın standına baktık. Çok güzeldi. Bir firmanın da panel mobilyalarına baktık. Onlar renk uyumu falan çok güzeldi. Genel olarak beğendik yani. İnşallah daha iyi olur. Fuarımız daha gelişip büyür.
5: Öyle bir beklentimiz var ki şu anki durumu gördüğümüzde hani ilerisi için ışık tutuyor. Daha iyi günler bizi bekliyor.
2: Bugün sabah girişten beri burada geziyorum. Gezerken de şunu fark ettim. Gerçekten yabancı müşteri var. Yabancı müşteri olduğu takdirde zaten yayılım başlar. Tanıtımına geldim mi herkes güzel hazırlanmış. Geçen yıllara göre artı değerler katarak devam ediyorlar. Firmalar daha mantıklı hareketler yapmışlar. Çizgileri belirlemişler ve bu çizgilerle beraber de güzel olacağına inanıyorum. Bence güzel bir fuar olarak bitirecekler diye düşünüyorum herkesi.
4: Fuarımız çok güzel gidiyor. Özellikle yeni tarz bohem ürünleri tercih ediliyor ve yenilikçi özellikle dikkat çekiliyor. Bir dünya yatak olarak mesela bu sene haftanın 5 günü herhangi bir bölgede simit dağıtacağız. Sürekli yenilikler içerisinde devam etmek istiyoruz. Fuarımızda iç piyasada olsa, yurt dışı piyasası da olsa şu an özelinde çok güzel gidiyor efendim. Şu an bugün özellikle yabancı ağırlıklı bir dünya yatağa geliniyor efendim. Fuarımız çok düzenli. Hani belediye başkanına falan teşekkür ederiz yani. Ziyaret olarak yoğun bir gün. O şekilde devam ediyoruz efendim.
6: Ya bu sene fuarı yoğun gördüm. Özellikle sorduğumuzda yurt dışından katılımcıların fazla olduğunu fark ettik. Yeni modeller var. Trendler yukarı çıkmış. Kalabalık müthiş. Yani mobilyanın başkenti. Bunu orada da burada da görmüş olduk. Yani eskiye nazaran modeller daha fazla yani Kayseri'de. Yani eskiden daha böyle düzgün modelleri yoktu ama şu anda modeller geniş ve yoğun yani.
3: Çok güzel bir fuar geçiyor. Çok eğlenceli. Herkesi bekleriz. Çok fazla yabancı şeyler, insanlar geliyor. Bizim mağazamıza da çok fazla geliyorlar. Bizim çocuk odası genel olarak. Çocuk yatası, çocuk odası, çocuk dolapma var. Evet, çok fazla ilgi var. Çok güzel satış oluyor. Herkesi bekleriz.
11: Fuara katılan tüm müşterilerimize başarılar diliyoruz. Bu sene fuarı çok verimli bulduk. Alanı çok güzel bulduk. Bu sene gayet dolu dolu. Umarım katılımcı firmalar da umduğunu bulurlar. Hayırlısı olur onlar için de inşallah. Bence bulabilirler. Yataktan masaya, koltuk, kanepeden yatağa her şey mevcut şu an. İstanbul fuarı gibi şu an. Gayet güzel bence her şey. Arayan istediğini bulabilir.
12: Biz toptan satışçıyız. Karşıladık, aldık bayağı bir keyif. Anlaşmalarımızı yaptık. Düzen çok güzel. Çok güzel.
7: Kayseri mobilya sektöründe zaten çok ilerlemiş bir ilimiz. Yatak, baza, koltuk takımlarında çok iyilerdir zaten kendileri. Bizde iki firmamız var burada katıldığımız. Çok memnunuz. Fuar çok güzel geçiyor. Ziyaretçiler çok güzel. Kalabalık bir fuar. Kayseri için çok önemli bir fuar. İnşallah herkes için daha iyi olur.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binadan yaralı kurtulan 5 vatandaşın tedavilerinin hastanede devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerine mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor dedi. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin Mekke Savunma İttifakı Stratejisi Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır açıklamasında bulundu. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçi'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında segbis aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba.
0: Bugün de geçmişe doğru gidip o yılları birlikte hatırlayacağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1990'a gideceğiz.

2 Ocak 1990. Dev Sol, terör örgütünün yönetici kadrosunda Sinan Kukul, Sağmacılar Cezaevinden kaçtı. 5 Ocak 1990. İrticai faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup 15 subay ve assubay ordudan atıldı. 9 Ocak 1990. Şair ve yazar Cemal Süreya hayatını kaybetti. 18 Ocak 1990. Kamuoyunda kıyak emeklilik yasası olarak anılan, milletvekillerinin emeklilik haklarını düzenleyen yasa mecliste kabul edildi. 30 Ocak 1990. 1989'da İstanbul'da yapılan 1 Mayıs gösterilerinde Mehmet Akif Dalcı'yı öldürdüğü iddia edilerek gazetelerde fotoğrafları yayınlanan trafik polisi Mehmet Kazım Çakmakçı teröristlerce şehit edildi.

31 Ocak 1990 Türk Hukuk Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. 19 Şubat 1990 Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz görevinden istifa etti. Dışişleri Bakanlığı'na Devlet Bakanı Ali Bozer getirildi. 15 Mart 1990 İki gün önce Mardin kırsallarında öldürülen 13 PKK'lı teröristten birinin Nusaybin'de yapılan cenaze töreninde olaylar çıktı. Bir kişi öldü, olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 500'e yakın kişi gözaltına alındı. 19 Mart 1990 Cumhurbaşkanı Özal'a hakaret ettiği gerekçesiyle Çanakkale'nin SHP'li belediye başkanı İsmail Özay görevinden alındı. 21 Mart 1990 Elazığ'da Alarko firmasına ait bir otobüsü durduran PKK'lı teröristler 9 kişiyi şehit etti.

27 Mart 1990. Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli görevinden istifa etti. Yerine Adnan Kahveci getirildi. 2 Nisan 1990. Cumhurbaşkanı Özal, mecliste grubu bulunan ANAP, DYP ve SHP liderleriyle Çankaya Köşkü'nde son zamanlarda artan terör olaylarını değerlendirmek için bir toplantı yaptı. 4 Nisan 1990. PKK'nın baskıları sonucu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 186 esnaf iş yerlerini açmadı. Lice Lisesi'nde ise ders yapılamadı.

0: düşer ellerimden yere. Oradan tahta boşa saatler çalışır.
1: 5 Nisan 1990. Özal'a suikasta meçhul tanık haberlerinin yer aldığı Sabah gazetesinin dağıtımına yasak kondu. Günaydın, Güneş, Milliyet ve Sabah gazetelerinin bürolarında polislerce arama yapıldı. 9 Nisan 1990, hükümet olağanüstü hal bölge valiliğinin yetkilerini arttırdı. 10 Nisan 1990, Hasan Celal Güzel'in Dışişleri Bakanlığı memurlarından Hande Şevkat Mumcu ile ilişkisi olduğu ve Mumcu'dan Özal Bush görüşmesinin tutanaklarını alıp gazeteci Uluç Gürkan'a verdiği iddia edildi. Gürkan ve Mumcu aleyhinde dava açıldı. 10 Mayıs 1990, Elazığ Tatvan seferini yapan yük trenini basan teröristler 3 kişiyi öldürdükten sonra treni yaktı.
0: Bir kuş yaşanmamış kırıntılar, sadece bir düş, zaman düşer ellerimden yere, oradan tat.

17 Mayıs 1990. Bedrettin Dalan'ın genel başkanlığında Demokratik Merkez Parti kuruldu. 24 Mayıs 1990. İstanbul'da belediye temizlik işçilerinin sürdürdüğü grev yüzünden şehrin çeşitli yerlerinde oluşan çöp yığınları halkın sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştı. Salgın hastalık tehlikesi arttı. 26 Mayıs 1990. Hükümet, genel sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul'da belediye işçilerinin grevini durdurdu. Her köşe başında oluşan çöp yığınları nihayet toplanmaya başladı. 28 Mayıs 1990. Sağmacılar cezaevinde yatan 5 siyasi hükümlü kaçtı. 4 Haziran 1990. Türkiye Birleşik Komünist Partisi resmen kuruldu. 7 Haziran 1990. SHP'den daha önce ayrılan milletvekilleri Halkın Emek Partisi'ni kurdu.

0: kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı için.
1: 12 Haziran 1990. Diyanet İşleri Başkanlığı güvenlik nedeniyle karayoluyla hacca gidişleri iptal etti. 14 Haziran 1990. Yargıtay Başsavcısı TBKP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 18 Haziran 1990. Türk Diyanet Vakfı'nın Ankara'daki yayın evine bomba konuldu. Ufak çaplı bir hasar meydana geldi. 20 Haziran 1990. Viyana'da açılacak olan Anadolu'nun Görkemi adlı sergi için gönderilen 7500 yıllık Ana Tanrıça heykeli Viyana'da çalındı.

30 Temmuz 1990 Siirt-Pervari yolunda PKK teröristleriyle çıkan çatışmada garnizon komutanı, jandarma bölük komutanıyla 5 er hayatını kaybetti. 9 Ağustos 1990 Cumhurbaşkanı Özal, ABD Dışişleri Bakanı Baker'la Çankaya'da görüştü. 17 Ağustos 1990 Körfez krizi nedeniyle gözlerin çevrildiği İncirlik Hava Üssü'nün kapıları ilk kez basına açıldı. 23 Ağustos 1990 Başbakanlık, şifreli telsiz emirleriyle valiliklerden topyekün bir savaşa hazırlıklı olunmasını istedi. Orduda gözle görülür bir hareketlenme sonucu sınır bölgelerine mekanize birlikler kaydırıldı. 26 Ağustos 1990 Metris Cezaevi eski iç güvenlik müdürü emekli binbaşı Adnan Özbey, dev sol militanlarınca şehit edildi. 5 Eylül 1990 Hükümete asker gönderme izni meclisin gizli oturumunda kabul edildi.

17 Eylül 1990. SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal görevinden istifa etti. 17 Eylül 1990. 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşları feribotla İmralı Adası'ndan İstanbul'a getirildi. Devlet töreniyle Topkapı'da yaptırılan anıt mezara defnedildi. 27 Eylül 1990, Diyarbakır DGM'de tutuklu olarak yargılanan, kapatılan 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmeni Doğu Perinçek tahliye edildi. 6 Ekim 1990, SHP Parti Meclis üyesi, eski senatör ve milletvekili doçent doktor Bahriye Üçok, evine gönderilen kitap paketini kapısının önünde açmaya çalışırken, içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Üçok, 1989 yılında televizyonda bir açık oturumda tehditler aldığını söylemişti.

21 Ekim 1990. Nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 56 milyon 473 bin olarak çıktı. 27 Ekim 1990. Milli Savunma Bakanlığı'na Lütfi Doğan getirildi. 12 Kasım 1990. Bayrampaşa Cezaevi Savcısı Niyazi Aygen, dev sol militanlarının düzenlediği suikast sonucu şehit edildi. 14 Kasım 1990. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı derse girmeyerek Anıtkabir'e yürüyen öğretim üyeleri hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. 18 Aralık 1990. MİT'te uzun yıllar çalışan ve önemli görevlerde bulunan Ferdi Tamer, silahlı saldırı sonucu şehit edildi. 27 Aralık 1990. Kadıköy'de bulunan devlet malzeme ofisini basan silahlı teröristler, bahçede bulunan 20'ye yakın aracı bombaladılar. Patlamaların erken gerçekleşmesi sonucu iki terörist olay yerinde öldü, birisi ise ağır yaralandı. 29 Aralık 1990. Taşıt trafiğine kapatılan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 30 yıl aradan sonra tekrar tramvay hizmet vermeye başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türk Soyu 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri Spor'un ligin 9. haftasında Manisa FK'yı konuk edeceği maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Erciyes 38 FK evinde oynadığı maçta Kahta 0-2 Spor'u 2-0'lık skorla yendi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binadan yaralı kurtulan 5 vatandaşın tedavilerinin hastanede devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerine mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor dedi. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin Mekke Savunma İttifakı Stratejisi Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır açıklamasında bulundu. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Bernard Laçin'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında segbis aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
3: Bakış açını değiştir, potansiyelini serbest bırak. Aynı yollardan yürüyüp farklı sonuçlar beklemekten yoruldun mu? Hayata, kararlarına ve hedeflerine yepyeni bir pencereden bakmaya hazır mısın? Farkındalık yaratan başlıklar, motivasyonun ötesine geçen stratejiler ve zihnindeki sınırları kaldıracak gerçek adımlar. Kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu'yla Perspektif, her Perşembe saat 9.30'da Radyo Radar, Haber Radar ve Kayserimnet YouTube canlı yayınında. Açını genişlet, değişimi başlat. Kendi hikayeni yeniden yaz.

Dostlarım merhaba. Bugün Ali Bey'le yaptığımız programın dışında farklı bir program. Benim ilgi alanım ve uzmanlık alanım kişisel gelişim. Kişisel gelişim programıyla sizlerle karşı karşıyayız. Aslında ekonomiyi uzun süredir yapıyoruz biliyorsunuz fakat kişisel gelişimi ilk defa işleyeceğiz. Aslında Ali Bey'le birkaç program yaptık kişisel gelişim üzerine ancak bundan sonra sürekli olarak mümkün olduğu kadar haftada bir kişisel gelişimle sizlerle yüz yüze olacağım. Böyle düşünüyorum. Aslında ekonomi de çok farklı uçları ihtiva eder. Fakat sonuç olarak insanda merak duygusu olunca, öğrenme arzusu, isteği, ateşi olunca çok rahatlıkla birçok şeyi öğrenebiliyor. Ben ekonomiyle ilgili belli bir donanıma sahibim kişisel gelişimle. Bunun dışında da ilgi alanı olan yine tarih. Mesela Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi onlarla ilgili de yeterli bilgilere sahip olmaya çalışıyorum ve bu konuda da bayağı bir emek veriyorum. Aslında kutsal kitabımız oku diye başlıyor biliyor musunuz? Yani oku diyor bakın. Namaz kıl demiyor başlarken, oruç tut demiyor. Hacca git demiyor. Önce oku diyor. Daha sonra şartları var İslam'ın ama oku diyor. Bizim galiba en uzak olduğumuz liman oku limanı. Yani okumak bize bağışlayan Anadolu tabiri zül geliyor, acı geliyor. Yani hiç işimize gelmiyor. Tembelliğe alışmışız, kulaktan dolma ve duyma. Bir şey anlatırken, ifade ederken aslında bilerek değil. Ön yargı ve alışkanlıklarımızla çocukluğumuzdan beri bize söylenenleri doğru olarak kabul edip karşıya aktarıyoruz. Yine bir merakımız var özellikle bağışlayın çok okumayı sevmeyen bireyler farklı bir şeyler duyduklarında hemen onu aktaracakları insan veya insanlar ararlar. Sanki kendi düşünceleri veya fikirleri gibi. Bu çok gariptir aslında biliyor musunuz? Yani bu şuna benzer. 66 beden bir insanın 40 beden elbise giymeye çalışmasına benzer. Yani yırtılır, sırıtır. Veya tam tersi 40 beden bir insanın 60-65 beden bir elbise, çuval gibi giymesine benzer. Dolayısıyla ifade ettiğimiz şeylerle bizim gerçek bilgi dağarcığımız oturması lazım. Yani çakışmaları gerekir. Aksi halde aksaklık olur. Yani düzgünlük veya düzeysel bir biri ortaya çıkmaz. Yapı bozuktur. Değerli dostlarım, sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. Bu benim sloganım. İlk başladığımda İstanbul'da televizyon programlarına bunu söylemiştim kişisel gelişimde. Sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. Ve emin olun, insanı sınırlayan tek şey bizzat kendi düşünceleridir. Yani insanı frenleyen, durduran tek güç kendisidir. Fakat biz kendimizi tanımadığımız için sürekli olarak başkası veya başkalarını suçlarız. Bir şey olduğunda, başımıza bir şey geldiğinde, bir yanlışı ortaya koyduğumuzda, bir hata yaptığımızda aynaya bakmayız. Aslında psikolojide akıl, mantık ve vicdan aynası diye bir şey vardır. Kavram bu. Yani der ki kendini akıl, vicdan ve mantık aynası önünde değerlendir. O boy aynası değil de veya küçük aynalar değil de akıl, mantık ve vicdan aynası. Bu çok önemli değil biliyor musunuz? Birey akıl, mantık ve vicdan aynası önünde aslında kendi kendini sorgulayabilmeli. Kendisiyle sohbet edebilmeli veya konuşmalı. Dolayısıyla başkası veya başkalarını suçlamanın bir mantığı veya gereği yok. Yaptığınız bir yanlışın nedeni sizsiniz. Bir başkasını suçlamayın. Bizde özellikle bizim gibi toplumlarda en büyük kolaycılık budur. Senin yüzünden. Sizin yüzünüzden. Senden dolayı bu hatayı yaptım, bu kaybı yaşadım veya yaşattım veya yaşadık. Çok garip bir şey. Bilmiyorum inanan var mıdır böyle şeyler ama dolayısıyla çok net bir cümle sizi düşüncelerinizden başka hiçbir şey sınırlayamaz. 94'ten beri, ilk televizyon programından beri hep bunu söyledim ben. Maalesef
insanlar kendilerini tanımadıkları için suçlamaya daha yatkındırlar. Suçlamayı kurtuluş zannederler. Hindistan'da Delphi Tapınağı'nın kapısında müthiş bir ibare var. Filozof yazmış. Diyor ki insanın kendini tanıması dünyayı fethetmesinden daha zordur diyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendini tanıması dünyayı fethetmesinden daha zordur. Ya nasıl bir şey bu? Yani bir insan kendini tanımaz mı? Biz fiziksel olarak aynaya baktığımızda kendimizi ben diyorum bu. Biz o değiliz ki. O giysi, şu giydiğimiz giysi, ceset yani. Çıplak olarak baksak da, giyinik olarak baksak da o bir ceset. Yani o değil, kişinin kendisi aslında. Yunus diyor ya, bir ben var benden içeri. Bir kere açık, gizli, kör, potansiyel. Dört alanımız var. Yani kendimizi tanımak için bizim en büyük problemimiz kendimizi tanımamamız. Kendimizi tanımayınca da ortaya koyduğumuz eylem, sözel veya fiziksel, doğruyu ifade edemez. Doğru olamaz yani. Dolayısıyla eylem yanlış olur. Açık, gizli, kör, potansiyel, dört alan. Fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal, dört boyuta sahip insan. Yani ben kendimi tanıyorum derken sen hiç farkında mısın? Alanlarını ve boyutlarını biliyor musun? Yani cesete bakıp, bağışlayın o fiziki durumunuza bakıp, bu benim diyorsun, o sen değilsin. O senin elbisen, giysin. Bu dış giysimiz, beden, ruhun giysisi, iç alemimizin giysisi. Açık alan, adımız, soyadımız, kimliğimiz, oturduğumuz yer, yaşadığımız şehir, ülke vesaire. Gizli. Gizli alanımız nedir? Yalnız bizde olan. Ki bizde sır tutmak çok zor. Yani bizim insanımız sır tutmayı beceremez. Yani diğer insanlardan gizlediğimiz özel şeylerimiz, gizli alanımız bizim. Bizde çoğunlukla aleni ortadadır birçok şey. Aslında gizli bir alan olması lazım bireyin kendine has. Yani bir boyut, bir çizgi olacak. O çizginin kim olursa olsun anneniz, babanız, eşiniz, evladınız onun dışında olacak. Yani bir özel çizginiz olacak. Gizli alan. Bizde bu yok. Bu olmayınca herkes kafasına göre girer girer çıkar alana. Kör alan nedir biliyor musunuz? Bakın şu başın arka tarafı. Yani biz göremeyiz bazı şeyleri. Arkada olanı ben nasıl göreceğim? Bir başkası beni uyarır. Der ki bak Ömer, senin şöyle davranışların var, bu yanlıştır. Veya şöyle eylemlerin var, şöyle söylemlerin var, şöyle ifadelerin var. Bir sürü çıkartabilirsiniz. Farklı kavram. Kör alan. Arka, yani başın arkası nasıl göremiyoruz? Başka insanlar uyarır. Batıdaki insan teşekkür eder bu uyarıya. Biz hakaret ederiz, kızarız, bağışlayın, bazen küfür ederiz içimizden. Ve potansiyel alanımız vardır bizim. Bu muhteşem bir şeydir. Bu birçok insanda var. Ancak insanlar farkında değil. Çevresindeki diğer insanlar onu uyarması gerekir. Mesela ben iktisat okudum. Ekonomi. Sonra bir üstadla tanıştım, edebiyatçı. Ve kişisel gelişime doğru temayülüm olduğunu fark ettim uyarılınca. O tarafa yönlendim, daha çok ağırlığı oraya verdim. Psikoloji, felsefeye, mantığa. Size bir örnek anlatayım. Bu konuda Ankara'da bir aile, baba çaycı, bir oğlu var uzun boylu,
Fakat çocuk okulu hiç sevmiyor. Ortaokul yılları sürekli okuldan kaçıyor, gitmiyor. Ki birçok vardı çevremizde böyle. Davranışları ukala, isyankar ki biliyorsunuz 19 yaşına kadar ergenlik dönemi diyoruz biz psikolojide. Yani kişinin infişakı, oturması çok kolay değil. Özellikle erkeklerde 40 yaşına kadar gelip hala ergen olamayanlar var. Bayanlarda değil. Çok enteresandır. İnsanlar bunları bilmez. Okumadığımız için, dinlemediğimiz için, öğrenemediğimiz için. Yani ergenlik 11-19 yaş arasındadır. Bu 17'de bitebilir, 16'da biter, 18'de biter, 19 nihayet tavandır. Kızlar daha çabuk, erkekler biraz daha geç ergenliğe ulaşır. Fakat bugün 40 yaşına gelen hala ergenliğini tamamlayamayan erkekler vardır bu toplumda. Çok enteresan değil mi? Garip geliyor size. Yani 13, 14, 12 yaşındaki, 15 yaşındaki o gençler gibi hala davranışları. Kişilik infişak etmemiş, oturmamış. Bu delikanlının bu halini babası sürekli şikayet ediyor. Baba çaycı. Yani bir kurumda çay işine bakıyor. Çay götür, getir, temizle. Babanın bir arkadaşı var. Ankara'da bir basketbol kulübünün antrenörünün arkadaşı. Babanın bu şikayetlerini dinliyor sürekli olarak ve çok seviyor arkadaşı olduğu için babayı. Çocuğu da tanıyor tabii. Babaya bir gün diyor ki ya bu çocuk okula gitmek istemiyor. Yani sen zorluyorsun. Baba istiyor ki oğlum okusun, adam olsun. Kendini de kurtarsın, bizi de kurtarsın. Hani bizde ailelerde bu vardır. Ben okuyamadım, çocuğum okusun. Doğru belki şartlar uygun değil de. O okusun ki kendini de kurtarsın, bizi de kurtarsın. Bu felsefe çoktur. Özellikle Anadolu'da, dar çeper yerlerde. Babaya diyor ki o arkadaşı, dostum diyor, benim bir arkadaşım var. Bu bir kulübün basketbol antrenörü, senin oğlanın boyu fevkalade diyor, büyük yani boy olarak boylu bir çocuk, atletik bir çocuk, fiziği düzgün, gel diyor şu çocuğu bu kulübe götüreyim, antrenörle bir tanıştırayım, bir baksın diyor, basketbolu sever madem okumayı sevmiyor. Baba isyan ediyor, hayır diyor benim oğlum okuyacak yani, başka çaremiz yok çünkü benim durumum uygun değil, ben çaycılık yapıyorum. Bağışlayın, hiçbir mesleği küçülttüğümüzden veya büyüttüğümüzden değil ama yani o daha rahat etsin, biz de rahat edelim diye okusun. Fakat yok çocukta. Yani okuyacak istek yok. Bu iş zorlu olmaz. Bizim en büyük yanlışlarımızdan biri de aile olarak çocuğu sürekli baskı altında tutup okuması yönünde yönlendirmek. Ya onu bırakın. Gideceği liseyi, üniversiteyi biz tercih ederiz. İyi de senin duygu ve düşüncenle evladının aynı mı? Yani senin sevdiğin bir mesleği evladın sevecek mi? Veya onun istediği sanat veya ilgi alanı o mudur? Bunu hiç sorgulamayız. Ben öyle istiyorum. Yani var benim çevremde şimdi. Çocuk okulu değiştirdi. Annenin baskısıyla hukuka gitti. 1,5 yıl okudu, bıraktı, başka bir okula geçti şimdi. İstemiyor ama anne ısrarla hukukçu olmasını istiyor. Çok enteresan bir şey bu. İyi ama siz okuyup da olsaydınız ya hukukçu o zaman, anneyken, anne olmadan, kızken, gençken, yok. Ben yapamadım, benim evlat yapacak. Böyle bir dünya yok. En son babayı razı ediyor. Diyor ki al götür diyor şu adamı diyor oğlundan için. Bir baksın diyor hoca. Eğer hakikaten uygun olursa formatı onu da yapsın diyor. Yani böyle lütfen zoraki. Çünkü başka çare yok, okumuyor, kaçıyor, okula gitmiyor, istemiyor çocuk. Boylu postlu, düzcü. Götürüyor. Hoca ile tanıştırıyor, hoca bakıyor. Tabii eğitmen biliyor. Yani hani bu işi bu adam yapabilir mi? Aklına yatıyor hareketleri, davranışları, oturması, kalkması, topu tutması. Bir 15 gün kadar gidiyor çocuk, ondan da bakıyor. Oraya da gitmemeye başlıyor. Okula gitmiyor. Spora gitmiyor. Yine aval aval geziyor. Babaya geliyor arkadaşı diyor ki bak diyor biz başladık ama 15 günden sonra senin oğlan diyor gitmiyor.
antrenmanlara yani katılmıyorum. Baba sinirleniyor. Yani de, tercih kullanıyor ya okul ya böyle bir şey artık başta git yani bir yere tutun. Boş gezme aval aval. Anadolu'da harika bir tabir vardır. Kaldırım mühendisi derler. Yani şu kaldırım mühendisini bırak. Amaç bu. Çocuk başlıyor basketbola. Bu çocuk Amerika'da ilk onlarca yıl önceydi. 50 bin dolara imza atan adam. Mehmet Okur. Milli basketbolcu. Ki zirve yapmış bir insan. Bakın. Potansiyel alanı bir başkası tarafından keşfedilen, hayatta belki basketbolcu hiç olmayacak bir insan. Belki başka şeylere tevessül edecek veya yönelecek ama bir yönlendirme ile bir parmak el dokunmayla basketbolu Amerika'da oynayan bir insan. Türk milli takımında yıllarca oynamış bir insan Mehmet Okur. Yani bu iş böyle. Dokunabilmek. Bizde böyle bir şey yok. Yani burada yetişkinlere aslında büyük iş düşüyor. Yani yetişkinler çevresindeki o gençleri gözlemlediklerinde kendi tecrübeleriyle, kendi birikimleriyle, kendi donanımları ile onları aslında olumluya ve iyiye yönlendirmeli der. Kılavuz olmalılar yani. Öncü olmalılar onlara. Ama bizde maalesef, maalesef böyle bir şey yok. Çünkü biz dolu değiliz. Yani biz belli kavramlara, belli donanıma, belli liyakata sahip olmadığımız için o gençleri de yönlendirmeyi beceremiyoruz bizler yetişkinler olarak. Gençler zaten göremiyor. Ergenlik çağındaki çocuk kan yukarı doğru akıyor, agresif. Devam anneyle babayla kavga eder. Bu doğaldır. Yani psikolojide kişisel gelişimde bu böyledir. Ya bir çocuk ergenlik yaşında aileyle, anneyle babayla takışmıyorsa, kardeşleriyle kuzu gibiyse ondan korkun. O normal değil. Çatışma olacak bunu derken kırıcı, dağıtıcı, bozucu değil. Ama belli boyutta bir çatışma olacak ergen gençte. Her şeyi isyan edecek. Her şey farklı gelecek. Kan dimdik akıyor. Enerji müthiş, kendine hakim olamıyor. Kişilik infilak etmemiş, frontal bölge yerine oturmamış. Nasıl davranacağını bilmiyor. Öne çıkmak istiyor. Zıplıyor, hopluyor. Ben buradayım diyor. Yani ben de insanım, ben varım diyor. Beni dinleyin diyor. Beni gale almıyorsunuz diyor. Ama büyükler sen sus diyor. Ya çekil kenara sen kimsin? Nesin sen daha? Çocuksun. Neyle konuşuyorsun benimle? İşte ben yetişkin ananım, babanım. Benim söylediğim olacak. Kıyamet orada kopuyor. Ya çocuk da bir birey. Saygı duymak lazım. Tamam, saygı duymak lazım derken altında kalın demiyorum veya paspas olun demiyorum ama onun düşüncelerine saygı durun. O bir birey. O yeni doğmuş çocuklar var ya, dünyayı kendilerinden ibaret zannederler. Anneyle bütünleşip ben, biz olur, diğerleri olur, bütün insanlar Tanrı zannederler kendilerini. Dolayısıyla yani ergen genç kendini ispat etmeye çalışıyor. Yani bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyor. Siz onun önünde engel olursanız bu sefer en büyük düşman siz olursunuz. Hayatınız boyunca o düşmanlığı hissettirir size. Dolayısıyla bırakın her şeyi istediği gibi yapsın demiyorum ama önünde engel olmayın. Doğru şeyler yapıyorsa bırakın yapsın. Beceriyorsa becersin. Yine hassas bir konu, bununla ilgili değil ama bu ergenlik çağında eğer gençleri yani 11-19 yaş arasında çete ruhu dediğimiz bizim psikolojide bir ruh vardır. Yani bütün çocuklarda erkek, kız bu çete ruhu olur. Şimdi diyelim 10-11 yaşından itibaren siz o çocukları, onların ilgi alanı nedir? Onu siz bulacaksınız. Ya müzik midir? Spor mudur? Yazarlık mıdır? Heykeltıraş mıdır? Resim midir? Basketbol mudur? Heykel midir? Her neyse. Onu hissettiğinizde o gruba doğru için.
Yani o grubun var olduğu bir alana sokun onu. Yoksa o çete ruhunu sokaklardaki, hani o tedirgin olunan insan, çocuklar var ya, o çocuklarla bütünleşerek geçirir ergenlik çağını ve onlar gibi olur. Ana baba kim olursa olsun. Dolayısıyla lütfen ergenlik çağında çocuklarınızın ilgi alanını tespit edin. Bulun. Başkası size belki söylemez bunu, söyleyemez. Bilmediği için çocuğu oraya yönlendirin. Neyden hoşlanıyorsa o çete ruhunu orada tatmin etsin. Yani müzikte tatmin etsin, sporda tatmin etsin. Heykelde, resimde veya yazarlıkta veya yorumculukta, yani o ilgi alanına yönlendirdiğiniz anda çocuğu kurtarırsınız. Yoksa sokak çetelerinin etkisinde kalır, onlar gibi olur. Annenin babanın kim olduğu hiç önemli değil. Dolayısıyla çocuk başıboş bırakılmaz. Sıkın demiyorum, canını çıkarın demiyorum ama başıboş bırakılmaz. Arkadaşı kim? Kimlerle oturuyor, kalkıyor? Ne yapıyor bu çocuk? Hiç araştırıyor musunuz? Hiç takip ediyor musunuz hissettirmeden? Hiç ilgileniyor musunuz? Farkında mısınız? Hakikaten yaşadığımız gün, dünya çok zor. Hele Türkiye daha da zor. Yani babaya bakın, anneye bakın. Geçim kaygısında, derdinde. Haklı. Ama öbür tarafta da bir evlat topluma yetişiyor, geliyor. Yani onu başıboş bırakamayız. Çok ciddi sıkıntılarla boğuşuyoruz. Kabul. Ama o alanda boş bırakamayız. Ve onu ilgi duyduğu alana yönlendirerek çete ruhunu orada tatmin ettirmek zorundayız. Aksi halde sokak çetelerinin içine karışır ve onlar gibi olur. Ondan sonra eyvah dediğimize bir işe yaramaz. Bir daha söylüyorum. Onun gururuyla, onuruyla oynamak değil. Onu boğmak, sıkmak değil. Onu gına getirmek değil ama ona saygı duymak, onun düşüncelerine değer vermek, onu olumluya, güzele yönlendirmek görevi bir ebeveynin, annenin, babanın, büyük annenin, büyük babanın veya çevrenin. Dostlarım, insan düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır. Ben hep şunu söylerim, lütfen düşünün, sorgulayın ve aklınızı kullanın. Maalesef düşünemeyen, sorgulayamayan, aklını kullanamayan bir toplum yapısına sahibiz. Her şeyi bildiğini zanneden, özde hiçbir şeyi bilemeyen geniş bir kitlemiz var. Aslında bizim eğitim konumuz yetersiz olduğu için gelişmiş ülkeler kriterinde birey yetiştiremiyoruz. Kopyala yapıştır, ezber. Yani sıkıntı oradan başlıyor. Anne baba boş olunca, donanımlı olmayınca çocuk da ona göre yetişiyor. Çünkü 0-6 yaş arasında çocuğa neyi gösterirseniz, neyi anlatırsanız, neyi görürse, neyi duyarsa hepsini gerçek kabul eder. Frontal bölge devreye girmediği için ayıklayamaz, ayırt edemez doğruya yanlışı. Her şey doğrudur. Yani bir aile hayal edin lütfen. Son derece kavgacı, küfürlü, dayaklı, çok özür diliyorum. Böyle anormal yapıya sahip bir aile. Çocuk 0-6 yaşında böyle bir aile yetiştiğinde bunu bilinçaltı kalıp olarak alır, oraya yerleştirir. Binanın duvarının içindeki o kalıplar gibi. Değiştirilebilmesi çok zor, hatta imkansıza yakın. Bunun için terapiste gidecek, psikoloğa gidecek. Bunlar ayrı formüller, oralara girmeyelim ama bu bir kere temel olarak kabul edildi mi? Çocuk onu hayatı boyunca yaşar, 0-6 yaşı. Baba anneyi dövüyor, kavga ediyorlar, küfrediyorlar, hakaret ediyorlar, rezillik çıkartıyorlar. Aynısını evlendikten sonra yapar. Erkek de yapar, bayan da yapar. Çok ilginçtir bu, biliyor musunuz? Şöyle açıklayayım. 0-6 yaşında çok kötü bir ailede yetişmiş bir erkek düşünün. İsterse Harvard'da üniversiteyi bitirsin, hiç fark etmez. Çünkü bilinçaltında o var. Yani kalıp yerleşmiş, binanın temeli o. Dönmüş veya orada evlenmiş.
Cicim ayları geçtikten sonra o duygu infişak eder. Aynı nefes alma gibi, yemek yeme gibi, tuvalete gitme gibi. Onu yapmak zorundadır. Yani yemek zorundadır, nefes almak zorundadır. İhtiyacını gidermek zorundadır. Aksi halde yaşayamaz. O duygu infişak ettiğinde bilinç altında silah gibi ateşlenir ve o çocuk o hareketi yapar. İsteyerek değil, bilinç altında kalıp olduğu için. Birçok aile insan bunu bilmez. Ya eğitimli insan, çok düzgün aile zannettiğimiz insan. Ya bu huyun nereden çıktı? O huy var zaten. Bilinç altında var. Bir de bizde çok garip bir davranış biçimi var. Flört döneminde veya nişanlık döneminde veya arkadaşlık döneminde hep böyle iyi yönlerimizi ayna gibi öne koyarız, gerçekleri saklarız. İyi de ne kadar saklarsın ki evleneceksen veya bir hayat yaşayacaksan nikahsız da olsa ne kadar saklarsın, çıkacak ortaya. Ya bunu saklamanın bir mantığı yok ki. Gerçek kişiliğini ortaya koymazsan rezil olursun. Bakın topluma konu konuyu açıyor. Aslında bugünkü konuyla hiç alakası yok. Bir yerden girdik, benim kişisel gelişim böyle. Apayrı ben kulvarlara giriyorum,

garip bir şey. Çocukta hiç öyle bir eğilim yok diyelim, temayül yok. Onu tahrik ediyor. Ya tokat vuracak bağışlayın, kavga edecek, ya küfredecek, ya bağıracak. Rahatlayamıyor. Fiziksel değil, psikolojik boşalma diyoruz buna biz. Fiziksel boşalma değil. Ya bunu yapmak zorunda. Çünkü kalıp bu. Şimdi toplum bunu bilmeyince diyor ki ya ben evlenmeden önce farklıydı, evlendikten sonra farklı. Bir 20 yıl oldu. Apartmanda oturuyoruz böyle aile eşlerimizle. İki öğretmen hala öğretmenlik yapıyorlar. Çok güzel insanlar, değerli insanlar. Ve Kayser'in tanınmış ailesi, kız tarafı yani isim olarak herkesin bildiği bir ailenin kızı. Bana dedi ki herkesin içinde hoşam dedi ya. Eşi orada. Ben bu adama aşık olmuştum dedi. Evli. Fakat benim aşık olduğum adam bu değil dedi. Bakın bunu öğretmen bayan bana soruyor. Diyor ki hocam ben buna aşık oldum. Biz evlendik ama benim aşık olduğum adam bu değil diyor. Şunu bilmiyor. O çocuk nasıl bir aile yetişti? Flört döneminde veya nişanlık dönemindeki davranışlarına baktı. Aynı okuldalar. Okuldaki davranışlarına baktı. Çok düzgün bir çocuk, hakikaten öyle. Çok da değerli bir insan, güzel bir insan hala ama işte bu fark. Tabii bilemem ben ne yaşadıklarını evlilik hayatlarında ama benim aşık olduğum insan bu değil dediğinde gerçekten o değil. O 0-6 yaşta nasıl programlandıysa o. Erkekte de bu, bayanda da bu. Ya nasıl değişiyor diyor hocam diyor. Nasıl değişti benim eşim diyor. Ya değişmedi ki. Senin eşin o idi. Ha bu giderli mi? Evet. Bir psikolog, psikiyatriste veya kişisel gelişimciye gidersin. O bilinç altındaki duyguyu alır, bilinç seviyesine çıkarır. Biz törpüleme diyoruz. Törpületir, düzelttirirsiniz. Ama bunu yapar mı bir insan? %99 yapmaz, hiç haberi bile yoktur çünkü. Niye yaptığını da bilmiyordur. Yaptıktan sonra da pişman olur. Yine bir örnek vereyim. Çok ilginçti. Saygı duyuyorum ben tamircilere. Yani sanayi dediğimiz bir kesim var biliyorsunuz. Şimdi artık her şey elektroniğe döndü, servise ama yine de tamirciler var. Yani oto elektrikçisi, oto kabortacısı, boyacısı, motorcusu, şanzımancısı, yani aklınıza ne gelirse. Şimdi buradaki yetişen çocuklar küçükten anne baba tarafından oraya veriliyor. Şimdi usta bir başka usta tarafından yetiştirilmiştir. İstisnalar hariç beni bağışlayın. Ama şöyle bir format vardır. Ben hepsinden özür diliyorum. Hepsi böyle değil ama içinde olanları var. Hem de oldukça fazla. Oğlum 17-18 anahtarı getir lan, bağışlayın. Küfrederek ana avrat getir der, şunu sana getir diyorum bağırarak böyle. Çocuk titrez daha 7-8-10 yaşında, 12 yaşında, bağışlayın. Altına iş yeri bile vardır korkudan. Ustadan titrer, Allah'tan çok ondan korkar. Dayak, hakaret, küfür, her şey var. Bu çocuk daha sonra kalfa olur, askere gider gelir. Anası ağlamıştır aslında, o çıraklık dönemi var ya, ezilmiştir, şu pestil olur ya, zeytinyağının o posası kalıp da suyunun çıkma hali gibi, zeytinyağı gibidir aslında, erimiştir, mahvolmuştur. Yani sızmıştır ama şimdi o duygu bilinç altına yerleşti ya, askerden geldi, kendi titredi. Allah'tan çok ustasından korktu. Dayaktan, hakaretten, küfürden. Eve gidip söylese bir dayak da evde yiyecek. Şimdi o çocuk iş yeri açar, çırak alır. Yanlış anlamayın ne olur. Aynısını yapar. Hiç farklı değil. Aynısını yapar. Ya hocam nasıl bir şey bu ya? Adam zaten illallah dedi. Anası ağladı çocukken. Zulmün kralını gördü. İnim inim inledi. Dayağın en büyüğünü yedi. Hakaretin, küfrün ağza alınmadıklarını yaşadı. Niye aynısını yapıyor? Yapmak zorunda. Program o. Beyin programı o. İsteyerek değil. Onu yaşadı. Onu gördü. İnsan aynalamayla öğrenir. Bilinçsel, psikososyal ve fiziksel açıdan biz aynalamayla öğreniriz. Yani görerek öğreniriz. Aynalama bu. Yansıma. Yani bizim Erkan her şeyi bildiği için öğrenmeye gerek yok. Allah bize öyle bir kabiliyet, öyle bir liyakat vermiş ki sorun, bilmediğimiz bir konu yok yani. Her şeyi biliriz biz. Bilmediğimiz hiçbir şey yok. Sonra cup aşağı.
Ben futbolu

0: Sevmiyorum, samimi olarak söyleyeyim. Şimdi antrenöre karışırsa bu iş olur mu? Bilmeden. Hayatında futbol oynamamış, ayağına top almamış insan antrenörü eleştiriyor. Futbolcuyu eleştiriyor. Adam cerrahı eleştiriyor ya, profesör adam, yani o işin uzmanı olmuş. Ameliyat yapıyor. Eline neşteri almamış, hayatında hiç okula gitmemiş. Hukuk, bağışlayın. Yani o konuda eğitim alacak bir okula gitmemiş. Hiçbir konuda sağlıkla alakalı. Ne üniversiteye, ne sağlık liselerine. Ama adam profesörü eleştiriyor. Veya bir cerrahı eleştiriyor. Veya bir dahiliyeci, hariciyeci eleştiriyor. Sen tıp okudun mu kardeşim? Hayır. Ya nasıl eleştiriyorsun? Ne bilgin var? Yani eline bir şeyler, mesela ameliyat yapabilir misin sen? Ona yanlış yapıyor diyorsun. Futbol oynamamışsın. O futbolcu eleştiriyorsun. O topu senin ayağına verseler sen ondan daha mı iyi oynayacaksın? Böyle garip bir milletiz. Yani dolayısıyla konu konuyu açıyor bakın. Çok ilginç. Çok enteresan, yani her şeyi bilen bir milletiz. Özde bilmeyen bir milletiz ama bildiğini zanneden. Bu çok tehlikeli. Yani insanın bilmeden bildiğini zannetmesi çok tehlikeli ve insan kendini tanrılaştırır. Kendini tanrı zanneder. O kadar tehlikeli bir şey cehalet. Eğitimsizlik. Ha, o derken illa üniversite demiyorum. Yani öyle mahalleler vardı. Mükemmel insanlar çıkar. Oradaki büyükler onları eğitir. Eskiden böyleydi. Orası da bir okuldur. Maalesef cahil insan, bilmeyen insan kendini tanrı zanneder. Kendine tapar. O kadar tehlikeli bir şey ki. Bilmediğini bilmemek çok tehlikeli. Bilmediğini bildiğini zannetmek çok tehlikeli. Farkında değiliz ya, ne yaptığımızın farkında değiliz. Konuşulan şeylere bakın. İlimle, bilimle, kişilikle, gelecekle, hedefle, boyutla konuşan var mı? Yok, para, mal mülk, gırgır, karşı cinsle ilgili çeşitli şeyler. Yani özde. Yani var mı bir ilim bilim dayandığı bir şey? Konuşulan konuların size öğrettiği artı bir şey var mı? Yok. Falan maçın yorumu. Çok enteresan bir şey. Falan insanı çekiştirmek. Maldan konuşmak, paradan konuşmak. Ya nasıl bir şey bu ya? Bugün gelişmiş toplumlara bakın. Zengin insanın yaşantısı sıradan insan gibidir. Lütfen yanlış anlamayın. Aşırı marka düşkünü insan var ya, ezik insandır. Kendini onunla ispat etmeye çalışan insandır. Olgun insan, yetişkin insan, bilen insan ihtiyacı yoktur ki öyle bir şeye. Falan markayı taşımaya gereği yok. Arabanın anahtarını masanın üzerine koyup güya bu demeye ihtiyacı yok ki. Çünkü o duygusuyla, düşüncesiyle, kişiliğiyle, donanımıyla kendini ispatlar zaten toplumda. Arabayla, evle, parayla, pulla, malla, mülkle ihtiyacı yoktur ispatlamaya. Cahil insanlar bunu yapar. Hala anlayamıyoruz biz. Bizde hastalık var ya. Bulaşıcı hem de. O kanat boş olunca bilgi, birikim, donanım, liyakat, kişilik, orada boş olunca başka bir alanla parayla satın alarak kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz. Ben falan yerde oturuyorum. Benim arabamın markası şu. Cep telefonum bu. Giysim bu. Ayakkabım bu. Bana ne? Bana ne? Sen bana ne verebilirsin biliyor musun? Bilmediğim şeyi, bilgini, birikimini, donanımını, tecrübeni. Sen bana bunları verebilirsin. Sen bana önce olabilirsin bilmediğimi öğreterek, göstererek, uyararak. Ha, biz uyarmaya da gelmeyiz ha. Dedim ya demin, biri o arka taraf dedim bak, kör alanda bizi uyarsa yanlış bir şeyimizi, bak kardeşim şunu düzelt dese, ya bir küfretmediğimiz kalır. Sana ne ya, sana ne? Sana ne? Benim yaptığım doğru. Sen kimsin? Benden daha mı akıllısın? Çok garip bir şey bu. O kadar akıllıyız ki bizden daha akıllı kimse yok. Yani bir cümle kur desen düzgün cümleyi kuramaz. Bir makale yaz desen makaleyi yazamaz. Bir konuda fikrini anlat, ifşa et desen olay o. Ama el akıllı adam her şeyin kararını verir anında. Her şeyi bilir. Böyle bir toplum yapımız var bizim. Ya çok garip bir şey bu. Dostlarım bir daha söylüyorum. Ben kişisel gelişim anlatırken hiçbir zaman bir konu başlığına bağlı anlatmıyorum veya kitaptan defterden değil tamamıyla var olan bilgilerimi tekrarlayarak anlatıyorum. Yani o şekilde sizlerle paylaşıyorum. Geri geldiğinde örnekler veriyorum. Veya bazı şeyler çağrıştığında bunları ifade ediyorum ki paylaşayım sizinle diye. Evet, düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bireylere çok ihtiyacımız var. Düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan varlıklara. Düşünebiliyor muyuz? Hiç sorgulayabiliyor muyuz? Düşünemeyen insan sorgulayamaz. Sorgulayamayan insan doğruyu bulamaz. Aklını kullanamaz. Burada büyük bir boşluk var. Burada büyük bir eksik var. Mevcut aşmadan, mevcut ötesi hiçbir şey yapamazsınız. Mevcut aşmanın tek yolu mevcut akıl kapasitesini geliştirmektir. Mevcut akıl kapasitesini geliştirmenin yolu da düşünmektir. Düşünce değil bakın. Düşünce bir konuda sizin sahip olduğunuz duygular, ifade biçiminiz. Düşünmek, icat etmek, mucitlik. Onun için mevcudu aşmadan mevcut ötesi bir şey yapmak mümkün değil. Biz mevcudu aşamıyoruz. Çünkü mevcudumuz bile yok. Bildiğimiz kulaktan dolma basit şeyler gerçek zannediyoruz. Farklı bir şey duyduğumuzda da satacak adam arıyoruz. Hani bir duyduk hemen unuturuz zaten ama onu unutmadan bir şeyini aktarayım birine de benim fikrim zannetsin. Ya o kadar garip bir şey ki. Dedim ya yani o elbise sana göre değil. Yani o düşünce zaten senin düşüncen değil ama benim dersen orada çuvallarsın. Dostlarım, NLP. Ben 76 program anlattım. Neurolinguistik program yani beyni anlattım ben 76 hafta inşallah onu kitaplaştıracağım. Bir televizyon kanalında 1,5 yıl boyunca bunu anlattım ben. NLP'yi. Neurolinguistik program yani bu çok enteresan bir şey beyni. 100-120 milyar nöron var bakın beynimizde bizim. Arada sinaps dediğimiz şeyler var. Yani otoban olarak düşünün yollar var ve elektriksel bir akımla öğrendiklerimizi kaydediyoruz ve benim şu ifade ettiğim gibi o ambar, bilgi ambarlarında nöronlarda bilgiler, donanımlar dolu. Onları çıkartıp düzgün bir biçimde ifade ediyoruz. Eğer kullanabilirseniz, öğrenebilirseniz o nöronlar dolar. Aksi halde söner. Beyin kas gibidir. Kullandıkça vücutçu gibi gelişir. Kullanamazsan söner, yok olur nöronlar. O 100-120 milyar nöronun 40 milyara düşer. 30-10 milyara düşer. Yani buradaki olay onu doldurabilmek, öğrenebilmek. Müthiş bir şeydir ya öğrenmek. Bilmek güzel bir şey. Bilmek insanın kendisi tarafından gerçekleştirilen deneyimsel bir farkındalıktır. Yani bilmek çok özel bir şeydir. Ama biz bilmenin ne olduğunu da bilmeyiz. Ama bilmek diyoruz. Ya garip bir toplumuz gerçekten. Yani o kadar garibiz ki bağışlayın. Yani o kadar garibiz ki ben hayretler içerisindeyim. Yani şöyle bir şahada bir düğmeye bastığınızda elinizde makine yüzlerce, binlerce, milyonlarca veriye ulaşabiliyorsunuz. Dil biliyorsanız dünyanın farklı ülkelerindeki kütüphanelere de girebiliyorsunuz. Ama hala öğrenmemek için inat ediyoruz. Diyorum ya kitabın oku diye başlıyor. Bir daha diyorum namaz kıl demiyor, oruç tut demiyor, hacca git demiyor önce. O sonraki şartlar. Ama diyor ki oku diyor oku. Gidiyorum üniversitelere çağırıyorlar Türkiye'nin birçok yerinden. Amfide çocuklar oturmuş. Sohbet ediyoruz, konu başlığımız belli. Diyorum ki ya son okuduğunuz 5 kitabı söyleyin. 700 tane öğrenci var. 5 tane öğrenci kaldıramıyor elini. Son okuduğu 5 kitabı sayacak 5 tane öğrenci arıyorum ben orada şimdi. Bura üniversite. Ve oku diye başlıyor kitabın. Eşleşiyor mu? Çakışıyor mu? Yok. Amaç? Hiç. Bağışlayın, üniversiteye giden insanın da birçoğu eğitimsiz. Yani bugün eğitim dediğimiz sistem nedir? Basma kalıp bizde aynı. Kopyalı yapıştı. Ezbere dayalı. Yoruma dayalı bir şey değil. Farkındalığını ortaya koyacak bir şey değil. Ve maalesef öğrencilerin fikrini ifade edecekleri bir ortam da yok, yani kendi düşüncesini. Hoca ne anlatıyorsa odur. O da nasıl öğrenmişse onu anlatıyordur kendine göre. Dedim ya, kopyala yapıştır. Ezber. Ya böyle bir sistem olmaz, böyle bir eğitim sistemi olmaz. Babam rahmetli 1925 doğumluydu. Onun Kayseri Lisesi'nde okuduğu kitapları ben, 30 yaş küçüğüm ondan, ben de aynı kitapları okudum. Böyle bir dünya yok ya. Böyle bir dünya yok. Dil öğrenemiyoruz çünkü sistemimiz yanlış. Bakın çocuklara, ortaokulda başlarız, ilkokulda da başlıyor şimdi. Lise, üniversiteyi bitir, hala normal konuşamaz. Hangi dildense, Almanca, İngilizce, neyse, Fransızca veya bir başka dil. Ya yok ya. Öğrenemiyoruz. Sistem yok bizde. Sistem yok. Almanca öğrenemiyoruz. Yani hani derler ya, hem kel hem fodul. Ya bizim neremiz düzgün, ben bunu merak ediyorum. Eğitim. Eğitim. Hukuk, adalet daha önce de anlattık. Bu konuyla ilgili değil ama yani bir ülkenin kalkınması, yatırım alması için hukuk, adalet noktasında doğru adım atması lazım. Uluslararası normlara uygun ve eğitim sistemini düzgün dizayn etmesi lazım. Uzak Doğu'ya bakalım. İnternette yüzlerce örneği var. Bakın o çocuklara, anaokulundaki çocuklara. Nasıl eğitiliyorlar? Her şeyi kendileri yapıyorlar. Temizliği kendileri yapıyorlar. Kahvaltılarını kendileri hazırlıyorlar. Kendileri topluyorlar. Saygıyı, selamı öğreniyorlar. Sevgiyi öğreniyorlar. Buradan başlıyorlar. Biz... Dedim ya, nereden elinizi tutsanız demeyelim, elimize geliyor. Ekonomide de aynısını anlatıyorum ben. Aslında sohbet iyi gidiyor da. İstiyorum ki tadını da bırakalım, bir nokta koyalım. Vallahi önümde birinci sayfa duruyor. Böyle kendi kendime sabah yazdım bunu. Yani bir şey anlatayım diye. Kendi düşüncelerimi. Fakat hazırlamış olduğum bu taslağın henüz birinci sayfasının herhalde ilk dört sırasına gelemedim. Sohbet bir yerden başladı, biz gidiyoruz. Ekonomiye çok benzemiyor. Aslında bu daha keyifli. Ben kişisel gelişimi anlatırken çok büyük keyif alıyorum, haz duyuyorum, zevk alıyorum ama ekonomiyi anlatırken var ya, zorlanıyorum ha, sıkılıyorum. Niye? Bilince ne halde olduğumuzu, o beni çok boğuyor, sıkıyor. Yalan da söyleyemiyorsunuz, yanlış da ifade edemiyorsunuz. Her taraf pembe, güllük gülistanlıkta diyemiyorsunuz. Dolayısıyla o boyut sıkıyor, bu boyut keyif veriyor. Biz bu sohbet herhalde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Karşılıksız, çıkarsız, sınırsız, ölçüsüz sevgili, sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah bir sonraki perspektifte yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşçakalın.
1: Kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu'yla Perspektif sona erdi. Kaçırdığınız tüm bölümler Kayseri.net YouTube kanalında ve Haber Radar sayfalarında.
2: Yayın tekrarı. Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türk Soyu 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melik Gazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayserispor'un ligin 9. haftasında Manisa FK'yı konuk edeceği maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Erciyes 38 FK evinde oynadığı maçta Kahta 0-2 Spor'u 2-0'lık skorla yendi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Radyo Radar 91.8.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programımızda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda da Çaykovski'yi konuk edeceğiz. Çaykovski, 7 Mayıs 1940'ta orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 5 yaşında piyano dersleri almaya başladı. 3 yıl içinde öğretmeni kadar yetkin bir şekilde müzik okuyabilecek kadar yetenekli bir öğrenciydi. Anne ve babası müziğe karşı olan yeteneğini çok destekliyordu. Özel hoca tutmanın yanı sıra bir ork almış ve piyano çalması konusunda şevk vermişlerdi. Ancak ailesinin müzik yeteneği karşısındaki arzuları kısa zamanda köreldi. 1850 yılında aile Çaykovski'yi St. Petersburg'da bulunan İmparatorluk Hukuk Okulu'na göndermeye karar aldı. Bu okul daha çok küçük soylu ve seçkin tabakanın çocuklarına hitap ediyordu ve öğrencilerini devlet memuru kariyerine hazırlıyordu. Okula giriş yaşı 12 olduğu için Çaykovski evinden 1300 kilometre uzakta okulun hazırlık sınıfında 2 yıl geçirmek zorunda kaldı. Bu 2 yıl geçtikten sonra Çaykovski 7 yıllık öğrenim almak üzere İmparatorluk Hukuk Okulu'na geçti.

Çaykovski 14 yaşındayken çok bağlı olduğu annesini kaybetti ve bu daha sonra eserlerinde bile kendisini gösterecek olan depresif yanının gelişmesine katkıda bulundu. 19 yaşında eğitimini tamamlayarak devlet memuru oldu. 21 yaşındayken sonradan St. Petersburg Konservatuvarı'na dönüşecek yeni bir müzik okuluna kaydoldu. 1865 yılında buradan mezun oldu ve Moskova Konservatuvarı'nda müzik öğretmenliğine başladı. Bu kurumda çalıştığı 11 yıl boyunca birçok büyük eser yaratan Çaykovski, ilk defa Alın Yazısı adlı senfonik şiirde kendi bestecilik üslubunu ortaya koydu, tutku ve özlem dolu küçük şarkıları yeğleyen bir üslup ortaya koydu.

eşcinsel eğiliminin dedikodulara yol açmasını önlemek için 1877'de konservatuvardan bir öğrencisiyle evlenen Çaykovski'nin bu evliliği çok başarısız olmuş ve intihar girişiminde bulunmasına yol açmıştır. 9 hafta sonra eşini ve Moskova'yı terk eden ancak boşanmayan besteci, 1878'de varlıklı bir müziksever olan Nadezhda von Meck'le tanıştı. 11 çocuklu bu genç kadın Çaykovski'yi maddi olarak destekledi ancak ilişkileri sadece mektuplaşma yoluyla sürdü. Von Meck'in isteğiyle birbirlerinin yüzünü hiç görmediler. Aldığı maddi destek sayesinde Çaykovski öğretmenlikten ayrılıp kendisini bestelerine verdi. 1878-1885 yıllarını Avrupa-Rusya arasında gidip gelerek geçiren besteci, gittiği ülkelerde orkestralar yönetti. 1891'de ise Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek kendi eserlerinden oluşan dinletiler gerçekleştirdi.

Çaykovski, 1875'te ilk kez seslendirilen birinci piyano konçertosu ve 1876'da sahnelenen Kuğu Gölü Balesi ile büyük bir başarı kazanmıştı. En başarılı operası olan Eugene Onegin'i 1879'a tamamladı. 1880'de 1812 üvertürünü yazdı. 1881'de ilk kez seslendirilen keman konçertosu zamanla keman dağarcığının en gözde eserlerinden birisi oldu. 5. Senfoni 1888'deki ilk seslendirilişinden itibaren büyük başarı kazandı. 1889'da Uyuyan Güzel Balesi sahnelendi. 1890'da yazdığı Maça Kızı o yıl Çarlık Opera Evi'nde en çok sahnelenen eser oldu. Sanatının doruğuna çıktığı sırada Nadezhda von Meck onu parasal olarak desteklemeyi ve mektuplaşmayı kesti. Ancak Çaykovski beste çalışmalarını sürdürdü ve 1892'de Rusya'da bir turne gezisine çıktı. Moskova yakınlarında bir ev alarak burada 6. Senfoni'yi besteledi.

Tchaikovsky her ne kadar önemli başarılara imza atmış olsa da, duygusal anlamda kendini hiçbir zaman güvenli hissetmemiş ve yaşamı boyunca kişisel krizlerle karşılaşmış ve dönem dönem depresyona girmiştir. Bunun etkenleri arasında bastırılmış eşcinselliği ve bunun açığa çıkma korkusu, kötü evlilik hayatı ve hiçbir zaman yüzünü görmediği, sadece maddi destek aldığı zengin biri olan Nadeka von Meck'le 13 yıl süren mektuplaşmasının sona ermesi sayılabilir. Özel hayatındaki hengameye rağmen ününü günden güne arttırmış, Çar tarafından yaşam boyu maaşa bağlanmış ve dünya çapında konser salonlarında eserleri takdir görmüştür. 53 yaşında ani ölümüne kolera salgınının sebep olduğu söylense de, bazı kaynaklar bunun intihar olduğunu ileri sürmüştür.

Dünya üzerinde konser izleyicileri arasında çok popüler olmasına rağmen Çaykovski zaman zaman eleştirmenler, müzisyenler ve besteciler tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak günümüzde önemli bir besteci olduğu konusunda artık hiçbir şüphe kalmamıştır. 20. yüzyılın başında ve ortalarında batılı eleştirmenler Çaykovski'nin müziğini bayağı bulmuş ve gerisinde bir düşüncenin yapmadığını öne sürmüşlerdir. Ancak bu küçümseme zamanla ortadan kaybolmuş ve müzik otoriteleri Çaykovski'yi dünyanın en büyük müzisyenlerinden biri olarak görmüştür.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Radarın rotası.
3: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Burak. Bu haftanın rotasında inanılmaz bir rotayla karşınızdayız. Kayseri-Sivas yolunun yaklaşık 23. kilometresinde bulunan Kültepe-Kanişkarum Ören Yeri, Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli arkeolojik kazı alanlarından bir tanesidir. Geçmiş M.Ö. 3000 yıla kadar uzanan bu antik yerleşim, tarihte Kaniş adıyla bilinmektedir. Asur dilinde pazar yeri veya ticaret merkezi anlamına gelen Karum ise bölgenin o dönemdeki ticari kimliğini ifade etmektedir. Kültepe, Asur ticaret kolonileri çağında Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticaretin kalbi haline gelmiştir. Asurlu tüccarlar Kültepe'de kurdukları koloni sayesinde yerli halkla yoğun bir ticaret yürütmüşlerdir. Bu ticari ilişkilerde genellikle gümüş, kalay, bakır ve tekstil ürünleri takas edilmiştir. Yürütülen bu faaliyetler sadece ekonomik gelişmeyi sağlamakla kalmamış, farklı medeniyetler arasında güçlü bir kültür etkileşimi de başlamıştır. Anadolu'nun en büyük ticaret merkezi haline gelen Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesine ait tarihi yazıtlar ve kil tabletleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu tabletler Anadolu'daki en eski yazılı belgeler olup, aynı zamanda yazılı tarihin bu topraklarda başladığını göstermektedir. Çivi yazısıyla kalem alınan belgelerde mahkeme kararı, evlilik sözleşmeleri, ticari anlaşmalar ve borç senetleri yer almaktadır. Bu metinler sayesinde o dönemde yaşayan insanların sosyal hayatı, adalet sistemi, inanışları ve kadına verilen değer net bir şekilde anlaşılmaktadır. Tabletlerde Ayrıca Hitit dilinin en eski izlerine de rastlanmaktadır. Tarih boyunca defalarca yangın geçirmesine ve tahrip olmasına rağmen Kültepe, zengin tarihi birikimini günümüze kadar korumayı başarmıştır. Alandaki ilk arkeolojik kazılar 1881 yılında Fransız araştırmacı tarafından başlatılmıştır. En kapsamlı araştırmalar ise Türk arkeolog Profesör Doktor Tahsin Özgüç tarafından yürütülmüştür. Ve 1948 yılından itibaren yapılan çalışmalarda 20 binden fazla çivi yazılı tablet gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde kazı çalışmaları Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürdürülmektedir. Yerleşik katları incelendiğinde Kültepe'nin erken Tunç çağından başlayarak Roma ve Helenistik döneme kadar uzanan 18 farklı yapı katına sahip olduğu görülmektedir. Dünyanın ilk organize ticaret merkezi kabul edilen bu alan, 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır. Kültepe tabletleri ise 2015 yılında UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu tarihi alandan çıkarılan kil tabletleri ve arkeolojik eserleri görmek isteyen ziyaretçiler, Kültepe Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ni, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret edebilirler. Radarın notasında bu haftaki rotamız 4000 yıl önceki tarihi günümüze yansıtan Kültepe Kanışkarum'du. Bir sonraki hafta farklı bir rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Coğrafi iz başlıyor.
1: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının en tanınan ve gastronomik kimliğini en güçlü şekilde temsil eden geleneksel yemeklerinden biridir. Halk arasında şebit yağlaması adıyla da bilinen bu ürün, ince açılmış mayalı hamur katmanlarının arasına kıymalı iç harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilir. Gerek hazırlanış tekniği, gerekse sunum biçimi bakımından Anadolu'daki diğer katmanlı hamur yemeklerinden ayrılır. Yağlamanın temel karakteristiğini oluşturan unsur, şebit adı verilen ince hamur katmanıdır. Bu hamurlar tek tek açılır, sacda ya da geniş yüzeyli tavada kontrollü biçimde pişirilir. Hamurun kalınlığının doğru ayarlanması, pişirme derecesi ve kurutulmadan hazırlanması ürün kalitesi açısından belirleyicidir. Hazırlanan şebitlerin arasına kıyma, soğan, salça ve yöresel baharatlarla hazırlanan harç sürülerek çok katlı yapı oluşturulur. Servis öncesinde dilimlenmesi ve sarımsaklı yoğurtla tamamlanması Kayseri yağlamasının geleneksel sunum yöntemidir. Yağlama, tarihsel olarak Orta Asya Türk mutfak kültüründeki ince ekmek ve et birlikteliğinin Anadolu'daki devamı niteliğinde değerlendirilir. Göçebe yaşam kültüründe saç üzerinde pişirilen hamur ve et kombinasyonlarının zamanla yerleşik mutfak kültürü içerisinde gelişmesiyle bugünkü formuna ulaştığı kabul edilir. Kayseri'nin tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlamış, farklı pişirme teknikleri ve malzeme çeşitliliği, yağlama gibi ürünlerin standartlaşmasını mümkün kılmıştır. Kayseri'de yağlama, yalnızca günlük tüketilen bir yemek değil. Aynı zamanda toplu sofraların ve misafir ağırlama kültürünün de önemli bir parçasıdır. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, davet sofralarında ve geleneksel misafir ağırlamalarında sıkça hazırlanır. Bu yönüyle yağlama, Kayseri'nin paylaşım esaslı sofra kültürünü de temsil eder. Günümüzde Kayseri yağlaması, mantıyla birlikte şehrin gastronomi turizminde öne çıkan başlıca ürünlerinden biridir. Yerel restoranlarda standart menü unsuru haline gelmiş, Kayseri dışına taşarak Türkiye genelinde bilinirlik kazanmıştır. Ancak ürünün özgün niteliği, Kayseri'ye has hazırlama biçimi ve servis geleneğiyle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Burası Coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür taşır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle.

0: bekleme kaptan.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
4: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Besteden Güfteye programında. Besteden Güfteye Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfteye başlıyor.
5: 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Bekir Sıtkı Sezgin. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ut çalan Feride Hanım olan Bekir Sıtkı Sezgin, ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isparta ve Muğla'da okur. 1943 yılında Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na başlayan Sıtkı Sezgin, kendi ifadesiyle en az 6 makamda dini ve ladini olmak üzere birçok eser icra ediyor, bu makamları karakteristik vasıflarıyla pratik olarak tanıyor ve duyduğu zaman isimlendirebiliyordu. Babasının musiki olan yakınlığı ve geniş ufku, Bekir Sıtkı Sezgin'in hayatında büyük rol oynar, onun mükemmelliyetçi, titiz ve en güzele ulaşma noktasında gösterdiği gayrette babasından esintiler taşımaktadır. Şimdi bestesi Hafız Yusuf Efendi, güftesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait olan "Zehrinde şifa var dediler, içmeye geldim" şarkısını Rast makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ya.

0: Gözümden gitmiyor bir derman.
1: 1952'de İstanbul'da Pertevniya Lisesi'nden mezun olan sanatçı, babasının teşvikiyle başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve buradan mezun olur. 1946-48 yıllarında İzmir'de bulunan teyzesinin yanına gittiği zamanda buradaki Hisar Camii'nde ünlü bestekar Rakım Erkutlu ile tanışır ve bestekarın kendi eserlerini kendisinden meşk eder. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda 2 yıl sonra solist ses sanatçısı olur. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde devam ettirir. 1965'te 1. sınıf ses sanatçısı olur. 2 yıl sonra İzmir Radyosu'nda sanatçı adaylarına repertuar ve üslup hocalığı yapar. 1974'te ise İzmir Radyosu Klasik Koro şefliğine getirilir. Şimdi bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1975-76 ders yılında İstanbul'da öğrenime açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde repertuar hocalığına tayin edilir. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşınır. 78'de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Küçük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle Repertuar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilave edilir. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan emekli olur. 82'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevi ölümüne kadar devam eder. Sanatçı 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumar. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait "Ümidim Kalmadı Cana, Nedir Bu Gönlüme Çare" şarkısını Nihavend makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

0: bana.
1: Şimdiki sanatçımızsa Çinuçen Tanrı Korur. Sanatçı 20 Şubat 1938'de doğar, İtalyan Lisesi'nden mezun olur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yapar. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapan sanatçı, Şeddi Saba, Zavili Aşiran ve Gül Buse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 86'da Fransız Devlet Radyosu'nca LP'si yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Sanatçı aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok besteleyen ikinci kişidir. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur, güftesi Şüküfe Nihal Başar'a ait Neme Yetmez şarkısını Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Ud'da sahip olduğu musiki birikiminin yardımıyla kısa zamanda öne çıkmayı başaran Tanrı Korur, bu konuda en çok Yorgo Bajonas'tan etkilenmiş, zaman içerisinde Udi Nevres ve Şerif Muhittin Targan gibi Ud'da kendine özgü bir tarz ortaya koymuştur. Klasik tambur tavrına yakın, net ve parlak mızrap vuruşlarıyla çok melodi elde edilmesinin amaçlandığı bu tavırda sağ elden çok sol el etkili olup, sol elde klavyede verilen nüanslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser icralarında yüksek hız pek görülmez. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Günaydınım şarkısını Kürdili Hicazkar makamında Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Sanatçının ut icrası kendi ifadesiyle bir tür tambur, biraz gitar, belki bağlama esintileri taşıyan ağırlıklı olarak tambur üslubunun etkisi altında kalmış, utla tambur arası halk musikisine de çok sevdiğini belli etmeye çalışan karışık bir üsluptur. Tanrı korur, musikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu düşünce, her kültürün tarihi, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve şametinin içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Sanatçı, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayata veda eder. Güftesi Şevki Sevgin, bestesi Çiğnüçen Tanrı Korur'a ait Sensiz Günlerim şarkısını Şeddi Sabah makamından Çiğnüçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız Ses Kralı unvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk sanat müziği solisti Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başlar. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark eder fakat olanakların kısıtlı kalması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gider. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Bedia Tunç Çekiç'ten alır. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Akşamın olduğu yerde bekli diyorsun şarkısını Hüzzam makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kalan ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlayan sanatçı, 59 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girer. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısı yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yapar. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders alır. İlk Özel Gazino programına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçer. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başlar, 80 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli olur. Ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam eder. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Avuçlarımda hala sıcaklığın var şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

Yaşar Özel müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alır, sanatın yanında sporla da ilgilenir ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazanır. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 70'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayınlanır. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayata veda eder. Bestesi

Derimsin, bir deniz olurum ayaklarında. Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim dur verir dudaklarında. Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim dur verir dudaklarında. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın.

Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın

Şimdiki ve programımızın son sanatçısı ise Rahmi Sönmez Ocak. 1936 yılının Şubat ayında İstanbul'un Eyüp Akarçeşme semtinde doğan sanatçı, mektep sıralarında müzik merakından dolayı ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker'le yapar. Daha sonra aynı azim ve merakla Nuri Halil Poyraz'ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini arttırır. Bu arada İstanbul Radyosu'nun 54 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Irmak gibi hocalardan çokça istifa eder. Bu çalışmalarının yanı sıra Melihat Pars'tan da birçok eser meşkedip ut çalmayı öğrenir. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait "Belki Bir Sabah Geleceksin" şarkısını Rast makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz.

günümüzün. Sanatçı 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı İcra Heyeti'nde imtihanı kazanarak kadrosunu buraya naklettirir. 82 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olur. 82 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar hocalığı yapar. Sanatçı 60 yılından beri evliliğini devam ettirmektedir. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye ait. Ömrümüzün son saati çalmadan gel, ne olur şarkısını Hüzzam makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyerek sizlere bugünlük veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

yanarım aşk için, ben yanarım gül için. Bu ateş sönmesin diye ben yanarım kim için, ben yanarım sen için.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, TürkSoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.